0: Şehir mekan ve insan bağlamında, coğrafya bağlamında buradan hareketle hem de bütünü okumaya çalışarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Evet hocam, yani bu çok önemli bir şey. Hani edebiyat insanı dönüştürür dedik ya, işte edebiyatın işlevi burada devreye giriyor bence. Çünkü şimdi siz güle bakan o kavramını edebiyat camiasına, literatüre kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir hizmet. Güle bakan ne demekti? O tabir yerindeyse meczup kişilere bakan, yardım eden, değil mi? Siz bunu yazdığınızda insanlar bunu okuyacak, bunlardan etkilenecek ve onlar da belki bunu bir görev bilecek ve onlara bakacak. Ve
0: Aynen
1: top
0: öyle.
1: ve
0: Kitabın da amacı buydu zaten.
1: evet.
0: Mesela gördüğünüz gibi hedefimiz oydu.
1: Evet, yani insanlar ya bu şekilde bir yardımlaşma içerisine girecek ve dolayısıyla burada da şunu görüyoruz. Edebiyatın insanı güzele, iyiye karşı dönüştürme işlevini biz burada görmüş oluyoruz, değil mi hocam?
0: Çok güzel. Yani gül koklayan gülün şeyinden anlar. Tabii o da sizde bariz bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Okudukça insan kendini alamıyor. Hele bir de hani çeşitli türlerdeki okumaların dışında bir de kendi hoşlandığı türü bulduktan sonra insan Necip Tosun'un ifadesiyle yatmaya gittiği zamanki anlarını bir üzüntü olarak görmeye
1: Çok
0: başlar.
1: güzel.
0: Evet, yani çok hoşuma giden bir ifadesiydi ama kendimi motive ediyorum uykum gelsin diye bir an önce kalkayım da ne çalışma yapacağımı düşünerek uyuyorum. Yoksa neredeyse uyumayacak, hep okumak üzerine kurulu bir hayatı var. Çok etkilendim onu duyunca.
1: Evet, eyvallah hocam. Hocam şimdi Adapazarı demişken şöyle bir söylem var. Geçenlerde sizinle de otururken de bu mevzu geçmişti. Sait Faik'in bahsettiği ada Burgazada değildir. Sakarya'dır, Adapazarı'dır deniyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Yani tabii Sait Faik'i bırakmayız bize sorsanız ama yani yazdıklarıyla, düşündükleriyle topluma mal olmuş bir ismi de sadece Adapazarı'na hapsetmek de doğru olmaz. Adadan kastı tabii ki çınarlarla kargaların üşüştüğü Adapazarı'dır. Ama Burgazada'daki maceraların da öykülerin de yatsınamayan bir gerçektir. Dolayısıyla topluma mal olmuş bir ismi bir yere hapsetmemekle birlikte buradan babasının 3 dönem belediye başkanı olduğunu düşünürsek hemşerimizdir. Sahip çıkarız. Ama yani kıskançlıktan dolayı da buraya hapsetmeyiz.
1: Evet hocam. Eyvallah, eyvallah. Bunda biraz, bu konuya da biraz değinmiş olmak güzel. Peki hocam, şimdi okuma serüveninizden devam edecek olursak, hatırat okumayı seviyorum dediniz. Ne tür hatıratlar okuyorsunuz? Neler sizi etkiliyor? Hatırat türünün nesi sizi etkiledi?
0: Evet. Yani hatırat şöyle, bir insanın tecrübesi çok değerli benim için. Yaşının kaç olması değil, tecrübesi çok önemli. Onların aktardıklarından ders almak, ibret almak, yolumuzu çizmek, onların yıllarca tecrübe edip bir noktaya geldiği ifadelerine biz daha başlamadan sahip olmak beni çok etkiledi. O açıdan onların mücadeleleri başta olmak üzere o tecrübelerinin çok kıymetli, değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı, bu yönü beni çok derinden etkilemişti. O yüzden hatıratlara yoğunlaşıyorum. Hayatları çok önemli. Onların izledikleri yolları önemsiyorum. Oradan kendime çıkacak dersler alıyorum ve yönümüzü çizmeye çalışıyorum.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam, biyografi okumaları neden önemli sizce?
0: Evet. Yani biyografi tabii ki çok değerli. Biyografik çalışmalar, arada benim de bir Şeref Terzanesi isimli bir biyografik çalışmam da oldu. Yani biyografi kişinin hayatı boyunca bir denemeyi de içinde barındıran, çok özgün, damıtılmış, özel bir tür olduğunu düşünüyorum. Biyografik eserin insanın hayatında tabii ki anlatılmayacak yönleri de var. Onları da say

0: duygu duyarak olabildiğince derin anlam katarak okuyucuyu bu insanı bir bakışta sadece bir insan, tanıdığınız bir isim olarak görebilirsiniz ama duyguları, düşünceleri, yaşadığı acılar, sıkıntılar, sevinçler hepsiyle birlikte bir yaşanmış bir tecrübe var. Bu yönde dikkat çekilmeye çalışılıyor. Biyografik eserlerin kişiyi çok öz bir şekilde tanıttığını düşünüyorum ve çok değerli buluyorum. Ağırlıklı da benim çalışmalarımda biyografik anlatımlara yer veriyorum.
1: Evet.
0: Biyografi de hatıradan sonra çok etkilendiğim bir tür. Onlara yoğunlaşıyoruz. Beşir Ayvazoğlu'nun eserlerini alıyorum bu konuda biyografik çalışmalarına.
1: Evet, önemli.
0: Takip ettiğim biyografik çalışmalar da var. O açıdan biyografi türü ona yakın hissediyorum kendimi.
1: Eyvallah. Hocam gerçekten önemli biyografi türü. Portre de önemli. Portre daha kısa ama biyografi önemli. Bizim rol model insanlara ihtiyacımız var. Gerçekten örnek alacağımız en başta tabii ki de bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram efendilerimiz, evliya-kiram efendilerimiz. Onun haricinde de böyle rol model olacak insanlara ihtiyacımız var. İşte Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, bunların da farklı Necip Fazıl'ın yazılmış birçok kişi tarafından biyografisi yazılmıştır illaki ama Sezai Karakoç'un da buna ihtiyacı var. Diğer mesela rahmetli olmuş Rasim Özdenören Bey'in de buna ihtiyacı var. Onların değil de bizim daha çok ihtiyacımız var. Onları rol model almak için, örnek almak için. Değil mi?
0: Tabii. Tabii ki yani şimdi çağımız her geçen gün maalesef vahşileşiyor. Modernleşen bir çağda geriye doğru ilerleyen bir insanlık var. Yani ilerlemeye tam ters bir istikamette gidiyor. Dolayısıyla bizim köşe taşlarına ihtiyacımız var. Geriye doğru gidiş evet maalesef var. O zaman bari şu köşe taşlarına dikkat edin. Onların duygularına, altını çizdiği hususlara dikkat edin. Tekrar ileri gitmeye çalışın. Aslında işin özü budur yani.
1: Evet.
0: Hafta sonu sizin de şahit olduğunuz mesela kitap tanıtımları vardı. Bilal Can kardeşimizden şahsiyetleri öne çıkaran çalışması var. O da kıymetli, değerli, aldım. Okuyacağım inşallah.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bize rol model olacak. Tarihimizde birçok isim ve karakter var. Birçok yaşanmışlık var. Önemli olan bunları herkes kendi zaviyesinden tekrar gündemde tutacak. Ve okuyucu da bundan etkilenerek geriye doğru değil ileri doğru yaşaması gerektiğinin farkına varacak.
1: Evet hocam. Peki hocam bu yazı faaliyetinizle devam edelim. İlk yazınız nerede yayınlandı? İlk yazı olarak ne yazdınız? Hikaye, şiir ya da biyografi dediniz, hatırat dediniz. Bunlardan hangisini siz kaleme aldınız ürün olarak?
0: Çalışmalarımı genelde üç başlıkta bir toplama yapıyorum. Bir akademik makalelerim var. Değişik dergilerde yayınlanmış. Edebi dergilerde ilk çıktı. Akademik makaleleri saymazsak yani. Şeyimiz Bilakis dergisinde çıkmıştı. Pedallardaki adalet adını taşıyan küçük bir hikaye. Yine şehirle ve üç tekerlekli bisikletle geçimini sağlayan insanlarla ilgili kısa bir hikayeydi. İlk yazım Bilakis'te çıktı. Ondan sonra dergiler beni yani bir yandan kitap hazırlıkları devam ederken dergilerde canlı tuttuğunu gördüm. Yani devamlı yazmaya beni ittiğini fark ettim.
1: Evet.
0: Üretmek için iyi bir araç oldu benim için dergiler. Yani birçok dergide yazmaya çalıştık. Heyecan verdi. Dergi benim yazılarımı hem ilk defa Bilakis dergisiyle başlayan serüvenimde benim için motive edici bir güç açıkçası.
1: Evet hocam. Peki hocam bu okuma ve yazma serüveninizde benim yazarım diyeceğiniz yazar ya da benim üstadım diyeceğiniz yazarlar ya da yazar oldu mu?

0: Yani şimdi bu sıralar onu düşünüyorum. Tabii ki takip ettiğim yazarlar var ama önce sevgiliyi seveni sevmek lazım derler. İlk defa
1: Eyvallah.
0: kuruyorum. Bu cümleleri ilk defa belki duyacak. Yani Resul Bulam hocamı iyi bir öykücü, iyi bir editör. Eserlerimde de son eserimde özellikle Üç Osman İzni'nde katkısı oldu. Onun öğrencisi olmak isterim. Ali Ural hocamın öğrencisidir kendisi. Dolayısıyla Ali Ural hocamızı sevmek için önce Resul Bulam hocamızı sevmek lazım.
1: Eyvallah.
0: Bununla beraber ileride ne olur bilmiyorum. Yani Ali Ural hocamızın samimiyetini, ciddiyetini, insanları yetiştirmek için ortaya koyduğu çabayı yıllarca, özellikle en son Yazarlığa Giriş kitabında da irade, disiplin ve derinlik anlamında anlatımları çok etkileyici. Yani açıkçası böyle bir usta çırak ilişkisine girme arzusundayım ama şu an doymak bilmeyen bir çocuk iştahıyla herkesi takip ediyorum.
1: Evet.
0: Etkilendiğim isimleri de böylece söylemiş oldum.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama ilk yarının da sonuna geldik, ilk bölümün. Bir kısa ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edelim inşallah. İkinci bölümde Üç Osman'ın izinde kitabını konuşalım inşallah.
0: Çok memnun oldum.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerde yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Adapazarı'ndan stüdyomuza bağlanan Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Hocam, Üç Osman'ın İzinde kitabına girmeden önce ben edebiyat sizin için ne ifade eder sorusunu bir sorayım. Ondan sonra inşallah Üç Osman'ın İzinde kitabını konuşalım.
1: Tabii ki edebiyat benim için çok şey ifade ediyor. Edebiyat tabii okuma, başta okuma geliyor benim için. Okumak, kendimi geliştirmek, ruhumu beslemek için evet. Edebiyatım, kültür sanatım bende ayrıcalıklı yeri var. Ve oraya kendimi verdikçe bir doygunluğa doğru gidiyorum diye heyecanlanıyorum. Doygunluktan kastım doymak anlamında, olmak anlamında değil. Ama ihtiyaçlarım buradan giderdiğimi farkına vardıkça mutlu oluyorum. Tabii ki yani okumanın dışında yazma serüveni de açıkçası edebiyat dünyasında konuşuluyor olmak, eleştiriliyor olmak evet. benim için de heyecan verici. Özellikle editoryal desteklerde kendi noksanlıklarımı görmek beni daha çok motive ediyor. Tabii ki yani yeni şeyler söylemiyor aslında yazarlar. Biz de onlardan biriyiz. Yeni şeyler söylemiyoruz. Yeni şekillerde söylemeye çalışıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Yeni şekilleri elde etmenin yolu da önce okumak, sonra iyi bir tedris, usta-çırak ilişkisi. İnşallah buna doğru evrilir okumalarımız.
0: Eyvallah, eyvallah.

0: Şimdi hocam edebiyat kimisi için farklı bir pencereden bakma aracı, kimisini için nefsini tatmin etme aracı, kimisi için bir eser ortaya koyma aracı, kimisi için ben ne yapsam insanlığa faydalı sorusunu kendisine sorduğunda o insanı faaliyete geçirme aracı. Bu açıdan neler söylersiniz?
1: Yani ben daha ziyade edebiyat hani bu anlamda şöyle diyebilirim, entelektüel yolculukta kıymetli bir zaman tanıyor bize. Hı hı. Kıymetli zamandan kastım tefekkür etmek için boş vakit ayırmamıza. Dolayısıyla birikimimizi gösteriş amaçlı değil, kendi içsel yolculuğumuz için önemli bir araç olduğuna itiyor. Evet. Bunu sağlıyor bizde. Evet. Benim açımdan bakışım bu. Zanahit'in Düşüncede Kayboluş kitabından hareketle ifade ediyorum. Evet, entelektüel yalnızlık gerekiyor, tefekkür gerekiyor. Okumamızın Bourdieu gibi bir kariyer yapma aracı ya da görünür kılmak için değil, bu içsel yolculuğumuzda çok değerli bir eğitim aracı olarak görüyorum.
0: Evet.
1: Yani bu açıdan okumak ve yazmak ikisini de aynı anlamda değerlendiriyor.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi genel bir soru soracağım hocam. Ondan sonra kitaba geçelim inşallah. Şimdi kültür sanat faaliyetlerini değerlendirecek olursanız siz çevrenizde nasıl bakıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi bu faaliyetler?
1: Yani şimdi tabii bir belediye çalışanı olarak ben aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde görevliyim. Kültür sanat etkinlikleri uzun yıllardır şehirde yapılıyor. Birçok belediye yapıyor. Kültür sanat etkinlikleri aynı zamanda yerel yönetimlerin sosyal sermaye oluşturması için çok iyi bir kaynak olarak değerlendirilmeli. Benim yüksek lisans tezim de buna yönelikti. Sosyal sermaye konusu işleniyordu ve kültür sanat etkinlikleri bu manada hem çalışanlar hem paydaşlar nezdindeki durumunu ölçmeye yönelik çalışmalar yaptım. Gerek mülakatlarda ya da STK temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bazı önerilerim de oldu. Yani sıkıntılar var. Nedir? Kültür sanat etkinliklerinde başta belediyeler açısından baktığımızda ya da yerel yönetimler finansal ve beşeri kaynaklar anlamında bir maalesef bir sıkıntı var. Yani finansal ve beşeri kaynağınız ne kadar zenginse faaliyet alanınız, aktiviteleriniz ona göre çoğalıyor.
0: Evet.
1: En önemli husus kültürel mekanlar. Kültürel mekanlar konusunda maalesef fakirlik var. Bu açıdan şehirde bütün kesimlere hitap eden kültürel mekanların azlığı var.
0: Evet.
1: Ya da büyük ya da küçüklükleri bir etkinlik için bakıyorsunuz küçük bir salon oluyor, aslında büyük bir salona ihtiyaç var. Buna benzer büyük bir salonda etkinlik yapılıyor, aslında izleyicileri dar bir kesime hitap ediyor. Kültürel mekanlar anlamında bir planlama ile ilgili, evet, belediyelerin bu anlamda bir kültür politikası yetersizliği olarak değerlendirebileceğimiz hususlar var. Sözlü olarak konuştuğumuzda evet, herkesin bir kültür politikası kendine göre temsil ettiği siyasi oluşuma göre bir kültür politikası ifade ediliyor. Fakat yazılı olarak böyle bir kültür politikası ortada yok. Bir de etkinliklerin nitelik ve nicelikleri anlamında sıkıntılar var. O da bakıyorsunuz bir etkinliğe bir sanatçıyı getirmişler ya da bir konferans veriliyor. Büyük şehirler için söylüyorum, teşbihte hata olmaz. Büyük şehir getiriyor, bakıyorsunuz aynı gün içerisinde aynı konuda ilçe belediyesi de o yazardan istifade ediyor. Bu kaynakların çok verimsiz, hor kullanılması ya da hep benzer isimlerin getirilmesi de yanlış.
0: Evet.
1: Bu açıdan sıkıntılar var. Bir de en son şunu diyebilirim. Yereldeki kitap severlerin, kitap dostlarının bir araya gelebilecekleri etkinlikler önemli ve yazarların, yerel yazarların desteklenmesi çok önemli. Zaman zaman Büyükşehir Belediye'miz burada Sakarya'da Türkiye Yazarlar Birliği ile ya da farklı yazarlarla etkinlikler yapıyor. Bu sayıların işte Serdivan Belediyesi de başladı.
0: Evet.

0: kitap kullanımlarıyla farklılık ortaya koyuyor. Bunların sayılarının artması lazım. Özellikle yazmaya teşvik edici yerel yazarların desteklenmesi, okullarda yazarların çocuklarla buluşması, yeni yazarların ortaya çıkması için onlara bir yol gösterici, ışık olması önemli. Evet. Yani yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Kesinlikle. Bir de hocam insanda, halkta bilinci uyandırmak gerekir. Şimdi siz bir yazarı çağırdığınız zaman konferans için gerek ya da başka bir program için çağırdığınızda konferans salonunun yarısından fazlası, en azından yarısından fazlası dolması gerekiyor. Değil mi hocam?
0: Ya şimdi bu dolma şeyini bir yani burada yani katılıyorum ama çok katılmadığım nokta şu. Hı hı. Yani biz etkinliklerimizi bir silsile yoluyla neyi hedefliyorsak ona göre yapmamız lazım. Hı hı. Bir de yani insanların vaktini bu değerli modern çağda almak çok zor. Hı hı. Yani çok ünlü bir isim olduğunda iltifat oluyor. Popüleri takip ediyor maalesef. Bunu aşmanın yolu. Hı hı. Siliği takip eden bir plan çerçevesinde doluluğa çok kendimizi kaptırıyoruz. Ya dolmadı, doldurmak için ilgisiz insanlar geliyor bu sefer. Hı-hı. Hani o havayı yakalayamıyorsun, o manevi atmosferi yakalayamıyorsun.
1: Eyvallah.
0: Peşinde. Zorlamayla gelmiş çünkü. Hı-hı. Hani böyle çok şeye bakmadan, katılım sayısına bakmadan bir insan bile olsa efendim kulakları çınlasın, Ahmet Özhan bir programa gidiyor, bakıyor. Bir kişi var, o da çocuk. Ve başka korosuyla, şeyle, sazendeleriyle o çocuğa onun şeyine uygun parçalar söylemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Evet. Bugünkü nasibimiz buymuş ve bu çocuk için buraya gelmişiz diyor. Onun gibi. Hı hı. Yani manevi olarak bir hedefle bu çalışmalara bakmak lazım.
1: Eyvallah.
0: İnsanların sayısıyla değil yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Doğru, çok güzel değindiniz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi gelecek olursak Üç Osman'ın İzinde kitabına. İsterseniz bu kitabın hikayesinden başlayalım hocam kitabı konuşmaya. Üç Osman'ın İzinde bir tarihi roman değil mi hocam?
0: Evet, tarihi roman.
1: Evet, Üç Osman'dan kastınız nedir? Kimdir bu Üç Osman? Buyurun.
0: Evet. 1800'lü yılların bu sisli atmosferinde şekillenen bir anlatı. Hı hı. Tarih, efsane ve insan kaderinin iç içe geçtiği, gerçekliğe yaslanmış bir kurguyla işlenen tarihi bir roman. Hı hı. Yani hala Üç Osman'dan birinin ismi Kara Osman Ağa. Şehirde yaşıyor, 250 yıla yakın bir zaman olmuş. Unutulmamış, bu şehirde izleri olan bir isim. Onun baş karakterimiz romanın. Hala adının yaşıyor olması ama Osmanlı arşiv belgelerinde Şaki olarak ifade edilmesi münasebetiyle hem akademisyenler, rahmetli Atilla Çetin'i dışarıda tutarak söylüyorum. Hı hı. Hem de edebiyatçılar ona yeterli ilgiyi göstermediklerini düşünüyorum. Beni düşündüren kısım buydu. Ve bunun hayatını okudukça, kendisiyle ilgili araştırmalar yaptıkça onun hayatı etrafında iyi bir roman yazılabileceğini düşündüm. Onun gerçek yerinin, adı hala yaşayan bir karakterin şehirde daha iyi tanınması, geleceğe de bir ışık olması münasebetiyle anlatmak istedim. Yani evet. Roman bir kuşunun gizemli çağrısıyla açılan kapıdan okuru içeri alıyor. Kara Osman, Seyyid Osman ve Morol Osman isimli üç farklı Osman'ın kesişen kaderleri üzerinden adaleti, sadakat ve güç kavramlarını sorguluyor. Bunların her biri bir kavramın ifadesi bu Üç Osman'ın. Atapazarı için bir ağaç denizi, kayıtları da öyle geçer, Evliya Çelebi de bahseder. Ağaç denizi burası, doğası yalnızca bir hani mekan olarak değil, yaşayan, nefes alan ve karakterlerle birlikte dönüşen bir varlık haline getirmeye çalıştım romanda.
1: Evet.
0: Mekanı hikayenin aktif bir unsuru haline getirerek atmosfer deneyimi sunmaya çalıştım. O dönemi iyi canlandırsın insanlar istedim. Çünkü gelişen olaylar o dönemi iyi anlamamızı gerektiriyor.
1: Hı hı.
0: Kara Osman Ağa'nın gölgesiyle başlayan gerilim, eşkıya tehdidi, halkın beklentisi ve geçmişin hesaplaşmalarıyla giderek derinleşiyor romanda. Dönem çünkü eşkıya tehdidinin

0: bol olduğu, düzenli askerin, ordunun olmadığı bir dönem. Okul bir yandan hem sürükleyici bir tarihsel maceranın içinde ilerlerken, diğer yandan insan içindeki fırtınalarla yüzleştiği psikolojik bir yolculuğa da çıkıyor. Burada
1: evet.
0: İşte Osman'ın, Kara Osman'ın içerisinde hem geçmişin bir acısı var. Çocukken çıkmış Yeniçeri Ocağı'nda, İstanbul'da bütün ocaklarda günleri geçmiş, yetişmiş dağarcı başı, bugünkü tabirle kor generalliğe kadar yükselmiş ama devlet Yeniçerileri lağvedince memleketine gönderilmiş ama çocukluğu orada geçtiği için bunun bir acısı var içerisinde. Hani kenarıya itilmiş gibi biraz kendini hissediyor. Aynı zamanda Adapazarı'nın ilk ayağını, yani ayağın o zaman kaymakam gibi diyelim. Burası kaza, Adapazarı o yıllarda. Buranın ilk ayağını, ayağınlar seçimle geliyor, atamayla değil. O kadar seviliyor ki yanında İstanbul'dan gelirken, efendim daha sonra burada mahalle isimleri olacak, Tığcılar, Semerciler, Bakırcılar tarzında sanat erbabını da yanında getiriyor. Burada şehrin merkezinde bir konağı var, Kuleli Konak. Etrafı dört tarafı toplarla, altı tane topla çevrilmiş, müstahkem mevkide, askerlerle korunan, güçlü, kariyerli, ailesiyle tanınan, bilinen bir fenomen Kara Osman. Ve ayan seçildikten sonra da yaptığı çalışmalarla nüfuz alanı Yalova, Kandıra, efendim Bolu, Düzce tarafları olmak üzere Adapazarı'nın tamamı onun etkisi altında ve diğer ayanlar da kendisine saygı duyuyor. Sözü geçer bir karakter olarak dönemine damgasını vuruyor.
1: Hı hı.
0: Yani roman sıradan bir tarih anlatısından ayıran bazı özellikler var. Nedir onlar derseniz.
1: Buyurun hocam.
0: Diyalogları canlı tutmaya çalıştım. Betimlemeleri dokunsal, sahneleri de sinematografik bir yoğunlukta işlemeye çalıştım. Burada eğer ona imkan olursa bir dizi ya da film çıkar mı diye, böyle içimde de bir heyecan yok değil.
1: İnşallah hocam.
0: Düşünerek çalıştım.
1: Buradan i̇nşallah yönetmenlere seslenelim buradan hocam inşallah.
0: Yani
1: ya da ilgili kişilere.
0: Tarihi diziler çok ilgi çekiyor malum. Ayanlık dönemini işleyen bence güzel bir dizi olabilir. Önce Adapazarı'nda bir yönetmenimiz var, ona. Daha sonra ulusalda şey yapan güzel eserler ortaya koyan yönetmenlerimize ulaşmayı planlıyorum.
1: İnşallah.
0: Yani Üç Osman'ın izinde geçmiş ile bugün arasında köprü kuran bir şehrin kaderini, insanın vicdanını,
1: hı hı,
0: ve adalet görüşünü aynı potada eriten, hı hı, bir roman olmasına dikkat ettim. İnşallah bu niyetim karşı tarafa, okuyucuya geçer. Tabii sizin ne yazdığınız değil, okuyucunun ne anladığı önemli.
1: Eyvallah.
0: İnşallah etkisi olur.
1: Peki hocam, bu kitabı yazarken tarihi kaynaklardan faydalandınız illaki. Neler okudunuz hocam bunları, bu kitabı yazarken? Nerelere baktınız?
0: Özellikle Kara Osman ile ilgili maalesef kayıtlarda şey çok az. O da merhum Profesör Doktor Atilla Çetin tarih bölümünde Sakarya Üniversitesi'nde ya da Türk Tarih Kurumu'nda önemli araştırmaları yapmış olan bir karakter. Onun birçok makalesi var Kara Osman'la ilgili. Onları okudum. Osmanlı arşiv belgelerine baktım. Ailesinden Kara Osman'ın gelen bir bireylerine yazmış olduğu kitap var, ona baktım. Dönemsel eşkıyalık faaliyetlerini başka kaynaklarda inceledim. Eşkıyalık döneminde Deli Balta var romanın içerisinde, onunla mücadelesi var. Deli Balta'yı inceledim, eşkıyalık faaliyetlerini. Kadılar var, kadıların o dönemki isimleri. Benim bütün isimlerim gerçek karakterler. Onun için gerçekliğe yaslanan bir kurgu üzerinden ilerledim.
1: Evet.
0: Olabildiğince tarihi gerçeklikle örtüştü. Hatta tabii bu konuda başta Resul Bulam olmak üzere roman editörü olarak kendisinden istifade ettim. Bir de Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Alper Cantimer de tarih editörü.

0: aktör olarak katkı sundu. Onların gözünden de geçti. Dolayısıyla hem dönem anlatısı hem tarihi şahsiyetleri gerçektir. Yani okuyucu bir solukta okuyacağı bir seviyeye getirmeye çalışacak. Onların da büyük katkıları var. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, benim bütün tarihi romanlarda, tarihi metinlerde, tarihi kurgularda merak ettiğim bir şey var. Yazar bunu gerçeklere dayanarak yazıyor. Gerçekle kurguyu nasıl birleştiriyor? Nasıl hemdem yapıyor?
0: Evet, hemen bir örnekle açıklayayım onu. Seyit Osman, Allah razı olsun, Adapazarı'nda, Adapazarı'na Sakarya Nehri kenarında Solaklar Köyü var. Şu an mahalle oldu orası, büyükşehir olunca. Solaklar Köyü'nde Goca Çeşme denilen bölgede medresesi var, camisi var. İnsanlara dini anlamda telkinlerde bulunan, önemli divanı da olan bir şair. Evet. Seyit Osman Adapazarı. Aynı dönemde yaşamışlar. Dolayısıyla Kara Osman Ağa'nın hem yardımsever kişiliği, dinine olan hürmeti münasebetiyle onunla aynı dönemde bir arada olmamasına imkan yok. Bir de Seyit Osman dini karakterinin özelliğinin yanı sıra aynı zamanda cihatçı bir tarafı var. Kara Osman'ın komutan olduğu Adapazarı Ağayan ordusu var. Osmanlı talepte bulunuyor Ağayanlara. Ordunu topla gel. Osmanlı-Rus savaşına çağırıyor. Hı hı. Ve bu ordunun içerisinde Seyit Osman Adapazarı ve dervişleri de var. Manevi boyutuyla birlikte aynı zamanda cihatçı yönü de var Seyit Osman Adapazarı'nın. Ve şiirine bunu koymuş. Mesela orada yaptığı dualar, mücadelelerle Rus gemisinin batışını yaptığı duaya Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne istimdat istemesine bağlıyor. Hı hı. Dolayısıyla mesela bu bir gerçek. Hem şiirde var,
1: evet,
0: hem Osmanlı savaşı gerçek. Adapazarı Ağayan'a, Kara Osman Ağa'nın da bu savaşa katıldığı gerçek.
1: Evet.
0: Bunu okuyucunun anlayacağı bir şekilde sinematografik olarak o sahneyi, savaş meydanını canlandırmak gerekiyor. Kurgu burada devreye giriyor. Yani bir sahne üzerinden size böylece anlatmış oldum. Yani okuyucu mesela orada okurken Seyit Osman'ın hitaplarını, Kara Osman'ın Adapazarlı bir çiftçinin, savaşa katılmış bir Osmanlı neferinin konuşmalarını, bizim o dönemde olmamız lazım ya da onların bir yere yazması lazım ki gerçeklik olsun. Ama burada kurgu gerçekliği bozmadan o konuşmaların nasıl olacağını yüreğimizden, duygularımızdan, kalbimizden geçirdiğimiz bir dizilişle anlattığımız bir husus.
1: Eyvallah.
0: Yani gerçeklikle örtüşen.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli bir eser. Buradan tavsiye ederiz. Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın yeni çıkan Üç Osman'ın İzinde tarihi romanı. Değişim Yayınlarından çıktı. Editörleri tekrar söyleyeyim. Resul Bulama. Öğretim görevlisi Doktor Mehmet Alper Cantimer. Tarih editörü. Redaksiyon Aysima Bahar. Kapak Oğuzhan Ceylan. Sayfa düzenleme Melek Koç. Değişim Yayınlarından çıkan kıymetli bir eser. Yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın. Okuru bol olsun inşallah hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir sohbet.
1: Eyvallah.
0: Oldu. Nasıl aktığını zaman anlayamadım.
1: Eyvallah.
0: Dinleyiciler için de aynı şekilde olur.
1: Eyvallah. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Burada süremizin de sonuna geldik. Kıymetli bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız için. Sevgili Semerkant dinleyicilerine selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın Üç Osman'ın İzinde kitabını konuştuk. Ondan önce kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Üç Osman'ın İzinde kitabı Değişim Yayınlarından çıktı. Çok rahat temin edebilirsiniz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant sohbetlerinde bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Hepinizi Allahü Teala'nın selamı ile selamlıyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ailenin ve ashabının üzerine olsun. Elhamdülillah ki Yüce Rabbimiz bizleri bereketli günler içerisinde, faziletli zamanlar içerisinde, ikramla, ihsanla, hediyeleriyle Cenab-ı Allah bizleri kendisine yakınlaştırıyor. Yine bu içinde bulunduğumuz günlerde Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği önemli günlerden. Aslında o sevinç, o ferah ve o güzellik Cenab-ı Allah'ın tamamıyla bir ikramı, bir hediyesi. Hani hatırlayacak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman, o belde insanının senenin iki gününde, bahar günlerinde sevindiklerini, kendilerine o günleri bayram edindiklerini görmüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara sorduğunda, onlar biz bu günlerde seviniriz, bayram yaparız demişlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Allah o iki sevindiğiniz bayram gününün yerine size Ramazan ve Kurban bayramlarını verdi buyurmuştur. Ve bu Ramazan-ı Şerif bayramı ve Kurban bayramları Allahü Teala'nın bize hediyesidir, ikramıdır. Ve hem öyle bir hediye, öyle bir ikramdır ki, öyle bir sevinç, öyle bir neşe günüdür ki, o günlerde oruç tutmak dahi haramdır. İşte oruç tutmanın haram olduğu senenin 5 gününden biri, Ramazan-ı Şerif ayının bayramının, Ramazan-ı Şerif bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 günüdür. Bu günler yeme, içme, sevinme ve Allahü Teala'ya şükretme günüdür. O günler neşeli olma günleridir. O günler sevinme ve sevindirme günleridir. İşte bizim konumuzla da paralel olarak gidecek olursak, arkadaşlık, dostluk kurma, arkadaş kurma, arkadaş edinme ve bu konuları işliyoruz. İşte kurban da aslında dostluk demek. Kurban da aslında arkadaşlık demek. Ve öyle bir kurban ki insan tek başına kalsa, tek başına kurbanını kesse, o kurbanını bir fakirle, bir dostuyla, bir arkadaşıyla, bir akrabasıyla, bir komşusuyla paylaşmazsa, yüzü asık, geçimi zor, kendisiyle anlaşılması zor, sert dilli, sert bakışlı, kaba saba birisi olursa, insanın bayram yapmasının ve bayramlaşmasının ne manası kalır? İşte bayramı bayram yapan unsurlar bu güzelliklerdir. Ve bayramlarda bunlar istenir, bunlar arzu edilir. Bakın ne diyoruz? O günlerde oruç tutmak haramdır. Oruç tutulmaz o günlerde. O günlerde yenilir, içilir helalinden, Allahü Teala'ya şükredilir ve yedirilir ve içirilir. İşte oruç tutmamaktan, yemekten ve yedirmekten, içmekten ve içirmekten, ikram etmekten gaye de güler yüzlü olmaktır. Güzel sözlü olmaktır. Güzel bakışlı olmaktır. İncitmemektir. Rahatsızlık vermemektir. İnsanların moralini bozmamaktır. İnsanların keyfini kaçırmamaktır. Allahü Teala'nın hediye ettiği, hele hele bu günlerde,

Bu bayram günlerinde Cenab-ı Allah'ın ikramı olan, Allahü Teala'nın hediyesi olan o günlerde hem sevinçli olmak hem de sevindirici olmak gerekir. Ve Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimede de mealen ifade buyurduğu gibi Allahü Teala'ya o kesilen hayvanların ne etleri ne kanları ulaşır. Oraya ulaşacak olan, Cenab-ı Allah'a ulaşacak olan bizim takvamızdır. Sizin takvanızdır buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte demek ki hayvanı kesmekten gaye de esas maksadı eti kanı değil aslında. O hayvan kesilir, alınır, eti vardır, kanı vardır ama onun esas altında Cenab-ı Allah'tan korkmaktır. Onun aslında takva sahibi olmaktır. Onun altında insanlara karşı güler yüzlü olmaktır. Samimi olmaktır. Sevmektir, sevindirmektir. Bizim peygamberimiz böyle bir peygamber. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim peygamberimiz sevmiş ve sevindirmiş. İnsanların kalplerini kırmamış. İnsanları üzmemiş. İnsanları gücendirmemiş. Hele hele kendi nefsi hesabına olan, sadece kendi şahsiyetiyle ilgili olan konularda hiç kimseye kızmamış. Ancak Allahü Teala'nın emri olan bir konuda, Allahü Teala'nın dinine harp açanlar, Allahü Teala'nın dininin yayılmaması için kılıcıyla, mızrağıyla karşısına geçip engel olan, Müslümanlara olmadık işkence yapanların karşısında da bir aslan gibi, hatta bununla dahi ifade edilemeyecek bir cesaretle onların karşısında durmuştur. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. O halde bugün bu peygamberin ümmeti olan bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakından biraz nasibimizi alalım. Çok çabuk sinirlenen, çok çabuk kızan, çok çabuk öfkelenen olmayalım. Hemen yüzümüzü asıp asık suratla evin içerisinde dolaşmayalım. Bir komşumuzu, bir akrabamızı, bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi böyle merdivende gördüğümüz zaman, sokakta gördüğümüz zaman en azından bir güler yüz gösterelim, bir tatlı söz söyleyelim. İşte kurbanın içerisindeki altında yatan manalar bunlardır. Ama bir insan olur ki kurbanını keser. Evet, kurban almıştır, kurban kesmiştir ancak cuma namazını kılmamıştır. Kurbanını kesmiştir kesmesine ama bir güler yüz, bir tatlı dil, bir hoş bir nazarla nazar etmemiştir etrafına. İnsanları memnun etmemiştir. İnsanları mutlu etmemiştir. Sevinmemiştir ve sevindirmemiştir. Bayram yapmıştır yapmasına, tebrikleşmiştir. Kurban da kesmiştir. Ancak kalbi kinle doludur. Nefretle doludur. Küs olduğu, küstüğü kimselerin listesi çok kabarıktır. Neredeyse küsmediği insan, kızmadığı insan azıcıktır. Akrabalarından, çevresinden, tanıdıklarından küsülü olduklarının sayısı küsmediklerinden çok daha fazladır. Bu kadar küsmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kalbi nefretle doldurmaya ne gerek var? Ne hacet var? Kızınca, küsünce, nefretle dolunca meseleler halloluyor mu? Meseleler çözülüyor mu? O halde bu öfke, bu şiddet niye? Sevelim ve sevindirelim. Kırmayalım insanları. İncitmeyelim. 3 günlük dünya için, azıcık bir ömür için, geçmiş peygamberlerin, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hayatında anlatılır. Kendisi böyle oturacağı bir ev döşememiş kendisine. Demişler ki efendim, kendinize bir ev döşeseniz, otursanız, buyurmuş ki, bu kısacık dünya hayatında ben evi ne yapayım? Onlar 900 bin sene ömürleri olan insanlar, dünya hayatını bu kadar kısacık görmüşler. Bizim için bu kısacık dünya hayatı iyice kısadır. Şu kısacık dünya hayatında bu kadar öfkelenmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kırmaya ne hacet var? Hem de insanın ahirette nice zorlanacağı hesaplar olur. İnsan der ki ah bir an önce hesabım görülse, şu hesabım bir bitse. Ama insanın hesap defteri o kadar kabarıktır ki, insanın hesap vereceği kimseler

kadar kalabalıktır ki hesap vere vere bitmez. Söylediğimiz sözlerin faturasını anlata anlata bitiremeyiz. O halde bizi ahirette bir sürü sıkıntıya sokacak sözleri söylemenin, böyle kızgın ve sert bakışlarla bakıp karşıdaki muhatabı incitmenin, insanları üzmenin ne manası var? Hele hele bayram günü. Bir bayram gelir ve geçer. Allah nasip ederse bir bayram daha gelir geçer. Allah nasip ederse bir başka bayram daha gelir geçer. Cenab-ı Allah ömür verirse bayramlar devam eder. Ama insan bir an önce ahlakını güzelleştirmeli, ahlakını düzeltmeli, güzel bir insan olmalı, güzel vasıfta olmalı. İşte bu sadece kurbanda, sadece Ramazan-ı Şerif'te, sadece bayramlarda değil, aslında hayatın tümünde olmalı. İşte biz de bundan bahsediyoruz aslında. Arkadaştan, arkadaş olmaktan ve arkadaş olunabilecek bir vasfı kazanmaktan. Elbet ben kendime arkadaş ararken, arkadaşta bulunması gereken sıfatları anlatırken, kendime uygun bir arkadaş ararken, acaba ben kendisiyle güzel arkadaşlık edinecek biri miyim acaba? Peki ben kendime bu vasıfları taşıyor muyum? Bir de bunu sorgulamak lazım. Bunu da birlikte sorgulamak lazım aslında. Hem arkadaşımızda iyi sıfatlar ararken, hem kendimizde de iyi sıfatların olmasına dikkat etmek lazım. Peki benim bulduğum o arkadaş acaba benimle arkadaş olmaya yanaşır mı? İşte kurban bu demek. İşte bayram bu demek. İşte kulluk bu manadadır. Bunlar olursa kulluğun, bayramın bir manası vardır. Ama bunlar olmazsa bir mana ifade etmez. Biz konumuza dönecek olursak, arkadaşlıkta, dostlukta, birlikte olmakta, büyükler buyuruyorlar ki her insan bu iş için elverişli değildir. Yani her insanla arkadaşlık edilmez. Her insanla her şey paylaşılmaz. Her insanla oturup sohbet edilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki kişi dostunun dini üzeredir. O halde herkes kiminle arkadaşlık yaptığına, kiminle dostluk kurduğuna bir baksın. İnsan sıfatı neyse, vasfı neyse insan ona meyleder. Geçen derste de bunun üzerine biraz durmuştuk. Eğer insan cennetliklerdense o insan cennetliklere gider, meyleder. Ama insan Allah korusun cehennemliklerdense hep onları sever ve onlara meyleder. Neye meylettiğimize, neyle arkadaşlık kurduğumuza ve neyin peşine düştüğümüze bir bakalım. Bu bizim ne durumda olduğumuzu gösterecektir. Çocuklar, çocuklarla dost olurlar, arkadaş olurlar. Büyükler, büyüklerle. Yetişkinler, yetişkinlerle. Doktorlar, doktorlarla. Öğretmenler, öğretmenlerle. İnsan daha çok kendisine yakın olan grupla, kendisiyle aynı meslekten olan, kendisine daha yakın olan insanlarla arkadaşlık kurar. Ve bir de ahiret yönünden kendisiyle aynı vasıfta olan insanla dostluk kurar. Ve bu anlamda herkes arkadaşlık kurmaya, herkes birlikte olup sohbet etmeye elverişli olmadığını görüyoruz. Ve yine insan arkadaş aradığı zaman önemli olan onun dini yönden kendisine fayda sağlayacak, dini yönden onu bir zarara uğratmayacak bir arkadaşın olması çok önemlidir. Ve bunun faydalarından bir tanesi de arkadaş, arkadaşa ahirette dini bütün olan, cenneti hak eden insan diğer arkadaşına şefaatçi olma durumu da söz konusudur. Büyükler şöyle söylemişler: ahiret kardeşi edinin kendinize. Zira her mümin için bir şefaatçi vardır. Umulur ki sen de kardeşinin şefaatine dahil olursun. Cenab-ı Allah Şura suresi 26. ayette mealen buyuruyor ki Allah iman edip de salih amel işleyenleri bağışlar. Fazlından onlara daha fazlasını da verir. Kafirlere gelince onlara şiddetli bir azap vardır. İşte bu ayette Allah iman edip salih amel işleyenleri bağışlar ve

fazlından onlara daha fazla da verir diye buyrulan kısımda müfessirler buyuruyorlar ki onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Yani bu iman edip de salih amel işleyenler, bu cennetlik olanlar cennete girerler. Allah onları bağışlar. Bir de Allah onlara daha fazlasını da verir. İşte o daha fazlasını müfessirler buyuruyorlar ki tefsir alimleri onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Dolayısıyla Allah da kardeşlerini onlarla beraber cennete götürür diye rivayette edilmiş. Tabii bu neyin faydası? Ahiret kardeşinin ahlakı güzel olan, Cenab-ı Allah'ın razı olduğu çizgide giden insanla arkadaş olmanın faydası. Yine şöyle de söylenmiş. Cenab-ı Allah kulunu affettiği zaman onu din kardeşleri hakkında şefaatçi kılar. İşte bu sırra binaen geçmiş alimlerden bir grup sohbet, muhabbet ve bu insanlarla kardeş olmayı, birlikte olmayı, onları sevmeyi teşvik etmişler. Ve bununla birlikte de işte bu hikmete binaen de böyle köşeye çekilmeyi, uzlete çekilmeyi, ayrı kalmayı, yalnız kalmayı da kerih görmüşler. Yani uygun görmemişler. Böyle bir kenara tesbihini eline alıp insanlardan uzaklaşmak, halkın içerisinden ayrılmak, bir köşeye çekilip günlerce, aylarca kimseyle beraber olmayıp kendi başına kalmayı uygun görmemişler. Bu daha da büyük felakettir. Hele hele içerisinde bulunduğumuz bu zamanda insan öyle olmalı ki halk içinde hak ile beraber olmalı. Allahü Teala'ya ibadet ederken, kulluk ederken iyi insanlarla arkadaş olmalı, çevresine de faydalı olmalıdır. Yine büyükler arkadaşlık için, ahiret arkadaşlığı için, insana zarar vermeyecek bir arkadaşlığın tesis edilmesi için 5 özellik bulunduğunu ifade buyurmuşlar. Bunların izahını yapacağız 2. bölümde. Önce başlıklar halinde ifade edelim. Birincisi, arkadaş olacak kimse akıllı olmalı. İkincisi, güzel ahlak sahibi olmalı. Üçüncüsü, fasık, günahkar olmamalı. Dördüncüsü, bid'atçı olmamalı. Ve beşincisi de, dünyaya fazla düşkün olmamalıdır. Bir arkadaşta aranacak sıfatlar bunlardır. Kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından bu 5 özelliği, 5 hasleti izah etmeye çalışacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Değerli dinleyenler, aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlığın özelliklerinden, daha doğrusu arkadaşta aranacak vasıflardan, sıfatlardan bahsediyoruz. Kardeşliğin, arkadaşlığın, sevginin ve muhabbetin en üst seviyeye çıktığı, en üst seviyede olması gereken bu bereketli günde, gecede arkadaş nasıl olunur? Ben nasıl bir arkadaş olmalıyım? Ve benim arkadaşım nasıl biri olmalı? Nasıl sıfatları bulunmalı? Bunları öğreniyoruz, bunları öğreneceğiz. Birincisi dedik, arkadaş akıllı olmalı. Bunları anlatırken şöyle yönlü, yani şu iki yönüyle düşünmemiz gerekir. Bir tanesi, hem bunu biz kendi nefsimizde uygulamalıyız, hem de karşımızdaki arkadaşta bu sıfatların olmasını arzulamalıyız. Yani böyle insanlarla biz sıkı fıkı olmalıyız. Bizim böyle muhabbet edeceğimiz, sohbet edeceğimiz insanlar bu türlü insanlar olmalı. Birincisi akıllı olmalı dedik. Çünkü akıl kişinin sermayesidir. Akıl asıldır. Akıldan yoksun bir kimsenin arkadaşlığında da kişiye hayır yoktur. Ferasetli olmalı, basiretli olmalı, görüşü geniş olmalı, düşüncesi geniş olmalı. Hazreti Ali radıyallahu anh ne güzel söylemiş. Cahille arkadaşlık yapma. Sen ondan uzak ol ve onu da kendinden uzak tut. Zira nice cahiller vardır ki halim bir kimsenin arkadaşı olduğu zaman onu felakete sürüklemişlerdir. Onun için kişi arkadaşlık yaptığına dikkat edecek. Evet, belki iyi bir insandır ama akıldan yoksunsa, cehalet içerisindeyse, kapasitesi olmayan, aklı yetmeyen ve cahillik içerisinde bulunan insana zarar verir. Hem bunlarla küstür anlamında değil, senin sohbet edeceğin, birliktelik kuracağın, böyle her şeyini onunla paylaşacağın kimse bu olmamalı. İkincisi de güzel ahlaklı olmaktır. Evet, güzel ahlak da elbette dost edinecek kimsede ve kişinin kendisinde aranan önemli bir vasıftır. Çünkü biz dedik, bir insan akıllı olmalı, uyanık olmalı, zeki olmalı, geniş görüşlü, ferasetli olmalı dedik. Ama nice böyle akıllı kimseler de vardır ki birçok meseleyi idrak edemezler. Güzel ahlaklı değillerdir. O aklını, bilgisini, becerisini, kabiliyetini, ferasetini hep şeytani şeylerde çalıştırır. Fetbazlıkta üstüne yoktur. Hilede üstüne yoktur. Zekidir, çalışkandır, akıllıdır ama güzel ahlaklı değildir. Demek ki kişi akıllı olacak, bir de güzel ahlaklı olacak. Güzel ahlaklı olmazsa akıl onu felaketlere sürükler. O keskin zekası onu şeytani işlerin peşinde, fitne ve fesadın peşinde koşmaya yöneltebilir. Çünkü böyle bir akıllı insana bir gazap geldiği zaman, yani kızdığı zaman veyahut da bir şehvet kendisine galip geldiği zaman, cimrilik ve korkaklık kendisine bürünür, hevasına tabi olur. Bu sefer aklına değil, şehvetine göre veyahut da gazabına göre hareket eder, ona itaat eder. O zaman aklını devre dışı bırakır. İşte böyle bir akıl, yani güzel ahlak sahibi olmayan bir akıl, bir beceri insana fayda değil, felaket getirir. Ve bunlara da şahit oluyoruz. Haberleri dinliyoruz. Ülkemizde, dünyada olan olaylara bakıyoruz. Nice gayrimeşru yapan insanları haberini dinliyoruz. Öyle akıllıca hareket etmişler ama o aklı, o beceriyi, o feraseti hak yolunda değil, meşru dairede değil, gayrimeşru yollarda kullanmışlar. İnsan hayretler ediyor. Demek ki güzel ahlak olmadığı zaman

normal hareket etmesi gereken bir yerde anormal hareketler eder. Çünkü o sıfatlarını yenmekten ve ahlakını düzeltmekten aciz kalmıştır. Ve buna binaen böyle bir kimseyle olan birliktelikte de insan zarar görür. Demek ki benim dostum akıllı olacak ve güzel ahlaklı olacak. Ben de böyle olacağım. Ben de böyle bir dost olmalıyım. Hem akıllı hem de güzel ahlaklı olmalıyım. Peki güzel ahlak ve akıl yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Bir diğeri de, üçüncü özellikle nedir? Fasık olmamak. Yani günahkar olmamak. Günahta ısrar edici olmamak. Günaha devam edici olmamaktır. Cenab-ı Allah'tan korkan bir kimse büyük bir günaha ısrarla devam etmez. Onda devam edici olmaz. Ona ısrarla devam etmek Cenab-ı Allah'tan korkmadığını gösterir. İşte ona da fasık denir. Yani günahkar denilir. Akıllı olacak, güzel ahlaklı olacak, iyi olacak ve günahkar olmayacak. Günahta ısrar etmeyecek. Günaha devam etmeyecek. Evet, Cenab-ı Allah birçok ayeti celilede mealen şöyle buyuruyor. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz bir kimseye itaat etme. Ki o keyfinin peşine düşmüş ve onun işi haddi aşmak olmuştur. Evet, böyle bütün işi gücü keyfinin peşine düşmek ve haddi aşmak olan kimse ve böylelikle de Allah-u Teala'yı anmaktan vazgeçmiş, ona ibadetten, itaatten bir haber olmuş. Böyle bir kimseyle sakın sen arkadaşlık etme. Sakın onunla birlikte olma. Ve yine bir ayet-i kerimede de mealen şöyle buyuruyor. Onun için sen bizim Kur'an'ımızdan yüz çevirip de yalnız dünya hayatını isteyen kimselere bakma. Evet. Burada da dünya hayatı yönüyle iyi ama Allah-u Teala'yı tanımamış. Cenab-ı Allah'ın emirlerini tanımamış. Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmiş. Sakın sen onlara bakma. Yani onlarla beraber olma, birlikte olma. Ve yine bir ayette de mealen Rabbimiz şöyle buyurur. Bununla beraber anan ve baban bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu takdirde kendilerine itaat etme. Onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et ve bana yönelenin yolunu tut. Cenab-ı Allah anne ve babaya iyilik yapmayı, özellikle de yaşlandıkları zaman onlara itaatkar olmayı, onlara öf dahi dememeyi emrettikten sonra peşinde buyuruyor. Ama onlar eğer beni ortak koşmak gibi bir konuda böyle bir talepleri olursa sakın onlara itaat etme. İşte anne ve babaya iyilik şarttır. Onlara iyi davranmak gerekir. Ama anne ve baba Allah-u Teala'nın emrinin dışında bir şey istediği zaman onu yerine getirmemek de evladın vazifesidir. Bu şartlardan bir diğeri de, dördüncüsü de bid'at ehli olmamaktır. Yani bid'atçı olmamaktır. Bid'at sahibi bir kimsenin yine arkadaşlığında ortaya koyduğu bir takım bid'at hareketlerinin, onun kötülüğünün sana da bulaşması tehlikesi vardır çünkü. Bid'atçı nedir? Yolunu şaşırmış. İslamiyet'i yaşarken düzgün çizgiden kaymış. Şeytan ve nefis bir takım heva ve heveslerini, bir takım emirleri kendisine güya dinden gibi gösterip, güya din adına iş yapıyor gibi gösterip de dinden uzaklaşmıştır. Ve bunun farkında da değildir. İşte böyle bir kimseyle de birlikte olmamak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu çizgiden, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin çizdiği çizgiden, Sünnet-i Seniyye'nin çizdiği çizgiden dışarıya çıkmıştır. Ve bunu yaparken de güya din adına yaptığını söylemiştir. İşte böyle bir bid'at ehli de beraber olma. Arkadaşın akıllı olsun, güzel ahlak.

kutlu olsun ve fasık olmasın, günahkar olmasın. Bununla birlikte bir de bidat ehli ve bidatçı da olmasın. Hazreti Ömer radıyallahu anh edinilen arkadaşlıkta dindarlığın aranmasını da teşvik ediyor. Bu da 5. maddemizdir. O da insanın arkadaşı öyle olmalı ki dindar olmalı. Dinini sevmeli, dinini tercih etmeli, dünyayı ikinci planda görmeli. Hazreti Said bin Müseyyep radıyallahu anh bir eserde şöyle anlatıyor. Sadık kimselere arkadaş edin. Böyle yaptığın takdirde onların himayesinde yaşarsın. Çünkü o sadık insanlar genişlik zamanında senin için hayatın süsüdür. Belalar zamanında da senin için o güzel arkadaş, sadık arkadaş azıktır, zahiredir. Kardeşinin emrini en iyi mana üzerine hamlet. Emin kimse ancak Allah'tan korkan kimsedir. Cenab-ı Allah'tan korkan kimseler emin, güvenilir insanlardır. Sakın facir ve fasık, günahkar bir kimseyle arkadaş olma ki onun füskü fücuru sana bulaşmasın. Onu sırrına haberdar kılma. Onu sırrına ortak etme. İşine ancak Allah'tan korkanlarla istişare et. Ne güzel öğütler söylemişler. Yine güzel ahlak konusunda Alkame Hazretleri, ki Sünen-i İbn-i Mace Hazretleri'nin kendisinden hadis rivayet ettiği bir kimsedir. Vefat edeceği sıra oğluna şöyle bir hitaben vasiyet yazıyor. Ve diyor ki, ey oğlum, arkadaşlığa muhtaç olduğunda öyle bir kimseyle arkadaş ol ki sen ona hizmet ettiğin zaman o seni korumuş olsun. Onunla arkadaşlık ettiğin zaman seni süslendirsin. Eğer nafakanın herhangi bir derdi seni oturttuğu zaman, muhtaç olduğun zaman sana yardımda bulunsun. Öyle bir kimseyle arkadaşlık yap ki sen elini hayırla uzattığın zaman o elinin uzanmasına yardımcı olsun. Eğer senden bir iyilik görürse onu saysın. Eğer bir kötülük görürse onu kapatsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki ondan istediğin zaman sana versin. Başından bir bela geçtiği zaman derdini kaldırsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki söylediğin zaman senin sözünü tasdik etsin, hak olmak şartıyla. Eğer ikiniz bir şeyi talep ederseniz sana öncelik tanısın. Eğer ikiniz bir hususta karşılıklı hak iddiasında bulunursanız seni kendi nefsine tercih etsin ey oğul. İşte böyle bir kimseyle arkadaş ol. Tabii bu sıfatların hepsi arkadaşımızda olması gereken sıfatlar olduğu gibi aynı sıfatlar kendimizde de olmalı ki bir başkası da bizimle arkadaşlık kurabilsin. Yine büyüklerden biri şöyle söylüyor. Ancak şu iki kişiyle arkadaş ol. Birincisi, ondan dinin konusunda bir şeyler sorduğun zaman sana faydası olacak. Ondan menfaatkar olacaksın. Ve yine öyle bir kişi ki ona din hakkında bir şeyler öğretip o da senden öğrendiğini kabul edecektir. Üçüncü kişiye gelince ondan kaç. Evet, benim beraber olduğum, arkadaş olduğum kişi ya kendisinden faydalandığım biri olacak. Dini hususta bir soru sorduğum, cevap alabildiğim, bana fayda sağlayan, bilgisi benden üstün birisi olacak. Veyahut da benim kendisine bilgi olarak, ilim olarak fayda sağladığım biri olacak. Öyle biridir ki ilim olarak, bilgi olarak belki benden eksiktir ama benden bir şey sorar ve faydalanır. Veyahut da ilim olarak, bilgi olarak, fazilet olarak benden üstündür. Ben ondan sorduğum zaman
kendisinden faydalanır.

Anlarım. İşte böyle olmalı. Üçüncü bir kişi olmamalı. Yani üçüncü bir kişi de ne benim dini açıdan, ahlaki açıdan kendisinden alabileceğim bir şeyler var, ne de verdiğim takdirde kabul edeceği bir şey var. Kabul edecek bir vasıf da değil. İşte bu ne öğrenen ne de öğreten, ikisi de değil. O halde o insana zarar verir diyor. Evet, bir arkadaşlık, bir beraberlik bile ne kadar meselesi, ne kadar konusu varmış. Uzayıp gidiyor. Mevzular derin. Hemen bu benim arkadaşım deyip geçmemeli demek ki. Hemen herkese sırrını anlatma. Hemen herkesle her şeyini paylaşma. Hemen herkesle sıkı fıkı olma. Önce iyi tanımalı, iyi anlamalı, bu kriterlere uymalı, sonra onunla iyi arkadaş olmalı. Evet, yine kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bu son bölümümüzde de yine arkadaşlık ve kardeşliğin yerine getirilmesi gereken şartlarıyla, arkadaşta bulunması gereken sıfatlarla kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Hazreti Cafer-i Sadık radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Şu beş grupla arkadaşlık yapmayasın. Birincisi, yalancıyla arkadaşlık yapma. Çünkü sen daima aldanabilirsin. O aynı bir serap

gibidir. O uzağı sana yakın gösterir. Yakını da senden uzaklaştırır. İkincisi, ahmakla arkadaşlık etme. Çünkü ahmakla senin durumun hiçbir şey ifade etmez. Üçüncüsü, cimriyle de arkadaşlık etme. Çünkü o senin en fazla muhtaç olduğun şeyleri senden esirger. Dördüncüsü, korkakla da arkadaş olma. Çünkü o korkak seni ele verir ve şiddet anında zor görünce kaçar gider. Beşincisi de fasıkla, günahkarla da arkadaşlık etme. Zira o seni bir lokma ekmek veya daha azına feda edebilir. Hazreti Harun Reşit, müminlerin emiri Halife Harun Reşit, bir sohbetinde şöyle anlatıyor. Arkadaşlar üç gruptur. Onların birisinin hali gıda gibidir. İnsan gıdasız yapamaz. O arkadaşsız da yapamaz. Bir grup arkadaş da vardır ki ilaç gibidir. İnsan bazen ona muhtaç olur. Her zaman değil. Her zaman beraber olsa sana zarar verir. Hiç beraber olmasan yine zarar görürsün. O ilaç gibi. Bazen insan ona muhtaç olur. Üçüncü grup arkadaşlık da vardır ki o da aynı hastalık gibidir. İnsan hiçbir zaman ona muhtaç olmaz. Fakat bazen insan ona müptela olur. Sen onunla birlikte olmak istemesen de o gelir seni bir şekilde bulur ve başına dolaşır. Bu üçüncü arkadaş öyle bir arkadaştır ki kendisinde ne ünsiyet ne de fayda vardır. Arkadaşların bir kısmı da vardır ki meyvesi olan fakat gölgesi olmayan bir ağaç gibidir. Bu da insana ahiret için faydası olan fakat dünya için herhangi bir fayda sağlamayan bir arkadaşın misalidir. Bir kısım arkadaş da vardır ki hem meyvesi hem de gölgesi vardır. İşte bu sana hem dünya ve hem de ahirette faydası olandır. Evet, bu kısma Allah dostlarını örnek verebiliriz. Onlar dünya hayatında da ahiret hayatında da insana faydası olan insanlardır. Bir kısım arkadaş da vardır ki ne meyvesi vardır ne de gölgesi. İşte bu Ümmü Gılan ağacına benzer. O dikenli bir ağaçtır. Elbiseleri yırtar. Kendisinde de ne yiyecek vardır, ne içecek ne de herhangi bir gölgelik. Yine büyükler şöyle anlatmışlar. Bir insan ahiret kardeşi edinecek veya kendisinden bu maksatlarından herhangi birini istifade edecek birini bulamadığında tek başına kalmak da onun için daha evladır. Nitekim ashab-ı kiramın güzidelerinden Ebu Zerr'ül Gıfari radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Tek başına kalmak kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih arkadaşsa tek başına kalmaktan iyidir demiştir. Evet, içinde bulunduğumuz zamanda özellikle de haberlerden, ülkenin ve dünyanın üzerinde bulunduğu durumlardan haberdar oluyoruz. Ancak genellikle insan karamsarlık içerisine bürünüyor. Ama şunu da unutmayalım ki, o kadar da karamsar olduğumuz kadar değil aslında tablolar. İyi insanlar hiç kalmadı değil, insaf bitti değil, zannettiğimiz kadar da kötü değil aslında durum. Hiç yok değil. İyi arkadaşı, iyi insanı anlatırken, faziletli insanı anlatırken, böylesini bulmak ne mümkün demeyelim. Bu da nefsin bir aldatmacasıdır. Bu da nefsin bir oyunudur. Evet, hoca bunları anlatıyor ama, böyle bir vasıfta, bu zamanda arkadaş bulmak ne mümkün? Evet, Allah dostları var, veliler var, Kur'an'da da anlatılıyor ama, bu zamanda bunlar yok artık. Bu zamanda bunları bulmak ne mümkün demeyelim. Bu zamanda da var. Salih insanlar da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi komşu bu zamanda da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi hoca, iyi berber, iyi sanatkar, iyi boyacı. Bunlar bu zamanda da var. Evet, ehli olmayan çoğalmış olabilir.

ama hiç yok anlamına gelmez. Bunlar bizim ümitlerimizi kırmasın, bizim hevesimizi, şevkimizi kırmasın ve bizi bu duygular iyi arkadaş aramaktan geri bırakmasın. İşte bizim arkadaşımız böyle olmalı. Arkadaşımızda kusur olabilir. Kusur olmayacak denilmiyor. Bugüne kadar da böyle bir şey demedik zaten. Kusur olmayacak demedik. Arkadaşta hata olmayacak da demedik. Yanlış hiç yapmayacak demedik. Arkadaş öyle ki seni hiç üzmeyecek, bunu da demedik. Arkadaş bazen arkadaşı üzecek durumlarda olabilir. Belki üzebilir. Ama küsme olmayacak. Küsme olsa da 3 günü geçmeyecek. Evet, arkadaş kusurlu da olabilir, hatalı da olabilir, yanlış da yapabilir ama akılsız olamaz. Arkadaş kötü ahlaklı olamaz. Arkadaş hırsız olamaz. Arkadaş zinakar olamaz. Arkadaş haram yiyen olamaz. Arkadaş aldatıcı olamaz. Arkadaş dünya düşkünü olamaz. Bidat ehli olamaz. Ve günahta ısrar eden olamaz. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama kusur olabilir, yanlış olabilir, hata yapmış olabilir. Ve biz arkadaşımızdan bir kusur, bir yanlış gördüğümüz zaman da hemen onu terk etmeyeceğiz. Veya böyle bir şey nasıl yapar demeyeceğiz. Bunlar da olabilen şeylerdir. Kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın demiş ya büyüklerimiz. Ve bu canlı olarak da bugün yaşanmakta. Yine büyükler bu konuyla ilgili şöyle anlatıyorlar. Dünyaya düşkün olan bir kimsenin arkadaşlığı da aynı öldürücü bir zehir gibidir. Zira insanın tabiatı kendisini başkasına benzetmek ve başkasına uymak üzeredir. İnsan öyle bir sıfatlıdır ki bir başkasına rahatlıkla meyleder. Bir başkasına rahatlıkla uyabilir. İnsanın tabiatı böyledir. Belki tabiat diğer tabiattan sahibinin haberi olmaksızın ona meyleder. Bu da ayrı bir konu. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İbadet ve taatları Allah'tan utanan bir kimseyle oturmak suretiyle ihya edin. Demek ki Cenab-ı Allah'tan haya edenle oturup kalkmak insanı ibadet yapmış sıfatına büründürür. Ve insanı da böyle bir sıfata doğru meylettirir. İnsan ister istemez ona doğru yönelir. İşte bütün bunlarda Allah dostlarıyla arkadaş olmanın, onlarla beraber ve birlikte olmanın ne kadar insanı güzelliklere doğru götürdüğünü görebiliyoruz. İnsan istemese de onlarla birlikte aynı mekanı, aynı yeri paylaştığı zaman insan istese de istemese de Mevla'ya yönelir. Onun için büyükler Allah dostlarının sık sık ziyaret edilmesi gerektiğini ifade buyuruyorlar. Ayda bir, mümkün değilse 3 ayda bir, olmuyorsa 6 ayda bir, o da olmuyorsa en azından yılda biri geçirmemek şartıyla Allah dostlarını ziyaret etmeli. Onlarla birlikte olmalı. Bir mekanı, bir yeri. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer alnını secdeye koymak nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ibadet etmek nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ezan-ı Muhammediyi duymamış. Ve hayatının bir yerinde 40'ında, 50'sinde, 60'ında namaza yönelmiş. Camiye girmiş. Acaba Rabbim beni kabul eder mi ki? Bunca yaşıma kadar nice yanlışlar yaptım. Nice hatalar işledim. Rabbim beni kabul eder mi ki diye tedirgin tedirgin camiye girmiş ve namaz kılmış ve öyle bir huzur bulmuş, öyle bir tat bulmuş ki ben bugüne kadar bu ezanı sanki hiç duymadım demiştir. Meğer bu ibadet ne kadar güzelmiş. Meğer bu caminin içi ne kadar hoşmuş, ne kadar huzurluymuş deyiveriyor. Bir anekdotu paylaşayım sizlerle. Bir kardeşimiz namaza ilk başladığı anı 50 yaşlarında tövbeyle, namazla, ibadetle tanışmasını anlatıyor.

Camiye gittim diyor, korkarak gidiyorum camiye. Bir kalktım ki sabah vakti ezan-ı Muhammedi okunuyor. Her zaman işitirdim ezanı ama duymamıştım böyle diyor. Doğduğumdan beri bu ülkede ben ezan işitiyorum. Ama o sabah ezan-ı Muhammedi bambaşka geldi bana. Sanki biri içimden kalk camiye git deyiverdi. Uykum kaçtı, ezan-ı Muhammedi'yi dinledim. Ve sonra abdestimi alıp elbisemi giyip dışarıya çıktım. Camiye doğru gidiyorum ama içimde bir mahcubiyet, içimde bir suçluluk edası. Ne yüzle gidebiliyorum? Rabbim bana ne der acaba? Ve utana utana, sıkıla sıkıla camiye gittim. Aslında camiye gitmeyi çok istediğimden değil, içimde bir güç, içimde bir kuvvet beni camiye doğru yönlendirdi, yöneltiyor. Ve camiye vardım. İmam cemaatiyle birlikte namaza durmuş. Dedi, ben namaz kılmasını bilmiyorum. Nasıl kılınır, neler söylenir, neler okunur, neler yapılır, bunlardan haberim yok. Ben de herkesin yaptığı gibi elimi önüme bağladım. Herkese birlikte yattım, kalktım. İmamla birlikte de selam verdim. O kadar bilgisizim ki imama diyemedim de, hocam ben namaz kılmaya geldim ama namaz kılmayı da bilmiyorum aslında. Bana öğretir misin? Namaza başlarken ne söylenir? Ne okunur? Ne yapılır? Neler söylenir? Bana bunu öğretebilir misin? Bunu da diyemedim. Öyle bir mahcubiyet, öyle bir utangaçlık oldu ki ve hayatımda hiçbir şeyden bu kadar huzur ve mutluluk duyduğumu hatırlamıyorum diyor. Evet, işte o bizim ibadetimiz, o bizim namazımız, o bizim her şeyimiz. Öyle güzel, öyle mutluluk verici, öyle huzur verici ki. Ama nice insanlar var ki hayatlarında sadece bir sefer nasip olmuş. Kimileri de var ki onlara hiç nasip olmamış. Elhamdülillah ki Cenab-ı Allah bize bu nimetleri lütfetmiş, bunları nasip etmiş. Ve Allah dostlarının yanında böyle insanları bulmak mümkün ve bunların sayısı da çok. Allah dostlarının yanına gelen insanların hayat hikayelerini bir dinleseniz, o kadar ilginç ki. Her birinin hayatı ne kadar değişik. Nice yanlışlardan, nice hatalardan, nice ayıplardan dönmüş insanlar, kurtulmuş insanlar. Neyle? Çok etkili bir hitabetle değil, çok etkili bir yazıyla da değil. Bir Allah dostunu tanımakla, onlarla beraber olmakla, birlikte olmakla, salih dostlar edinmekle bunu başarmışlar. Biz de bu güzellikten uzak kalmayalım, mahrum kalmayalım. Allah-u Teala'nın dostundan insana hiç zarar gelir mi? Allah-u Teala'nın veli kulundan insana faydadan başka ne gelir? O halde Allah-u Teala'nın sevdiklerini de sevelim. Cenab-ı Allah'ın bu zamanda dostları yoktur ki demeyelim. Bu zamanda iyi insan bulmak nerede demeyelim. Bu zamanda helal kazanç mümkün değil kardeşim demeyelim. Bunlar şeytanın aldatmacasıdır. Bunlar nefsin hilesidir, oyunudur. Bu oyunlara da gelmeyelim. Ve bu güzel Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı gecesinde sevelim insanları. Sevindirelim çocukları, büyükleri ve dostluğun, kardeşliğin manasını, mahiyetini yaşayalım ve yaşatalım. Ve özellikle de teşrik tekbirlerini de unutmayalım. Evet, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda sizlerle yeniden görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Merkan Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasalara gidiyor.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşları adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى
0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte

0: Efendimiz Muhammed'e ve onun ahline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı irşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini, aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey yüce Mevramız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklar.

Onlara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batini hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah

Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme kemâ kâme bi'a'bâi r-risâleti ve istenqaza'l-halqa minel cehâleti ve cahede

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.

0: أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri, kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, resullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke-i Mükerreme'den peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk dolusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu, ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin.

0: ابن عبد المطلب ابن هاشم.
1: Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım, Haşimoğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.
1: Allahümme ve keme istafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyike ve şuhedâe alâ halkik. وخرقت لهم كنف حجبك و

0: Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
1: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمة

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği ak katıra Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin

sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar, sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

0: Allah'ım, celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz Muhammed'e, onun pak ve yüce haline salat eyle.
1: Allah'ım.

Cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih adlı programımızdan hepinize sevgiler ve saygılar. Hatırlarsanız geçen haftaki programımızda İstanbul Fethi'ne başlamıştık. İstanbul Fethi'ni de 2. Murat'la başlattık ama esasında bu yanlış bir sunum olduğunu söylesek yeri olacak. Esasında İstanbul'un fethi Hendek Savaşı ile başlıyor. 627 kıymetli dinleyenler. Şimdi akla ilk gelecek tabii şu oluyor. 627 ile 1453'ün nasıl bir alakası var? Nasıl o zaman başlıyor? Sevgili dinleyenler, 625'te Uhud Savaşı'nda müşrikler, Müslümanlar yenince birkaç yıl sonra biz Müslümanlar tamamen ortadan kaldırabiliriz dediler. Ve büyük bir ordu hazırlayarak ki daha tanzim edilmiş, daha güzel bir orduyla Medine üzerine harekete geçtiler. Peygamber Efendimiz bu haberi alınca meclisi topladı ve nasıl bir hareket tarzı belirlemeye gerektiğini istişare etti. Bu esnada mecliste Selman Farisi Hazretleri de var ki kendisi aslı Farslıdır. Yani Pers kültürünü taşıyan birisi, İran menşeli bir sahabi. Allah Resulü'ne, ya Resulullah müsaade ederseniz bir fikrim var, buyurmak istiyorum dedi. Allah Resulü buyur, seni dinliyorum ya Selman deyince, Pers millet olarak savaşçı bir millet. Dolayısıyla savaşmayı bilen bir millet. Dedi ya Resulullah, biz eğer ordu kalabalık olursa üzerimize gelen, biz şehrimizin etrafını hendek kazıyoruz. Dolayısıyla sur gibi etkili oluyor. Bu Arap kültüründe olmayan bir savaş şekli tabii ki. Allah Resulü uygun gördü, muvafık gördü ve Medine etrafı hendekle kazılmaya başladı. Esasında İstanbul fethi de böyle başlıyor. Şimdi bizi dinleyenler aklında şu sorular var. Hendek'le 627 ile İstanbul Fethi'nin nasıl bir bağlantısı var? Hendek kazılmaya başlandı. Hendek kazılırken bir haber geliyor Peygamber Efendimiz'e ki bir taşa rast geldik. O taş kırılmıyor. Büyükçe bir taş. Şöyle kafamızı canlandıracak olabilirsek bir araba büyüklüğü bir taş düşünelim, bir kaya düşünelim. Onu kırılmadığı için de eşilemiyor. Eşilemeyince de hendek kazılamıyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hendeğe iner, elindeki balyozla kayaya bir kez vurur. Vurduğu zaman bir kıvılcım çıkar. Kıvılcımı şöyle hayalimize tasavvur edebiliriz. Belki çocukken bizler de yapmışızdır. Çakmak taşlarını birbirine vurduğumuz zaman bir kıvılcım çıkar. Öyle hayal edin. Biraz daha fazlası tabii ki. Peygamber Efendimiz bu kıvılcım çıktıktan sonra şunu söylüyor. Kisra'nın sarayının anahtarları bana verildi. Peygamber Efendimiz o taşa ikinci kez, bir kez daha vurur. Bu sefer çıkan kıvılcım daha fazla. Diğerinin daha şiddetli, daha fazla. Peygamber Efendimiz bir kez daha bir hadis irad eder. İşte bu da bizim tarihimizle alakalı. Konstantinopolis, ki polis Yunanca'da şehir demek. Konstantin zaten kralın ismi. Konstantin'in şehri denen manasına gelen o beyit, o hadis söylenmez. O hadis Allah Resulü tarafından söyleniyor. Konstantinopolis yani İstanbul bir gün mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. İşte İstanbul'un asıl fetih tarihi budur desek yanlış olmaz. Bu bilgiyi biz Asım Köksal'ın Peygamberler tarihindeki kısmından kısadan biliyoruz, buradan öğreniyoruz. Tabii Hendek Savaşı'nı anlatırken o dönemde biraz bilgi vermek lazım. Direkt geçmekte olmaz çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in burada bazı kahramanlığı var. Onu anlatmadan da geçmek uygun düşmez. Zaten konumuz tarih, konuşan tarih. Biraz Hazreti Ali'den bahsedersek umarım bizi dinleyenler de bize kızmazlar. Hendek eşilmiş ve bu arada da müşrikler Medine'nin önüne kadar gelmişlerdir. Az bir kesim kalmıştır eşilemeyen çünkü erken gelmişlerdir. Daha hızlı davrandıkları için oraya da Peygamber Efendimiz okçular yerleştiriyor o dar kesime ki buradan atlayıp geçemesinler diye. Hendek bir atlının sıçradığı zaman karşıya geçemeyeceği kadar genişlikte ve içine girdiği zaman da çıkamayacağı kadar derinlikte özellikle yapılmış ki saldırılara karşı koyulabilsin. O eşilmekte zorluk çekilen az kısımsa okçularla orayı tanzim edilmiş, oradan saldırı engellenmek istemiştir. Araplar Medine önüne gelince bakıyorlar ki önlerinde kocaman bir hendek. Boydan boya da sarmış ve hiç görmedikleri bir savaş taktiği ne yapacaklar onda da şaşırmışlar. Ve savaş uzunca bir süre ok atışlarıyla birbiriyle ok savaş şeklinde geçmiştir. Bu arada birisi var Mekke.

müşriklerden tek başına 4-5 tane askere denk sayılıyor. Bir onların bir kahramanı. Uhud ve Bedir Savaşı'na katılmamış rahatsızlığından dolayı, ama Hendek'te kahramanlığı göstermek için kendini zorlamış ve Hendek'te Medine'nin önünde. Arap adetlerindendir. Belki Çağrı filmi izlediyseniz, o Bedir Savaşı öncesinde birkaç kişi çıkıyor, kahramanlık gösterisi yapıyor. Bu savaş adedi Araplarda var. Bu da aynı şekilde Hendek'in önüne geliyor Medinelilere. Ey Medineliler, içinize beni cengidecek bir yiğit yok mu diye bir nida, bir kahramanlık gösterisi, bir onlara efendim nasıl izah edelim, kahramanlık gösterecek. Karşısına bir yiğit istiyor. Hazreti Ali Efendimiz meşrep icabı cenk etmeyi seven bir insan. Her ne kadar ilim ehliyse de cenki de seven bir yaratılışta ve Allah Resulü'nün gözünün içine bakıyor. Bana müsaade et gibilerin, der gibilerinden. Allah Resulü hiç ses çıkartmayınca boynu büküyor Hazreti Ali. Karşıdan ses gelmeyi duyan bizim Mekkeli müşrik biraz daha gür sesiyle biraz daha rahatlamış. Savaşmaya, benimle cenk etmeye yiğidiniz yok mu? Korktunuz mu? İkinci nidası böyle. Hazreti Ali'nin gözü yine peygamberimizin gözünde. Ama peygamberimiz hiç renk vermiyor. Bir şey de söylemiyor. Bu sefer müşrik iyice rahatlamış bir şekilde gerçekten ağır bir ithamda bulunuyor. Eğer siz benimle savaşmaya cesaret edemiyorsanız kadınlarınızı gönderin deyince peygamberimizin de iki kaş arasındaki o damar kabarıyor. Ya Ali, şimdi gel. Hazreti Ali'yi çağırıyor yanına. Diyor Ali, dikkat et. Karşıdaki adam cengaverdir. Amcanı kaybettik. Uhud'da seni de kaybetmek istemiyorum. Dikkat et. Allah sana yardımcı olsun. Bu duayla Hazreti Ali Hendek'in önünde. Müşrik soruyor. Tabii müşriğin burada anlatmak lazım. Sadece et namına gözüken gözleri var. Baştan aşağı tırnağa kadar zırha bürünmüş. Bir de üstelik atın üstünde. Bir de kendisi 4-5 kişi denk sayılıyor ki. Düşünebiliyor musunuz? At üzerinde zırhlı ve et namlı tek gözüken gözleri. Hazreti Ali ise yaya ve aşağıda, zırhı daha hafif. Bu müşrik soruyor Hazreti Ali'ye, sen kimsin deyince, Hazreti Ali, Ebu Talib'in oğlu Ali'yim diyor. Pek de gençmişsin diyor, gencim, doğru. Babanla ülfetimiz vardı, onun hatırına seni kıyamam öldürmeye deyince Hazreti Ali taşı yedine koyuyor. Çünkü bir şekilde bir şey söyleyip onu attan aşağı indirmesi lazım. Çünkü zaten üstün durumda. Her tarafı zırh ve kuvvetli bir insan. Gerçekten nasıl izah edeyim? NBA maçlarında öyle zenciler vardır. İri yarı. Onun gibi düşünmek lazım yani. Efendim, bunun üzerine Hazreti Ali hemen taşı yedine koyuyor. Ben sana yapacağımı bilirim ama yiğitlik at üstüne konuşması değil. Aşağı inip öyle konuşması deyince adamın cinleri tepesine çıkıyor. Ben seni attan da inip yenerim deyip attan iniyor ve Hazreti Ali muvaffak oluyor. Oyununa getiriyor. Müşrik attan inip atı dehlemesiyle birlikte Hazreti Ali'nin üzerine hücum ediyor. Öyle kuvvetli vuruyor ki Hazreti Ali kalkanıyla kendini zor koruyor. Kalkanı kendini korurken, ki hatta kitaplarda kalkanın parçalandığını, el zırhının da kesildiği zikrediliyor kitaplarda. Kendini kalkanla koruyup muhafaza ederken bir taraftan da sağa doğru hafiften sıçrıyor, kaçmak zorunda kalıyor. Sıçradığı anda da Mekkeli müşriğin olanca kuvvetiyle abandığı için başı ile göğüs kafesi arasındaki o boşluğu fark ediveriyor ensesinde. Abandığından dolayı orada açıklık görüyor. O bizim bu çift başlı Zülfikar'ı o boşluğa Hazreti Ali indirveriyor. Ve top gibi bir ses aşağı küt diye düşüveriyor. Bazen karşılaşmışızdır kurban bayramlarında, kurbanı bazen elimden kaçırırız da hayvan kalkıverir. Aynı öyle sahne. Müşriğin kafası yerde, ki okuduğum bir kitapta şöyle bahsediyordu. Beyin bir dakika boyunca görebilirmiş, hücre ölmediği için kesilse dahi etrafı seyredebiliyor, algılayabiliyor. Canlı olduğu için hala hücreler ve muhtemelen o yere düşen beyin, kafa da kendisini seyretmiştir. Uzunca bir süre sağa sola koşuyor, debeleniyor, kanlar fışkırıyor müşrikten ve en sonunda yüzüstü yere yığılıp kalıyor. Hazreti Ali yanına gidiyor, ayağıyla düzelttikten sonra ayağını göğsüne koyuyor. Marifetin bu kadar mıydı, çağırıp duruyordun, bunu söylüyor. Bu esnada Mekke'li müşriklerden bir tanesi, ki muhtemelen akraba,

yaptığıdır herhalde. Bu olaya dayanamayıp atını mahmuzluyor ve Hazreti Ali arkadan vuracak. Ebu Ducan Hazretleri bu olayı fark edince sesleniyor Hazreti Ali'ye. Diyor ki ya Ali dikkat et dediyse de sesini işittiremiyor Hazreti Ali'ye. Bakıyor ki olmayacak. Ebu Ducan Hazretleri atını mahmuzluyor. Tam Hazreti Ali arkadan vuracağı zaman müşrik kılıcını müşriğin kafasından vurunca Ebu Ducan Hazretleri kitaplarda zikredildiğine göre atının eğri dahi kesiliyor, ikiye biçiyor. Daha sonra soruyorlar Ebu Ducan Hazretleri, ya Ebu Ducan'e ne kadar kesin kılıcın var? İş biraz da bilekte diyor Ebu Ducan Hazretleri. Kıymetli dinleyenler, Hendek Savaşı'na girince bunu anlatmam tabii ki olmuyor. Ve İstanbul'un fethi böyle başlıyor kıymeti dinleyenler. Bundan dolayı olsa gerek ki 90 küsur yaşlarında Eyüp el-Ensari Hazretleri Muaviye, Hazreti Muaviye'nin komutasına ta İstanbul'a kadar gelmiştir. Çünkü müjde güzel. Müjde ne? İstanbul mutlaka bir gün fetholunacak. Bu müjde. Allah Resulü söylüyor çünkü. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel ordu. Bu müjdeye mazhar olmak kim istemez ki? Eyüp el-Ensari Hazretleri 90 küsur yaşında kalkmış ve İstanbul'a gelmiş ve burada vefat etmiş. İyi ki de gelmiş. Hiç olmazsa uğrayacağımız, gönlümüzü rahat ettirebileceğimiz bir mekan olmuş. Allah kendilerine razı olsun. Şefaatler bize nail etsin inşallah. İstanbul'un fethi tarihi böyle başlasak zannederim yanlış olmaz kıymetli dinleyenler. Nitekim İslam orduları pek çok kez İstanbul'u kuşatıyorlar. En büyük sebep de tabii ki bu müjdeye mazhar olmak. Osmanlı Devleti'nin önce de Anadolu'da kurulan ilk Türkmen beyliklerinden Çaka Beyliği var örneğin. Bu beyliğin kurucusu ki bu beylik İzmir ve civarında kuruluyor. Çaka Bey var. Devleti hem beyliğine kendi ismini vermiş hem de beyliğin hem beyi reisi. O dahi İstanbul'u o küçük olmasına rağmen ordusunun beyliğinin o bile İstanbul fethetmeye kalkmıştır. Ki sırf bu müjdeye mazhar olabilmek için Osmanlı Devleti kurulduktan sonra ki şu notlarımda bir bakabilirsem o şiiri de okumak istiyorum siz kıymetli dinleyenlerime. Osmanlı Devleti kurulmuş ve Osman Gazi'nin bir beyti, bir sözü, bir şiiri var. Ne kadar önemli olduğunu İstanbul fethinin. Şöyle diyor Osman Gazi. Osman Ertuğrul oğlusun. Oğuz Karahan neslesin. Hakkın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç, gülzar yap. Bu sevda ilk Müslüman Türk devletlerinden başlamış ve hem beylik dönemlerinde hem Osmanlı'da görüyoruz. Sevgili dinleyenler, İstanbul'u Yıldırım Bayezid'in ciddi manada kuşattığını söyleyebiliriz ilk kez. Ve Anadolu Hisarı'nı yaptırmış bu kuşatma için. Birkaç kez kuşatıyor. İlkini Nibol Savaşı sebebiyle gerçekleştiremiyor, muhasara edemiyor. Muhasara başladıysa bile devam ettirilemiyor. İkincisi ise ne yazık ki Ankara Savaşı malumunuz. Timur ordusuyla Anadolu'ya gelince ordu muhasarayı kaldırmak zorunda kalıyor. Ve uzunca bir süre ki mesela tarihçiler Ankara Savaşı için ederler. İstanbul'un alınması 50 yıl gecikti. Ve İstanbul bu şekilde ömrünü devam ettirecek ama Fatih'e kadar. Kıymetli dinleyenler, İstanbul'un fethi 2. Murat zamanında da Fatih'in babası, 2. Mehmet'in babası 2. Murat zamanında da tekrar ön plandadır ve ciddi olarak düşünülmektedir İstanbul'un fethi. Ama ona nasip olmayacak İstanbul'un fethi. Fatih Sultan Mehmet Han ki Mehmet Çelebi diye zikrediyoruz biz o zamanlar Fatih'i. Dünyaya geldiği zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne haber gönderiliyor. Ziyaret için oğullarının olduğu her tarafıya gönderilir ki haber gönderilirken Fatih olacak 2. Mehmet'in dünyaya teşrifi herkese ilan edilirken Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne de bildiriliyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri Edirne'ye geliyor ve sarayda hem Pundak'taki Çelebi Mehmet'i hem de padişahı ziyaret ediyor. Şöyle bir isteği var 2. Murat'ın Hacı Bayram Veli Hazretleri'nden bir sohbet esnasında İstanbul'un fethinin devlet için çok önemli olduğunu, efendim peygamberin müjdesine mazhar olmak istediğini, bu şekilde dem vuruyor. Kendine nasip olup olmayacağını Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne soruyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri bir ara tefekküre dalıp uzunca süre başını kaldırmıyor. Başını kaldırdığında ise gözler Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde, özellikle de 2. Murad'ın acaba ne söyleyecek? Şunu diyor Hacı Bayram Veli Hazretleri, padişahım.

0: İstanbul fetholunacak.
1: Bu haber duyulunca büyük bir sevinç kaplıyor meclisi. En çok tabii ki 2. Murat seviniyor. Ama bu sevinç göstermeyen sadece Hacı Bayram Veli. Efendim diyor 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne, sizde sevinci göremedim deyince padişahım, İstanbul fetholunacak ama bu fethi ne siz ne de ben görebileceğim. Bu fethi şu bizim köseyle, ki köse diye gösterdi Akşemseddin Hazretleri'dir, şu kundaktaki sabi nasip olacak deyince olsun diyor ki Murat, olsun. İstanbul fetholması benim çocuğuma nasip olacaksa ben fethetmiş gibi olurum. Olsun, varsın, öyle olsun. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyenler, ilk bölümümüzde İstanbul'un fethinin hazırlıklarından ta 627'den Hendek Savaşı'ndan başlattık İstanbul'un fethini. Ve 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne İstanbul fethinin müyesser olup olmadığını sorduğunu dem vurmuştuk. Ve o da burası fetholunacak ama ne siz ne de ben görebileceğim. Şu bizim köseyle ki ilk bölümümüzde söylemiştik Akşemseddin diye kastettiğini, kundak yatan Çelebi'yi, Mehmed'i göstermişti. Rivayet olunur ki 2. Murat bu müjdeyi aldıktan sonra Mehmed'i yetiştirmek için çok gayret gösterdi. Özellikle Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin'i yanında bıraktı yetişmesi için. Sadece yetişmesi ilmi olarak değil, manevi olarak da ruhen olgunlaşması

noktasında da Akşemseddin yanında bıraktı ve Fatih'in, Fatih olacak olan 2. Mehmet'in yetişmesi için hiçbir şeyi esirgemedi 2. Murat. Hatta tarihçileri bazıları şunu da söylüyor. Sırf İstanbul fethini görebilmek için erkenden tahtı bırakıp Manisa'ya çekilmesini bunu bağlayan tarihçiler de var. Madem benim oğluma bu nasip olacak, hiç olmazsa onu tahta geçireyim. Yoksa bir padişahın en verimli çağında bırakıp çocuk denebilecek ki Fatih o zaman 10-12 yaşlarında tahtı bırakıp Manisa'ya çekilmesi Osmanlı tarihini bırakın. Türk tarihi açısından da incelediğimiz zaman böyle bir şey görmüyoruz. Bunun tek bir sebebi olabilir. Bu yaptığı işin bir izahatı olabilir. O da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin fethin Fatih kanalıyla 2. Mehmet zamanında olacağının müjdesiyle belki böyle yaptığı söylenebilir. Kıymetli dinleyenler, 2. Mehmet bu müjdeyi alındığı için tam bir padişah olacak, İstanbul'u fethedecek bir Fatih olacak yetiştirmeye gayret gösterildi. En değerli hocalar çağrıldı. 6-7 tane dil bildiği söyleniyor Fatih'in. Mimari bilgisi, hatta Avrupa'dan getirdiği eserleri tercüme etmesi, gerçekten mükemmel yetiştirildi Fatih. Avni Mahlası'yla çok mükemmel şiirler yazdı. Bu da ne kadar güzel yetiştirildiğini, edebi olarak yetiştirildiğini gösteriyor. İkinci Murat, Fatih 12-13 yaşlarına geldiği zaman istişare ediyor ve kendisi Manisa'ya vali olarak gitmeyi, oğlunu da tahta bırakmayı düşünüyor. Pek buna muvaffak bakmayanlar var ki bunların başında Vezir Çandarlı Halil Paşa geliyor. Çünkü bir çocuğun tahta çıkarılmasını uygun görmeyeceğini söylüyor ki mantıken bu da doğrudur zaten. Lakin ikinci Murat bu söylenden dinlemiyor. Manisa valisi olan oğlu 2. Mehmet'i tahta çıkartıyor ve kendisi Manisa valisi olarak da onun yerine geçiyor. Bu durum özellikle Avrupa'da büyük bir sevinç yaratıyor. Çünkü bir çocuğun tahta geçmesi onlar için bir müjdeli haber. Ve çok kısa bir süre içerisinde büyük bir Haçlı ordusu hazırlayıp Osmanlı üzerine yürüyeceklerdir Haçlılar. Lakin bu ordunun geldiğine haber alınınca kurulan istişare heyetinde ne yapılacağı soruluyor. Ve şu söz hepinizce malum zaten. 2. Murat'ın tekrar tahta çağrılması gerekiyor. Birkaç kez elçi gönderildiyse de bunu kabul etmiyor. Ben artık bıraktım, bu işi siz yapın dediyse de 2. Murat tahta geçmeyince şu bizim meşhur ağzımızda dolaşan söylediğimiz güzel o ciz sözü 2. Mehmet babasına gönderiyor. Şayet ben padişahsam emrediyorum, devletin başına geçin. Yok, eğer siz padişahsanız ordu sizi bekliyor. Yapacak bir şey olmadığını anlıyor. Çünkü eğer padişah bensem emirdir, gelmek mecburiyetinde. Eğer sizseniz padişah zaten bu gösteriyor. Ve 2. Murat'ı tekrar biz devletin başında görüyoruz. 2. Murat 1444 Varna, 1448 Kosova savaşlarıyla Haçlılara büyük bir darbe vuruyor. Ki 2. Kosova Savaşı'nın Türk tarihi açısından ayrı bir önemi var. Bu tarihten itibaren artık Osmanlı'nın Balkanlar'da yerleştiği ve buraların artık atılamayacağı kesin olarak kabul ediliyor. Bu tüm bir tarihçiler boyunca bir vaka. Bu savaştan sonra 2. Murat tekrar Manisa'ya dönmek istediyse de özellikle Vezir Çandarlı Halil Paşa buna karşı çıkıyor. Diğer vezirlerin de buna destek vermesiyle artık 2. Mehmet babası vefat edinceye kadar Manisa valisi olarak kalacaktır. Acı haber 1451 yılda geliyor. 2. Murat Hakk'a yürümüştür ve 2. Mehmet İstanbul'u fethedecek olan 2. Mehmet Edirne'ye saraya çağrılır ve kendisi babasının vefat ettiği bildirilir. Ve hep hayalini kurduğu İstanbul'un fethinin ki biz okuduğumuz dinlediğimiz kadarıyla Fatih Sultan Mehmet Han ufak yaşlardan itibaren İstanbul'un fethiyle hayaliyle büyümüştür. O hayalle beslendi, o hayalle büyüdü. Çizimler yapması, onunla ilgili toplar dahi çizmesi ki ilk programımızın başında da söylemiştik. Mimarlık günü de var, mühendislik günü de var. Bugün İstanbul fethinde kullanılan Şahi ismini verilen topları mucidi odur, çizen odur. Ki o zamana kadar o büyüklükte toplar yapılmamış. Ufak toplarımız var, Osmanlı ufak topları var ama o derece büyük 600-700 kilo gülle atıyor, granit gülle atıyor. Bunu hayal dahi edilememiş. Lakin 2. Mehmet bunu çizmiş, topçulara

yapılması için emir vermiş. Hatta bunun yapılamayacağını söyleyenler de var. Ki biz bu arada Urban'ı çağırdığını, Bizans'ta esir olan Urban'ı getirdiğini ve bu topları ona döktürdüğünü zaten biliyoruz kıymetli dinleyenler. Tahta geçtikten sonra 2. Mehmet ciddi olarak İstanbul fethini ele aldı. Ve ilk iş olarak da fetih hazırlıkları olarak atası Yıldırım Bayezid'in yapmış

yardım engellemek için buraya bir hisarın da yapılması gerekiyor. Ama o hisar yapılacak yer karşı tarafta. Anadolu yakası tamamen bizim, Osmanlı'nın, ama karşısındaki yer Bizans'a ait. Ama orada bugünkü Rumeli hisarın yapılmış olduğu yer Cenevizlilere ait. Ya kiralanmış ya verilmiş, artık tam bilemiyorum. Cenevizlilere ait. Fatih Bizans kralına bir elçi gönderiyor ve şöyle bir mesaj ilettiriyor. Karşıda bir öküz derisi büyüklüğünde yer istiyoruz diyor. Böyle bir rivayet anlatılır Rumeli hisarın inşasıyla alakalı. Şimdi bu teklif son derece tuhaf geliyor Bizans kralına. Bir öküz derisi büyüklüğünde yerin toprağı ne yapacak acaba? Vermese uygun düşmüyor çünkü Bizans'ta sık sık ayaklanmalar var. Ayaklanmaların çoğunu da Fatih'ten istediği yardımla bastırabilmiş. Bu yardımı da Fatih hayırına yapmamış. Plan diyor ki 2. Mehmet'in, Fatih'in çok planlı program insan olduğunu görüyoruz. Yaptığı her işte mutlaka plan program var. Hiçbir şekilde Bizans kralının istediği yardımı reddetmemiş. Asker istemiş, asker göndermiş. Silah istemiş, silah göndermiş. Artık isteme sırası Fatih'de, 2. Mehmet'te. Ve elçi şunu söylüyor: padişahımız sizden bir öküz derisi büyüklüğünde yer istiyor. O da olsun, tamam, verdim gitti diyor. Yani lafım olur. Bir süre sonra, aradan birkaç ay geçiyor. Bir öküz derisi büyüklüğü denilen yerde kocaman bir inşaat var. Bizans kralı şaşırmış tabii bu işe. Gönderdiği elçiyle şu mesajı gönderiyor 2. Mehmet'e: bir padişah sözünde dursa gerektir. Bizden bir öküz derisi yer istediniz ama bakıyorum ki sizin deriniz bayağı büyükmüş. Böyle söyler. 2. Mehmet elçiye: ben sözümde erim. Ben kralınızdan bir öküz derisi büyüklüğünü yer istedim. İsterseniz ölçelim diyor. Ölçelim. Ki şunu da söylemek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman o mescidi ilk inşa edişinde kendisi de çalışmıştır. Sırtında o toprak taşımış, kezbiş taşımış. Aynı şeyi Fatih'te yapmıştır. Rumeli Hisarı inşaatı esnasında bizzat kendisi çalışmıştır. Hatta işçi gibi. Çoğu zaman da işçiden dahi fark edilememiştir. Eli, ayağı, her tarafı taş toprak içerisinde kalmıştır. Elçiyle beraber gidilir Rumeli Hisarı'nın oraya. Ben size diyor bir öküz büyüklüğü derisindeki yeri göstereceğim. Fatih bu izni aldığı zaman Bizans kralından haber salıyor ülkenin dört bir yanına. Büyük bir öküzü olana ödül verileceğini, böyle bir yarışma mı düzenliyor diyelim, artık nasıl bir izahat yapacağımı bilemiyorum. Büyük derisi olan ödül verileceğini söylüyor ve büyükçe bir öküz bulunuyor bu şekilde. Boğazlandıktan sonra derisi tabaklanıyor ve makasları ince ince kesiliyor. Ve buna bir ip yapılıyor. Bir öküz derisi büyüklüğünde ip. Daha sonra tutun diyor şu elçiye, tutun bakalım şu ucundan. Ve yumak haline getirilmiş bu deri etraf dolaştırılıyor hisarın. Hakikaten ucu ucuna geliyor. Ben size kralına dedim ki bir öküz derisi büyüklüğünde yer. İşte buyurun, bu da ispat. Dolayısıyla kimsenin diyecek bir şey de kalmıyor. Hemen şunu söylemek lazım. Bu Rumeli hisarı Kufi hat ile Muhammed yazmaktadır sallallahu aleyhi ve sellem. O Fatih burayı yaparken dahi peygamber aşkını resmettiği, binalaştırdığı, taşlaştırdığını görmek lazım ki tepeden bakıldığı zaman Kufi yazı ile Muhammed yazmaktadır. Bu şekilde de Rumeli'nin hisarı gerçekleştiriliyor, inşa ediliyor ve Anadolu hisarıyla karşı karşıya getirilmiş ve buradan gelebilecek yardımlar engellenmiş oluyor. Kıymetli dinleyenler, Rumeli hisarının inşası İstanbul fethi için bir aşama ve biraz önce söylediğimiz gibi toplar döktürülüyor. Şahi ismini verdiğimiz, ki bu topların çizimini yapan yine Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İlk çizimleri topçu döküm ustalarına verdiği zaman önce itiraz geliyor. Bunun yapılması mümkün değil diye. Ama siz diye bir deneyin. Siz bir deneyin bakalım. Ve 600 külü atan, granit külü atan o topların dökümü, çizimi o dönemlerde gerçekleştiriliyor ki İstanbul'un fethi için bu olması olmazlardan. Ve bu şekilde Anadolu'dan ordular teşkil edilmiş, 100 bin kişilik bir ordu teşkil edilmiş. Batı'dan gelebilecek yardım için oraya askerler gönderilmiş. İstanbul tamamen bu kuşatma altına alınmış. Hem Batı'dan gelecek yardımlar engelleniyor, Doğu'dan kendi orduları tanzim edilmiş. Donanma tekrar inşa ediliyor ki donanma deyince aklıma zaten ilk gelen o Halic'e indirilen donanma var ki bunu ilerleyen programımızda dile getireceğiz tekrar kıymetli.

dinleyenler. Bu İstanbul'un fethi için karşı çıkanlar da var. Bunlardan başında da Çandarlı Halil Paşa geliyor. Tabii şu söyleniyor, Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul'un fethi karşı çıkmasının sebebinin Bizans'tan rüşvet aldığı deniyor. Ama bunun izahatı mümkün değil. Çünkü Çandarlı Halil Paşa kudretli bir devletin baş veziri. Belki yıllık geliri Bizans kralının gelirinden bile fazla. Böyle bir insanın 3-5 kuruşa tenezzül etmesi mümkün değil. Sadece o devletin bekası için, belki tecrübeli bir devlet adamı olması hasebiyle batıdan yardım gelir, Osmanlı zor duruma düşer endişesiyle belki karşı çıkmış olabilir. Tam bilemiyoruz ama bu konuda Fatih Sultan Mehmet Han'la ihtilafa düştüğünü söyleyebiliriz. Yapılan istişare toplantılarında her türlü detay konuşulmuş, program hazırlanmış. Çandarlı Halil Paşa'nın karşı çıkmasına rağmen İstanbul'un fethi için artık düğmeye basılıyor. Ve İstanbul fethi için hazırlıklar tamam ve bir elçi gönderilecek, Bizans kralına şehri teslim etmesi istenecek ki bu İslam töresinde de var. Önce teslimi konuşulur. Teslim olmazlarsa sonuçta katlanması istenir. Fatih'in de yaptığı bu kıymetli dinleyenler. Bir elçi gönderip Bizans kralına şartları ortaya koyuyor. Teslim olmasını istiyor. Yoksa diyor hazır olun. Bu İstanbul başınıza yıkılabilir. Tabii kral buna, Konstantin buna karşı çıkıyor. Çünkü 1000 küsur yıllık bir imparatorluk, bir devlet. Bu zamana kadar onlarca kavim tarafından kuşatıldı, yıkılmadı. Bu sefer de yıkılmaz. Böyle bir inanç var. Böyle bir tamamında böyle bir inanç var ama şunu bilmiyorlar. Fatih dönemi diğerleri gibi değil. Teknoloji de var. Toplar da var. Ki zaten onların en çok güvendiği surların sağlamlığı. Gerçekten sağlam surlara sahip. Özellikle kara surlara geçilecek gibi değil. Ama onların bilemediği toplar. Hakikaten bu topların ne kadar önemli olduğunu biz savaş sırasında göreceğiz. Hatta İstanbul'da kullanılan bu toplar sayesinde Avrupa'daki feodalite sistemi bile yıkılacaktır. Anlayacaklar ki artık bu kaleler toplara dayanacak gibi değil. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Sevgili dinleyenler, bu son bölümümüzde İstanbul'u fethedeceğiz. Lakin öğrenciliğim zamanında da biraz kopya çekerdim. Şu anda kitabı önüme açtım. Biraz kitaptan size bahsedeceğim. Hoşuma giden bir bölüm var. Umarım kusuruma bakmazsınız kıymetli dinleyenler. Şöyle diyor kitapta İstanbul'un fethiyle alakalı olarak. Edirne'de savaş hazırlıkları yapılıyordu. Bu hazırlıklara Sultan II. Mehmet bizzat nezaret ediyordu. Askerin talimlerinde hazır bulunuyor. Muhasara için dökülen büyük topların tecrübelerini yaptırıyor. Gecesini gündüzüne katıyordu. Vezir-i Azam Çandar Halil Paşa ise padişaha İstanbul'u fethetmenin müşküllerini anlatıp duruyordu ki biz biraz önceki ikinci bölümümüzde de bundan bahsetmiştik kıymetli dinleyenler. Bu teşebbüsten şimdilik kaydıyla vazgeçilmesini ve Bizans'ın Türklerin yüksek hakimiyetini tanıyan bir krallık olarak idaresini tavsiye ediyordu. Yani bize vergi vermeye devam etsinler, biz bu sevdadan vazgeçelim. Ki demiştik ikinci programımızda Çandar Halil Paşa'nın sıkıntısı böyle bir işe girersek Avrupa devletlerinin bize hücuma kalkmasından endişe ediyor. Sultan Mehmet bir gece Halil Paşa'yı yanına çağırdı. Vezir-i Azam Sultan II. Murat zamanında Mehmet'in iki defa tahttan uzaklaştırılmasının iştiraki olduğundan dolayı korkuyordu biraz. Elinde altın dolu fevkalade kıymetli bir tepsi ile huzura girdi. Padişah henüz soyunmamıştı. Yatakta oturuyordu. Altınları görünce ne yaparsınız lala bunlar nedir diye sordu. Halil Paşa böyle bir saatte efendilerinin huzuruna çıkardıkları zaman elleri boş gitmek adet değildir efendim. Bu takdim ettiğim altınlar esasen benim değil efendimizindir. Şimdiye kadar ben de emanetti. Cevabını verdi. Paşa titriyordu. Çünkü halk nazarında Bizanslardan aldığı kıymetli hediyelerden dolayı onlarla uyuşmuş olmakla suçlanıyordu. Fakat bu hakikatten uzaktı. Vezir, padişaha bütün milletin ve ordunun kendisiyle beraber olduğuna dair teminat verdi. Sultan Mehmet o zaman süratle ayağa kalktı. Benim senden istediğim yegane şey Bizans'ın başkentidir. Bu yatağı görüyor musun hala? Kaç gündür içine çırpınıp durdum uyuyamadım. Bu emri azim rüyama girip duruyor. Sakın Rumlarla aldanma. Yakına cenk başlayacak. Allah şahittir ki başka bir düşüncem yok. Bu beldeyi düşmanların elinden alacağız. Peygamberin müjdesine mazhar olacağız. Paşa gözlerinden yaşlar akıtarak tekrar teminat verdi. Sultan Mehmet hakikaten günlerde uyumuyor. İstanbul'un surlarını, istikamlarını haritada işaret ediyor. Şehri yakından bilenlere konuşuyor ve fetih planlarını bütün teferruatı ile hazırlıyordu. 1453 yılı Nisan ayının 6. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Sultan Mehmet Han komutasındaki muazzam bir ve kuvvetli Türk ordusu Bizans İmparatorluğu başkenti İstanbul'u kuşatmaya başlar. Bunu herkes gördü. Kıymetli dinleyenler, bir gün önce verilen emirler tam bir intizam dahilinde yapıldı. Bütün birlikler yerlerini aldı. Muhasara hattı Ayvansaray'dan yedi kuleye kadar uzandı. Padişahın altın sırmalarla süslü büyük kırmızı çadırı Ayramanoz karşısında kuruldu. Otağı Humayun etrafında kapıkul askerleri vardı. Ordunun manevi cephesini idare eden ilim ve din adamları, ileri gelenleri başlarında Sultan hocası Molla Hüsrev, Şeyh Akşemseddin, Molla Zeyrek ve Molla Gürani. Bunlar başta olmak üzere otağın pek yakınlarındaki çadırlara yerleştirildiler. Padişah kendine geniş yetkiler vermişti. Divan toplantılarında onlar da bulunacak ve mütalada her türlü fikrini açıkça söyleyebileceklerdi. Ki ilerleyen saatlerde İstanbul fethi gerçekleşmeyince bu meclislerde çok ciddi çatışmalar olduğunu görüyoruz kıymetli dinleyenler. Ki Çandar Halil Paşa fetih müyesser olmayınca sık sık padişahım gördünüz mü olmuyor ve aldığım habere göre Avrupalılar üzerimize asker topluyormuş dahi konuşulacak. Burada

Sultan II. Mehmed'e en büyük desteği kıymetli dinleyeni Akşemseddin verecektir. Hiç ümidini kaybetmeyen, sadece onu tek destekli herkesin ümidinin yıkıldığı anda bile tek desteğini çekmeyen Akşemseddin olacak ki Akşemseddin sadece zahir değil, batın alimidir de. Sevgili dinleyenler, Sultan II. Mehmet cuma namazını askerleriyle beraber kılmış, sonra ellerini semaya kaldırarak Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ya Rabbi, bize düşmanın zebunu etme. İşte pak bir vicdanla huzurundayız. Bizi muzaffer eyle ya Rabbi. Din adamları da aynı duayı yüksek sesle tekrarladılar. Hep beraber bizi muzaffer eyle ya Rabbi. 6 Nisan günü Bizanslılar da tertiplerini almış, bu şekilde hazır bekliyorlar. İmparator Konstantin Drages, Başkomutan Ceneviz de Justinianus ve Ioannis Cantacuzene ile beraber padişahın kuşattığı kara surların karşısındaki mıntıkanın savunmasını üstüne almış, çifte kartal arması taşıyan Bizans bayrağını surun bu kısmına diktirmişlerdi. Grandik Notaras başka bir bölgedeydi. Saray bundan Kız Kulesi'ne, Marmara kıyılarına ve surlara toplar konulmuştu. Mazgalların gerisine ve kulenin hepsine Rum ateşi kullanmaya mahsus aletler yerleştirilmiştik. Biz buna Guruja ateşi de diyoruz kıymetli dinleyenler. Çeşitli savaş silahları arasında bir nevi ufak taş atan mancınıklar da vardı. Haliç'in metali kalın bir zincirle kaplanmıştı. 2 Şubat'ta Yalı Köşkü ile Galata surları arasında çekilmiş olan bu zincir Türk donanmasının Haliç'e girmesine mani olacaktı. Zincirlerin arkasında 20 parça harp gemisi vardı. Sultan Mehmet savaşa başlamadan önce geleneklere uyarak Bizans İmparatoruna elçiler yolladı. Şehri harpsiz teslim ettiği takdirde kimsenin canına, malına ve hürriyetine dokunmayacağına dair teminat verdi. Tabii ki imparator bunu reddedecektir. Kıymetli dinleyenler, 1453 yılı Nisan ayının 12. Perşembe günü sabahın erken saatlerinde 150 parçalık Türk donanması padişahı top ateşiyle selamlayarak muntazam bir dizi halinde Kadıköy ve Üsküdar sahillerini takip ederek Kabataş ve Salıpazar limanlarına demir attı. Donanmanın pür azametli surların karşısında keşişlerini hayretle seyreden Rumlar birkaç saat sonra dehşet içinde kalacaklardı. Türk topları gürlemeye başladı. Genç hükümdar bombardıman yakından takip ediyor, topçubaşı emirler veriyor, yine hedefler gösteriyordu. Rumlar bu ilk top ateşine müteakip bin yıldan beri bu beldenin mağlup edilemez bir ilahisi makamında tuttukları, bununla şimdiye kadar gurur ve iftihar duydukları surların kifayetsizliğini anlamışlar, yeise düşmüşlerdi bile. Kıymetli dinleyenler, muhasara olanca şiddetiyle devam ediyor. Bizim ordularımız toplarla yıktığı surları gece Rumlar örüyorlar, sabaha sağlam bir şekilde görüyordu. 1453 Nisan'ın 20. Cumartesi günü bütün cephede şiddetli top ateşi faaliyete geçti. Galata Cenevizleri müthiş bir gürültüyle siyah ve kesif bir dumanın dalgalar arasında üzerlerinden aşan gülleleri görünce evlerinden dışarı çıkmak cesaretini dahi gösteremediler. Plan Sultan Mehmet'in nezaretine tatbik ediliyordu. Hava karardıktan sonra beşiklere konan gemiler kızakların üzerlerine çıkarılmış çekilmeye başlanmıştı. Bu faaliyet hiç aksamadan sabaha kadar devam etti. Asker coşmuştu. Tepeyi aşıp Haliç'e inerken tayfalar da bayraklarla donatılmış olan gemilere binmişler, sanki engin açılıyorlarmış gibi sevinç naraları arasında yelkenleri bile çözmemişlerdi. Kaplanlar oraya buraya koşuyorlar, bir deniz savaşına giriyorlarmış gibi emirler veriyordu. Ertesi gün borular ve naralar uyanan Bizanslılar hayret ve dehşet içinde kalmışlardı. 67 parçadan oluşan Osmanlı donanması Haliç'e inmişti. Savunma zincirinin arkasında kendilerini emniyette sanan Rum, Venedik ve Ceneviz sefineleri iki ateş arasında bırakılmıştı. Tarihin en önemli ve parlak savaş planlarından birini muvaffakiyetle tatbik eden koca Türk hükümdarı Allah-u Teala'ya hamdü sena ediyor. Ya Rabbi, bana bu günlerde gösterdiğin sana binlerce şükür olsun. Sevgili dinleyenler, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar, muhasara ve hücum olanca kuvvetiyle, şiddetiyle devam ediyor ama bir türlü Bizans teslim olmuyordu. Surlar iyice yıpranmış yıpranmasın ama fethi müyesser olmuyor. Bir ara Fatih Sultan Mehmet de üzüntüye düşmedi değil kıymetli dinleyenler. Ve o da sıkıntılı, bunalımlı bir dönemde teselliyi hocası Akşemseddin'in yanında bulmak sevdasıyla yanına gider. Hocasına şunu söyler. Efendim, burası feth olunmayacak. Akşemseddin Hazretleri tefekküre dalar, uzun

Boşuna bir süre konuşmaz. Başını kaldırdığında, padişah, metin olun, burayı fethedeceğiz. Bunu söylediği zaman kıymetli dinleyenler, tarihler 1453 yılının Mayıs'ın 28'ini göstermektedir. Akşemseddin Hazretleri Fatih'ten bir ricası var. Padişahım, bugün askerlerin hepsini geri çekin. Bugün istirahat etsinler. Yarın sabahta itibaren kaleye saldırsınlar. Umarım ki yarın kale fetholuna. Fatih Sultan Mehmet Han hocasının bu isteğini derhal emir olarak yayar ve askerler istirahate çekilir. İstenen bir şey daha vardır. Askerlerin sabaha kadar ibadet etmesi, boş geçirmemesi, zikirle meşgul olması, zikir ordusunun oluşturulmasını istemektedir Akşemseddin. Emir de bu şekildedir. Herkes istirahate çekilmiş. Yapılacak tek şey ibadet, dua ve yarın için yapılacak saldırıda muvaffakiyet. Emir bu şekilde verilmiş olmasına rağmen uyumayanlardan bir tanesi Fatih'in kendisidir. Çadırında secdeye kapanmış, ağlıyor. Namazdan sonra ellerini açmış, Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Ya Rabbi, bizi bu kaleyi, burayı, Bizans'ı bize almayı nasip et. Peygamberimizin müjdesine nail olmayı bize nasip et. Fatih her dua ettiği sürede arkasından dışarıdan bir ses geliyor. Amin, amin. Duasını da bozmak ve bitirmek istemiyor. Merak ediyor, bu kimdir bu ses, neyin nesidir? Uzunca yaptığı duadan sonra çadırından dışarı çıkıyor, bakıyor ki bir yeniçeri. Fatih, asker sen burada ne yapıyorsun? Biz emir vermedik mi herkes birliğinde ibadetle uğrasın? Sen burada olmaman gerekiyor deyince, padişahım biliyorum emriniz açık. Lakin derdimi başımdaki komutanlarıma izah edemedim. Size anlatmaya geldim, bana yardım edersiniz diye. Nedir diye soruyor Fatih Sultan Mehmet Han. Padişahım, yarınki hücumda benim birliğim geri safta. Ben istiyorum ki ön safa geçeyim. Başımdakiler kabul etmedi. Siz emir verirseniz ben ön safta olmak istiyorum. Destek birliğinde olmak istemiyorum. Ön safta ben gitmek istiyorum. Bu mudur isteğin diyor, soruyor Fatih. Padişahım, tek isteğim budur. O yüzden buradayım. Tamam, emri ben iletir, sizi ön tarafa aldırırım. Kıymetli dinleyenler, ertesi sabah nazenlerle birlikte namaz kılındıktan sonra hücum başlar ve şiddetli bir top atışı ve arkasından Osmanlı askeri kaleye saldırır. Artık kale iyice yıpranmış, surlar dahi geceden örülemez, tamir edilemez hale getirilmiştir. Bu esnada dışarıdan bir görüntü vardır ki insanları heyecanlandıran bir hadise yaşanır. 40-50 kişilik bir Osmanlı ordusu surların dibine kadar yaklaşır. İşlerine bir tanesinin eline bizim sancağımız, Osmanlı sancağı. Bir taraftan elinde sancak, bir taraftan cenk ediyor, bir taraftan düşmanı kırıyor ve ilerliyor. Yıkılmış surlara basam olarak kullanarak yavaş yavaş kuleleri doğru tırmanıyor. Derken 40-50 kişi yavaş yavaş eriyor, sadece tek bir kişi kalıyor. Tek kişi sura çıktığı zaman elindeki sancağı o Bizans'ın köhnemiş surlarına dikmeyi başarıyor. Bunu gören diğer Bizanslılar o bayrağı indirebilmek için ok, mızrakla o askeri yere sermeye çalıştılarsa da bizim nefer, Osmanlı neferi o sancağı tüm kuvvetle tutup o taşlara yerleştirmeyi başarıyor. Fatih'in söylediği, verdiği emir şudur: bu yiğidi kimdir bana söyleyin. Bu yiğit, kıymetli dinleyenler, hepinizin de bildiği gibi Ulubatlı Hasan. Ki Ulubatlı Hasan bir akşam öncesinde Fatih'in yaptığı duaya amin diyen askerdir kıymetli dinleyenler. Bu şekilde İstanbul'un fethi için artık yol gözüktü. Ve sancağı gören diğer neferler o duygu siliyle sel olup Bizans'ın o köhnemiş sularına içeriye akıyorlar. Ve İstanbul kısa bir süre sonra fetholunuyor kıymetli dinleyenler. Halkın merak ettiği bir şey var. Tabii bin küsür yıldır birçok kez muhasaraya muhatap olduğu halde yıkılamayan, alınamayan burayı kimin fethettiği? İstanbul fetholunduktan sonra Fatih gedikten içeri giriyor. Halk merak ediyor, burayı alan kim? Çünkü hakikaten yüzyıllara meydan okumuş bir kale. Fatih'in yanında hocası Akşemseddin ve diğer hocaları da var. Halk olsa olsa burayı fetheden yandakidir zannederek ki kimse beklemez. 21 yaşında bir gencin İstanbul fethedebileceğini nereden tahmin edecek tabii ki? Olsa olsa yanındaki o yaşlı kimsedir, sakallı kimsedir diye ona teveccüh ediyor. Herkes ona doğru yöneliyor, ona ikramda bulunacaklar. Akşemseddin Hazretleri

diyor, Fatih ben değilim o gibilerine işaret edince halk şaşırmış. Gencecik, tüy daha yeni bitmiş diye halk arasında kullanılan bir tabir var. Bu şekilde birisinin İstanbul'u fethetmesini akıllar almıyor. Ve ona doğru yöneliyorlar haliyle. İşte Fatih gerçek manada Fatihliğini gösteriyor. Yalnız kıymetli dinleyenler. Evet ben Fatih'im ama Fatih'i Fatih yapan onlardır. Siz yine ona teveccüh edin, ona yönelin diye de hocasını işaret ediyor. Bu da gerçekten Fatih'in hem zahiri Fatih olduğu gibi mana aleminde Fatih olduğunu, güzel bir yetiştiğini hocalarına gösterdiği ikram ve izzetten de anlaşılıyor. Kıymetli dinleyenler, İstanbul Fethi'ni bu şekilde nihayete erdirdik. Önümüzdeki hafta İstanbul Fethi'nden sonraki gelişmeleri, burada yapılan değişiklikleri, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini beraber takip edeceğiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

Konuşan Tarih. Bekir Nas.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

günümüzde bizleri, yaşandığı dönemde de yabancıları hayrete düşüren bir incelikten, Osmanlı'da hayvan haklarından söz edeceğiz. Dünyanın bir yarısında varoluşundan bu yana, diğer yarısında da uzun bir zamandır insan haklarının dahi temini şaibeliyken, Müslüman Osmanlı'da hayvanların da hakları olduğu kabul edilmiş ve bu haklar Osmanlı hayat nizamının detayı olarak uygulanmıştır. Osmanlı'da İslam inancı dahilinde öyle bir sistem kurulmuştu ki, ülkede herkes ahlak kurallarına ve örfe uymak zorundaydı. Vatanseverlik, Osmanlılık şuuru, vakar, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat, vefa ve sadakat, hayırseverlik, cömertlik, merhamet ve hoşgörü, tevekkül, namus, temizlik, hayvan ve bitki sevgisi gibi ahlak ölçülerine uyulurdu. Bu sayede uzun bir emniyet ve huzur dönemi yaşandı. Bu ahlakı gören devrin elçi ve seyyahları, yazdıkları kitaplarda bundan gıptayla söz etmekte ve okuyanları imrendirmektedirler. Edmondo de Amicis, İstanbul 1883 adlı eserinde şöyle yazmaktadır. Başasından sokak satıcısına kadar, istisnasız her Türk'te vakar, ağırbaşlılık ve asillik ihtişamı vardır. Hepsi derece farklarıyla aynı terbiyeyle yetiştirilmişlerdir. Kıyafetleri farklı olmasa, İstanbul'da bir başka tabakanın olduğu belli değildir. İstanbul'un Türk halkı, Avrupa'nın en kibar ve nazik toplumudur. En ıssız sokaklarda bile bir yabancı için küçük bir hakarete uğrama tehlikesi yoktur. Fuhuşla ilgili en küçük bir tezahüre tanık olmak imkan dışıdır. Sokaklarda bir yerde birikmek, yolu tıkamak, yüksek sesle konuşmak, çarşıda bir dükkanı lüzumundan fazla meşgul etmek ayıp sayılır. 17. yüzyılda Osmanlı ülkesini gezmiş olan Fransız avukat Güver, Şam'da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine ait bir hastanenin varlığından söz etmektedir.

Şam'daki hayvan vakıflarıyla ilgili olarak şu bilgiler de kaydedilmiştir. Eski vakıf geleneğinde hasta hayvanları tedavi ve otlatma yerleri mevcuttur. Yeşil Mera, yani şimdiki Şam'ın şehir stadı olarak kullanılan saha, çalışma güçlerini yitirdiklerinden, sahiplerinin bakımını da yitiren, aciz hayvanların otlatılması için vakfedilmiş bir yerdi. Bu hayvanlar ölünceye kadar orada otlatılırdı. Şam vakıfları arasında kedilerin doyup uyuyacağı ve gezineceği yerler de vardı. Öyle ki yiyeceklerini bulmakta hiçbir güçlük çekmeyen yüzlerce kedi buranın demirbaşı durumundaydı. Kuşların Müslümanların hayatında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Sadece bülbül gibi sesi güzel ötücü kuşlar değil, başta güvercin olmak üzere leylek, kumru ve kırlangıç gibi diğer kuşlara karşı da büyük sevgi beslemişlerdir. Bu sevgi çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. Kuş haklarını koruma, onlara yiyecek temini için vakıf kurma, tedavileri için hastane yapma, bazı türlerini evcilleştirme ve kafeste saklama veya tam tersi olarak kafeslerden kurtarma gibi. Sevgilerinden dolayı kuşları kafeslerden kurtarmalar çok olduğu gibi, kafeste kuş besleyenler de çoktu. Gerçekten de geleneksel mimarinin ögeleri arasında dikkat çeken kuş sarayları veya kuş evleri başta serçe, saka, kırlangıç gibi kuşlara barınak olması için yapılmış zarif mimarileriyle göz doldurur. İnce bir zevkin yansıtıldığı minyatür yapılardaki kuş evlerinin kullanım amacı ve yerinin düşünülerek seçilmesi bu tür yapılara verilen önemi de yansıtır. Camilerde, kervansaraylarda, köprülerde, çeşmelerde, hemen hemen bütün mimari eserlerde kendilerini belli ederler. Olağanüstü taş işçiliğine sahip, dini mimariden sivil mimariye pek çok yapıda ve birbirinden farklı güzellikte kuşların barınması için yapılan yuvalar, kuş köşkleri olarak adlandırılır.

Mimarimizde özgün bir yeri vardır kuş evlerinin. Genellikle binaların en çok güneş alan, sert ve soğuk rüzgarlardan korunan cephelerine, insan elinin veya kedi köpek gibi hayvanların erişemeyecekleri yükseklikteki güvenli yerlerine yapılan küçük ama sıcacık yuvalardır kuş köşkleri. Sadece insanın mutluluğu için değil, aziz milletimiz iç dünyasında barındırdığı sevgi ve merhamet hislerinin dış tabiata yansımalarıyla hayvanlar için de hayat kaynağı olabilecek eserler kurmuşlardır. Kuşlar için yapılan köşkler, cami avlularındaki kuş havuzları ve mermer tekneler bizim medeniyetimize has çarpıcı inceliklerdir. Kuş köşkleri ya da kuş sarayları, Türk-İslam sentezinin bir uzantısı olarak şanlı ceddimizin gönül saraylarından kopup gelen bir merhamete aynı olmuş, eşsiz mimari yapılardır. Küçük ama sıcacık kuş yuvaları ve kuş sarayları eşsiz bir medeniyetin izleridir. Tıpkı kuşlar gibi, olabildiğine hür ve özgür yaşamaya alışmış olan Türkler, bu yönleriyle adeta kuşlarla özdeşleşmiş, engin ruh dünyalarının bir göstergesi olarak bu şirin varlıklara şanına yakışır köşkler, saraylar yapmışlardır. Kuşlara yem vermek ve beslenmelerine yardım etmek için ayrıca sayısız vakıflar kurmuşlardır. Türklerin kuşlara olan sevgileri İslam inancıyla bağlantılıdır. Allah'a kullukta kemal mertebesine ulaşmış olan bir mümin, iç aleminde nefsi duygularından sıyrılmış olduğu için gerçek hürriyetine kavuşmuş ve kuşlar gibi uçarcasına sonsuzluğa temayül etmiş, ufuklara açılan, ebediyete kanat çırpan bir psikolojiye kavuşmuştur. Bu geniş kalplilik, varlık sahnesinde özgürlüğe kanat çırpan kuşlarla ifade edilir. Halen Anadolu'da bazı küçük kuşlara verilen önem bu anlayışın uzantılarıdır. Korunmaya muhtaç küçük kuşlar için yapılan ve kuş evleri olarak adlandırılan kuş köşkleri, bazı istisnalar dışında binaların en çok güneş alan cephelerine, erişilemeyecek yükseklikteki saçak altlarına yerleştirilmişlerdir. Yağmur ve kardan korunmaları için geniş saçakların veya büyük profilli kornişlerin konsollarının altları tercih edilmiştir. Mimari açıdan bu kuş barınaklarını iki açıdan incelemek mümkündür. Birinci tip kuş evleri genellikle herhangi bir yüzeyde bulunan ve dışarıya taşkınlığı olmayan yapıdadır. Bunlar, işleniş biçimi açısından yüzeye açılan ve kuşların girebileceği deliklerin ya tek olarak ya da birkaç deliğin alt alta veya yan yana sıralanmasından meydana gelmiştir. Taştan olanlar çoğunluktadır ancak tuğla ve ahşabın karışık kullanıldığı türleri de vardır. Diğer örneklerinde ise ön taraflarına kuşların konabilmesi için küçük sehpalar yapılmıştır. Edirne Eski Camii, Edirne Rüstempaşa Kervansarayı, İstanbul Süleymaniye Camii, İstanbul Yeni Camii, Üsküdar Yeni Valide Camii'ndeki kuş evleri bu grubun en iyi örnekleri arasındadır.

Sanatsal değer taşıyan küçük mimari maketlerin en önemli niteliği, insanların yaşadığı saray, köşk, ev gibi yapıların, camilerin modelleri gibi olmasıdır. Asıl yapılardan farkı olmaksızın aynı malzemeyle balkonlar, pencereler, küçük odacıklar, pencere kafesleri, saçaklar, en küçük detaylarına kadar işlenmiştir. Bu gruba verilebilecek en iyi örnekler Üsküdar Ayazma, Üsküdar Yeni Valide Camii, Üsküdar Selimiye Camii, Anadolu'da Kayseri Kurşunlu Camii, Tokat Ulu Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii, İshak Paşa Sarayı'nda bulunan kuş evleridir. Camilerden başka kervansaray, köprü, çeşme, ev gibi hemen hemen bütün mimari yapılar

yurtlarda bulunan kuş evleri geleneği zamanımızda Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'in eski evlerinde yaşamaktadır. Yöre halkının güvercine olan sevgisi sebebiyle hemen her eski taş evin iç avluya bakan cephelerinde, pencere ve kemer aralarında güvercinlerin korunabileceği oval, yuvarlak veya köşeli boşluklar bırakılmıştır. Boşlukların etrafı taş işçiliğinin çok güzel örnekleriyle bezenmiştir. İstanbul Tophane'de bazı evlerde de bu geleneğin devamını görmek mümkündür. Kayseri ve Erzincan'da bulunan kuş evleri ise yuvarlak, uzun direkler üzerinde dört ayrı cepheli ve tamamı ahşaptan yapılmıştır. Geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan kuş evleri ve saraylarına genellikle cami, medrese, han, ev, köprü, kütüphane, türbe gibi taş ve tuğla kullanılarak yapılmış büyük eserlerde rastlanır. İnsan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri uygun yerlere yapılan bu tür yuvaların, sert esen rüzgarlardan korunaklı yapıların, güneş alan dış cephe yüzlerine konulmasıyla cephe estetiğinin yanı sıra kuşların yaşantılarına da uygunluğu düşünülmüştür. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yer alan eserlerde görülen kuş evlerine, İstanbul başta olmak üzere Edirne'den Doğu Beyazıt'a kadar birçok yerdeki yapılarda rastlanır. Örnekleri Filibe ve Tırnova'da da görülen ögeler, sade olanlar ve daha gösterişli yapılanlar olmak üzere iki grupta toplanır. Birkaç delikten meydana gelen sade kuş evleri, İstanbul'da Süleymaniye, Yeni Cami ve Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü gibi eserlerde görülürken, daha süslü ve gösterişli olanlar, yine İstanbul'daki önemli eserlerden biri olan Topkapı Sarayı'nın dış avlusunda, eski darphanenin iç avlusunda yer alan binanın dış duvar yüzünde rastlanır. Özenle yapılmış ince ve usta bir işçiliğin sergilendiği kuş saraylarında serçelerin korunacağı, içinde dolaşılabileceği, inip çıkabileceği yollar estetik bütünlük içinde sergilenmiştir.

Birçok yapıda farklılıklar gösteren kuş evleri ve serçe saraylarında konsollar üzerine kurulmuş cumba biçimli çıkıntılar, balkonlar sütun kabartmalarla yükselirken ön yüzleri kemerli pencerelerle tamamlanıp çatılarla, kubbelerle kapatılmıştır. Osmanlıların hayvan, özellikle kuşlara verdikleri değerin ve sevginin önemli bir ifadesi olan kuş saraylarının ve içinde barınan kuşların bazı inançları da beraberinde taşıdığına inanılıyor. Türkler, kumruların sevdalıları koruduğuna, kırlangıçların yuva yaptıkları evleri yangından muhafaza ettiklerine, leylek, deniz kırlangıcı gibi göçmen kuşların kutsal alanlara gittiklerini düşünüp, onları özellikle himaye ederek beslemişlerdir. Kentleşmenin, aşırı yapılaşmanın artış göstermesine rağmen, günümüz İstanbul'unda bazı kuşlar hala bütün olumsuzluklarına rağmen hayatlarına devam ediyorlar. Cami ve medreselerde görülenlerin dışında, 18 ve 19. yüzyıllarda bazı ev ve köşklerde de kuş evleri görmek mümkündü. Bazı yapılara ise restorasyon ve tamirat çalışmaları sırasında sonradan ilave edilmişti. Özenli işçiliğiyle dikkat çeken kuş köşklerinden bir başkası da Üsküdar Selimiye'de bulunan Selimiye Camii dış yüzeyinde bulunur. 19. yüzyılda taştan oyularak yapılmış kuş köşkleri, iki yanına konulan minareleriyle adeta küçük bir cami maketini andırır. Günümüzde birçoğu yağışlar ve dış hava etkenleriyle tahrip olan kuş evleri ve serçe saraylarının yapıları, ilgisizlik ve bakımsızlık gibi sebeplerle bozulmuştur. Yıllar önce ahşap malzeme kullanılarak yapılanların izlerini rastlamaksa zaten mümkün değildir. Üzerlerinde kuş evi veya saraylarından birini barındıran mimari eserlerden bazıları şunlardır. İstanbul, Süleymaniye, Yeni Camii, Nuru Osmaniye, Fatih, Laleli, Üsküdar, Ayazma, Selimiye camileri, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Kara Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, Seyyid Hasan Paşa, Feyzullah Efendi medreseleri, Ragıp Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, 1. Mahmut, Şepsefa Hatun, Şah Sultan Sıbyan Mektepleri,

II. Mahmut Kütüphanesi, III. Mustafa Türbesi, Büyük Yeni Han, Çukurçeşme Hanı, Hasan Paşa Hanı, Eski Darphane, Taksim Maskemi, Tokat ve Antakya'da Ulu Camii, Niğde Kığılı Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii, Doğu Bayezid İshak Paşa Sırayı Camii, Hayraboğlu Çurumi Mustafa Efendi Camii, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Hanı, Zile Çarşı Hamamı ve Kayseri Şeyh Çeşmesi.

Bilindiği gibi Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri aynı zamanda birer vakıf medeniyetidir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük kısmı vakıflara aittir. Zira o dönemlerde yapılan bütün hizmetlerin büyük çoğunluğu vakıflar yoluyla gerçekleştiriliyordu. Bu vakıfların kurulmasının temelinde hayır duygusu, insan, hayvan ve doğa sevgisi söz konusuydu. Birçok farklı hizmetin yanında doğanın ve hayvanların korunması için de vakıflar kurulmuştu. Sakatlanan, hastalanan göçmen kuşlar için dahi vakıflar vardı. Bu hayvanlar tedavi edilerek zamanında göç yapmaları sağlanıyordu. Yine dağ başında kışın aç kalan yabani hayvanlar için vakıflar kurulmuştu. İnsanların ve hayvanların faydalanacağı ormanlar, yeşillik alanlar için de vakıflar vardı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulan vakıflarda hayvanlara ve çevreye büyük önem verilirdi. Barınma için kuş sarayları, sıcak yaz günlerinde halsiz kalan kuşların su içebilmeleri için uygun yerlere suluklar yapılırdı. Neticede Selçuklu ve Osmanlı'da vakıflar sadece insana yönelik değildi ve yaratılana hizmetin yaradana hizmet olduğu temel felsefe kabul edilmişti. Bu sebeple o dönemlerde hayvanlar ve doğal çevrenin korunması için kurulan vakıflar önemli bir işlevi yerine getirirdi. Bursa'da 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından başta sakat leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakımının yapılması amacıyla kurulan Gurabahani-i Laklakan yani Düşkün Leylekler Evi Osmanlı'nın ve muhtemelen dünyanın ilk hayvan hastanesidir. Yıllar içinde bakımsızlıktan yıkılan ve ünlü edebiyatçı Ahmet Haşim'in "Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Haffaflar çarşısının ortasında bir meydan var. Bu meydan malul hayvanların düşkünler yurdudur. Kanadı bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar halkın sadakasıyla yaşarlar" diye bahsettiği Gurabahani-i Laklakan medeniyet kavramının anlamını bulduğu doruk noktası olsa gerektir. Zira Osmanlı'nın hayvanlara verdiği önemin bir göstergesi olan Gurabahani-i Laklakan'ın dünyada bir benzeri yoktur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Osmanlı'da diğer hayvanların hayatını idame ettirebilmesi için, vakıflar ve sağlıklarını korumak için de hastaneler yapılmıştır. Ünlü Fransız şair Lamartine, Osmanlı'nın bu inceliği konusunda şu gözlemlerini kaydetmektedir. Müslümanlar canlı ve cansız mahlukatın hepsiyle iyi geçinirler.

Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ederler. Bizim memleketlerde başı boş bırakılan veyahut eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini gösterirler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için belirli aralıklarla su kovaları sıralanır. Bazı Müslümanlar ömürlere boyunca besledikleri güvercinler için vakıflar kurarak kendileri öldükten sonra da bu hayvanlara yem serpilmesini sağlarlar. Görüldüğü gibi İslam dini çevrenin bir bütün olarak korunmasına çok önem vermektedir. Zira çevre ve içindeki tüm canlılar Allah tarafından yaratılmıştır. Korunması ve geliştirilmesi bizlere emanet edilmiştir. Bu sebeple çevreyi korumak sadece insani değil, aynı zamanda dini bir görevdir. Hatta herkesten çok inanan insanların çevreye sahip çıkması gerekir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insanın çevreye duyarsız olması anlaşılabilir. Ancak inanan bir insanın duyarsız olması anlaşılamaz ve kabul edilemez. Yunus Emre'nin "Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü" deyişindeki derinlik ve enginlik açıktır. İnançlı ve duyarlı her Müslüman birey, sadece insanlara değil, bütün mahlukata yaptıklarından sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı bir gün hesaba çekileceğini hiçbir zaman unutamaz. Kur'an'ın şu ayeti bu konuda bütün Müslümanları uyarmaktadır. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Osmanlı arşivlerinde yer alan 1856 tarihli bir belge, yüzyıllar boyu yük hayvanlarına haftada bir gün izin verildiğini ve hayvanların o gün binek olarak da kullanılmadıklarını ve Osmanlı toplumunda hayvanlara iyi davranılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini ortaya koyar. Padişah 3. Murat 1587'de yük beygirlerine taşıyabileceklerinden fazla yük yüklenmemesi konusunda ferman çıkardı. Fermanda sahiplerinden hayvanlarını iyi beslemeleri istenirken, hayvanlara tahammül edebilecekleri ağırlıktan fazlasını yüklemek de yasaklandı. 3. Murad'ın fermanından 300 yıl sonra, 1856'da benzer konunun tekrar dile getirilmiş olması, bu anlayışın yüzyıllar boyu devam ettiğini gösterir. Osmanlı arşivlerinde yer alan 2 Ekim 1856 tarihli belgede de yük taşıyan hayvanlara iyi davranılması için öteden beri uygulanan kurallar hayvan sahiplerine yeniden hatırlatılır. Söz konusu belgede şöyle deniliyor. Saadetli efendim hazretleri, beyana gerek olmadığı üzere beygir hamallarının cuma günleri tatil eylemeleri ve beygir sahiplerinin beygirlerin boş olduğu halde üzerine binmemek üzere semerleri üzerine demir çubuklar mıhlattırmaları eski adettendir. Fakat bir müddetten beri bu usule riayet edilmeyerek cuma günleri tatil edilmemekte ve sahipleri beygirleri yüklü olmadığı halde üzerlerine binerek bir takım çoluk çocuğa çiğnettirmektedirler. Bu hal layıksız bir şeydir ve asla caiz değildir. Bundan böyle bunların cuma günleri tatil ederek semerleri üzerine dahi çivi mıhlattırmamaları kat'i olarak sağlanmalıdır. Ayrıca bu hususta beygir hamallarıyla bu tür iş yapan diğer ekmek, sebze taşıyan esnafın kethüdalarına gerekli tebligatın yapılması ve esnafın devamlı kontrol altında bulundurulmasının, şehir emaneti yetkililerine dahi ifade kılınmasının tarafınıza bildirilmesi, meclis-i valadan ifade edilmiş olmakla o yolda gereğinin yapılması hususunda ferman yazıldı. Ancak 1856'da bu kuralın uygulanması konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Yük beygirleriyle ekmek, sebze, kömür gibi nakliyat yapan esnafın cuma günleri de beygirlerini binek amaçlı kullandıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen şehir emaneti yani zabıta, esnaf birlikleri başkanlarını yük hayvanlarının haftanın 6 günü çalışacağı bir gün dinleneceği konusunda uyardı. Dinlenme gününde hayvanlara binilmemesi kuralının ihlal edilmemesi için görevli memurlar esnafı sürekli kontrol altında bulundururdu. Aslında çok basit gibi görünen bu hadisenin üzerinde

biraz düşünüldüğünde çok önemli mesajlar içerdiği görülmektedir. Hayvanlara gösterilen günümüzde dahi örnek alınacak bir davranış biçimi olduğunu kabul etmek gerekir. Söz konusu icraat ve hayvanlara gösterilen duyarlılık, benzerine kolay rastlanılmayacak bir uygulama olarak Türk tarihi açısından olduğu kadar dünya tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yedi sema, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ayet-i kerimesiyle yeryüzünde yaşayan bütün canlıların kendi dilleriyle Allah'ı tespit ettiği belirtilmektedir. Bu sebeple dinimizce gereksiz yere herhangi bir canlının öldürülmesi hoş görülmemiştir.

çevresinde bulunan bütün varlıklara karşı iyi davranma ve merhametli yaklaşım her Müslümanda bulunması gereken güzel hasletlerdendir. Bunun hayvanlara karşı da gösterilmesi özellikle belirtilmektedir. Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki gökte olanlar da yani melekler de size rahmet etsinler. Uyarısı mucibince hareket etmemiz emrolunmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve sözlerinde hayvanlara karşı da merhametli olunması ve güzel davranılmasının örnekleri mevcuttur. Kedisini hapsederek açlıktan ölmesine sebep olan bir kadının cehennemde azaba maruz bırakılacağı, hayvanlara eziyet eden insanlara Allah'ın lanet edeceği beyan edilmektedir. Yine Peygamber Efendimizin bütün hayvanlara karşı son derece şefkatli olduğu, hatta onların yuvalarının yakınlarında ateş yakılmasını yasakladığı bilinmektedir. Hayvanlara eziyet ve işkence dinimizce yasaklanmıştır. Yine canlı hayvanların hedef alınarak atış yapılması, dövülmesi, yüzleri, kulakları ve burunlarının işaret amacıyla kesilmesi, yüzlerine dövme yapılması ve hayvanların dövüştürülmesi dinimizce yasaklanmıştır. Hayvanların yuvalarının bozulmaması ve yuvalarındaki yumurtalarının alınmaması konularında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli uyarıları mevcuttur. Devamında hayvanlara fazla yük yüklenmemesi, binek hayvanlarını durdurup üzerindeyken sohbet edilmemesi konularında da zaman zaman dikkat çekici ifadelerle inananları uyarmışlardır. Hayvanı keserken bile ona merhamet etmeyi ve şefkatli olunmasını emretmiştir. Kesilene merhamet edene Allah kıyamet günü merhamet eder müjdesiyle bizlere tatlı uyarılarda bulunmuştur. Hayvanı kesecek bıçağın bilinerek keskinleştirilmesini, hayvanın gözünden saklanmasını ve kesilecek hayvanın hızlı bir şekilde yatırılarak kesilmesini emretmiştir. Hayvanı kesmek üzere yatırıp bıçağına bilemeye başlayan birisine rastladığı vakit, "Sen onu iki kere mi öldürmek istiyorsun? Niye yatırmadan önce bıçağını bilemedin?" sözleriyle ikaz etmiştir.

Hayatında ilahi esaslara ve Peygamber Efendimizin hayatını rehber edinmiş ecdadımız da, hayvan hakları konusunda tarihte başka milletlerde görülmeyecek kadar çok ve güzel örnekleri görmekteyiz. Hatta Osmanlı kanunlarında hayvanları koruma konusunda birçok kanun çıkarıldığını, hayvanlara yardım konusunda birçok vakıf kurulduğunu ve bu vakıfların daimi gelirlerle desteklendiğini biliriz. Şöyle ki, arşivlerde yük hayvanlarının kullanım şeklini belirleyen kanun ve nizamnameler vardır. Osmanlı şer'iye sicillerinde hayvanlara eziyet eden kişilere kadıların verdiği karar örneklerine rastlamak mümkündür. Hayvanlar yararına vakıflar kurulmuştur. Avrupa ve Balkanlarda olduğu kadar, üzerinde yaşadığımız topraklarda da Osmanlı'dan bize miras kalan ve ayakta kalabilen eserlerin birçoğu vakıf eserleridir. İnsan yararı ve sağlığı

için geçmişte yapılmış olan hastaneler, camiler, külliyeler, aşevleri, kervansarayların çoğunun birer vakıf eseri olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra hayvanların bakım ve barınmaları, hasta hayvanların tedavileri, aç hayvanların beslenmeleri, kışın göç edemeyen göçmen kuşlar ve özellikle leyleklerin barınmaları, zayıf ve sahipsiz hayvanların beslenmeleri için barınak, çayır ve otlaklar vakfetmişler ve bu vakıfların idamesi için de belli bir miktar tahsisat çıkarmışlardır. Osmanlı mimarisinde kuş evlerinin mimariye zevk ve zarafet katan ve üzerinde barındırdığı hayvanlarla sadece üzerinde bulunduğu taş binaya hayat vermekle kalmayıp, aynı zamanda hayatımızın bir parçası olarak mahalle hayatına mana katan ayrı bir yeri vardır. Cami, han, okul, konak gibi yapıların duvarlarında çok zarif kuş evleri inşa edilip, güvercin, kumru gibi hayvanların buralarda barınmaları sağlanmıştır. Günümüz mimarisinde bu türlü kuş evlerine rastlamak mümkün değildir. Bu sebeple kuşlar da mahalle aralarından uzaklaşıp, sadece kuş evleri yıkılmamış olan tarihi camilerde ve yapılarda mesken tutmaya devam etmektedirler. Şükür ki hala bazı kuş evleri ve serçe sarayları tarihi bina ve mimari eserlerde yer alırken, günümüze gelen ince bir zevkin göstergesi olarak yapıları süslüyor. Sonuçta mümin merhametli olandır ve merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu düşüncesinin makes bulduğu şefkat ve merhamet timsali ecdadımızın torunları ve yüce dinimizin mensubu olan bizler, birçok inceliğin yanı sıra dünyayı şaşırtan böylesi bir inceliğin de mirasçılarıyız. Biraz eskiye dönersek, bu halkın çok daha ince ruhlu, yardımsever, daha dürüst ve birbirine daha saygılı olduğunu görürüz. Bütün bu değerlerle birlikte hayvan sevgisinin de yara aldığını görüp, bu sevgi dolu insanlar şimdi nerede diye şaşırmamak mümkün değildir. Aynı zamanda çoğumuz taşın bile hakları olduğunu savunan bir dine mensubuz. Böyle olduğu halde, yakın geçmişi insan ve hayvan hakkı ihlalleriyle dolu olan Avrupalının bize hayvan hakları konusunda laf söyleyebilmesine tahammül etmek gerçekten içler acısıdır. Bir zamanlar Osmanlı'da Batılıları şaşırtan manzaralardan bazıları, hayvan ve ağaçlar yararına oluşturulan vakıflar, kediler için yapılmış binalar, hayvanların beslenmesi için tahsis edilmiş uşaklar, hayvanların beslenmesi için bırakılan miraslar, sokak hayvanları için düzenlenen kebap günleri, dünyada örneğine rastlanmayan Bursa'daki Gurabahane-i Laklakan, Dolmabahçe'deki kuş ve Üsküdar'daki kedi hastaneleri, cami ve mezarlıklardaki suluklar kuş evleridir. Fransız rahip Dülvar, ünlü seyahatnamesinde 1600'lü yıllarda Türklerde hayvanlara karşı duyulan hislerin dini bir görev mertebesine çıkarıldığını, insanlık fazileti olan hislerin hayvanata duyulmasının doğru olmadığını söylemiş ve hayvan haklarına dair uygulamalarla alay etmiştir. Batılılaşmanın yanlış algılanması ve olumsuz etkileri neticesinde günümüz Türkiye'si hayvanlara zulmeden ülkeler arasında sayılmaktadır. Batılılarsa 1970'li yıllarda hayvanları koruma yasaları çıkarttılar. 15 Ekim 1978 tarihinde Paris'te UNESCO merkezinde Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandı. Bütün bunların özü her canlının yaşama hakkına saygısıdır. Gerek yasalarda, gerekse Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde şu üç ilkeye yer verilmiştir. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hak yasal güvenceye bağlanmıştır.

Daha güçlü olan insanlar, daha güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdürler. Artık bu durum merhamet veya lütuf işi değil, hukuksal bir yükümlülüktür. Ve meşru sebep veya zorunluluk olmadıkça hiçbir hayvan öldürülemez. Reşat Ekrem Koç'u Osmanlı tarihinin Panoraması kitabında Osmanlı döneminde tersane havuzlarına gemi

alınınca havuzun suyu bostan dolaplarıyla boşaltılır, bunlara da mandalar koşulurdu. Bu iş için tersanede bir manda ağası ve emrinde mandacılar diye bir bölük vardı. Kurası tersaneye düşen askerlerden nakdi bedel kabul edilmez. Ancak bir manda alınırdı. Görev süresini dolduran mandalara bir terhis tezkeresi verilir, tören yapılırdı. Köpekler de beslendikleri sokaktan ayrılmadığı için her mahallenin kendi köpekleri vardı. Türklere göre kedi, köpek ve at gibi eti için beslenmeyen hayvanları öldürmek suçtur. Kesin olan bir kural vardır ki, Müslüman hayatını aklı kadar gönlüyle de yaşamalı, merhametli ve hayırsever olmalıdır. Ve İslam devletlerinden biri olup, dünyada silinmez bir medeniyet izi bırakan Osmanlı da bu vasıflara haizdi. Comte de Marsilly bu konuda şunları belirtiyor. Yazın İstanbul'dan Sofya'ya giderken, dağlardan ana yol üzerine inmiş köylülerin yolculara bedava ayran dağıttıklarına şahit oldum. Türkler hayırsever insanlar. Fakat şunu da itiraf etmeliyim ki bu dindarane hareketlerinde biraz fazla ileri gitmektedirler. İyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp hayvanlara ve hatta bitkilere bile teşmil ederler. Bu tespiti gezgin ve avukat olan Güver'de bir misalle belirtiyor. Türk şefkati hayvanlara bile şamildir. Bundan sonra İslam ve Türk düşmanı avukat Güver şu örneği veriyor. Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. Bu adamlar sokak başlarında sahipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan korunmasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak mümkündür. Güver'e göre kaçıklık olan durumun kaynağı ise ayrıca dikkate şayandır. Birçokları da sırf azat etmek için kuşbazlardan kuş satın alırlar. Bunu yapan bir Türk'e bir gün yaptığı işin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu cevabı verdi. Allah'ın rızasını tahsile yarar.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyatı konuşacağız. Edebi metinlerden bahsedeceğiz. Roman diyeceğiz, biyografi diyeceğiz. Edebi metin okumanın insanı nasıl dönüştürdüğünden bahsedeceğiz. Üç Osman'ın izinde diye kıymetli bir kitaptan bahsedeceğiz Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Program konuğumuz Sakarya'dan stüdyomuza bağlanan yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah hocam. Biz de çok iyiyiz. Vakit ayırdınız. Sakarya'dan stüdyomuza böyle bir telefon bağlantısı gerçekleştirdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca mutlu olduk bunun için.
1: Rica ederim. Başarıyla devam eden bir yayın serüveni var. Sizi de tebrik ediyorum. Gayet güzel yayınlar yapıyorsunuz.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Faydamız oluyorsa, faydamız dokunuyorsa dinleyiciye bize ne mutlu diyelim o zaman. Bizim amacımız evet. Zaten o fayda. Edebiyatı konuşmak, edebiyatı gündem yapmak. Öyle değil mi hocam? Keşke bunlar moda olsa, keşke sürekli edebiyat moda olsa, edebiyat konuşulsa değil mi hocam?
1: Yani tabii

0: dünyanın her geçen gün kirlerinin ortaya çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Bunları gördükçe güzellikler için kitapların içinde olmak, güzel düşünmek, bu kitap ekseninde bir araya gelmek ve onları tartışmak ayrıcalık bence.
1: Evet, yani şu açıdan da önemli hocam. Hani dediniz ya, dünya gittikçe kirleniyor. Bu mazlum coğrafyalarımız var. Buralardaki şeyler de anlatılması lazım. İşte edebiyatın işlevi buradan giriyor. Mesela bir Çanakkale romanı yazılması lazım değil mi? Böyle büyük bir eser ortaya konulması lazım. Bir değil, birçok eser yazılması lazım. Yani Çanakkale dediğimizde aklımıza Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitlerine şiirinden başka böyle kült bir eser geliyor mu? Gelmiyor. Bunun için gündem yapmamız lazım. İnsanlara o gerek güzellikleri, gerekse yapılan zulümleri duyurmak adına.
0: Tabii vicdani bir görev.
1: Evet.
0: Aynı zamanda eli kalem tutanlar başta olmak üzere hepimizin birbirimizi otokontrolle dünyanın telaşından ayırıp asıl düşünmemiz gereken, tefekküre bizi sevk etmesi gereken hususları devamlı gündemde tutmalıyız. Zulmü önlemenin herkes için bir yolu var. Kitap severler için, yazanlar için, okuyanlar için de yöntemi bu bence.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şöyle başlayalım. Ben konuklarıma şunu soruyorum. Yazarların, şairlerin, fikir adamlarının, metinle, edebi metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenlerini biz önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Bu süreç içerisinde kırılma noktaları oluyor ve bu kırılma noktalarını eğer radyoda anlatıyorsa bunun yazar dinleyenlerin yolunu açıyor. Eğer bu kitaplaşmışsa okurların yolunu açıyor. Eğer televizyonda bir edebiyat sohbetinde bunu izleyici dinliyorsa, izliyorsa izleyenlerin yolunu açıyor. Sizinle de isterseniz buradan başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, yazı serüveniniz gittikçe nerelere evrildi? Bunlarla başlayalım inşallah.
0: Memnuniyetle. Şimdi tabii yaş ilerledikçe herkesin geçmişe dönük hatırlama isteği, yarına bırakmak istediği güzellikler veya dikkat edilmesini istediği hususlar oluyor. Önce bir hatırat merakıyla başladı. Ben daha çok hatıratlar üzerinde bir ilgim vardı. Hatıratları çok seviyorum her türden. Hatıratlar okudukça öncelikle ben bu dünyada nasıl bir yolculuk yaptım, benden sonrakilere, özellikle ailem başta olmak üzere bir şeyler bırakmalıyım düşüncesi beni okumadan sonra, yani sık okumalardan sonra bu serüvene itti. Öncelikle bir Kafkas ailenin çocuğu olarak ailemi merak ettim. Uzun yıllardır bu konuda 15 yıl bir araştırma yaptım. Osmanlı ya da Rus kaynaklarından Kafkasya'ya giderek, Abhazya'ya giderek oradaki incelemeler, araştırmalar ve birçok okumadan sonra Kasbaların İzinde kitabımızla atalarımızın 250 yıllık tarihini ortaya koymuş oldum. Bir nevi bu anlamda hem sosyolojik bir çalışma olarak değerlendirildi sağ olsun okuyucular tarafından, hem de aileleri birleştiren bir çalışma oldu. Bu yolculukla birlikte evet dedim, tamam, atalarından bahsettim. Tabii ki önce saygıdan dolayı babamla başlamam lazım. Babamın 80 yıllık hayat serüvenini, tüm yaşı ilerlemiş olanların hayatları ayrı bir hikaye olduğuna inanıyorum. Evet. Babamla başladım. Babamın hayat serüvenini, ömür dediğin şeklinde bir biyografi eserle yazmaya çalıştım. Ardından evet, sıra bana doğru geliyor dedim. Ve 25 yıllık serüvenimde doğumdan evlilik hayatına kadar olan süreçte hem şehrimizdeki bir mahalle kültürünün anlatıldığı, ilk defa ortaya çıkarılan bir eser Şeker Mahalle ismini taşıyor. Şeker Mahalle'nin kültürünü, insanlarını zaman, mekan boyutlarıyla birlikte işlemeye çalıştım. Ve okuyucunun karşısına aslında şunu demek istedim ben: atalarım bunlar, babam bu, ben buyum. Dolayısıyla okuyucuya kendimi tanıtma fırsatı olarak değerlendirdim bu ağırlıklı biyografi, hatıra, anı çalışmalarını. Ardından şehre

0: Ben borcumu hatırladım ve şehirle ilgili yazılara ağırlık veriyorum. Gerek edebi dergilerde ya da akademik makalelerde şehirle ilgili hususlarda olabildiğince şehrin kahramanlarını, fenomenlerini, geçmiş dönemde yaşamış olan karakterlerini, bu şehirde izi olmuş olanları anlatmaya çalışıyorum. Yani serüvenim bol okuma. Ardından evet benim de borcum var o zaman bir şeyler yapmalıyım diye iz bırakma adına karınca kararınca bir serüven böyle başlamış oldu.
1: Eyvallah. Şehir derken Adapazarı'nın karakterlerini mi yazıyorsunuz yoksa genel olarak şehir kavramını mı yazıyorsunuz
0: Evet.
1: hocam?
0: Yani şehir ve kültür ayrılmaz parça. Adapazarı ifadesini kullanıyoruz. Sakarya'dan ziyade edebiyatçıların ağırlıklı tercih ettiği Adapazarı'dır. Şehirle ilgili mesela mekanlarınla birlikte her çalışmamda mekanlarını işlemeye çalışıyorum. İnsanlarını mesela Güle Bakanlar kitabında şehrin Deli Mecnun Divane diye isimlendirilen ama Adapazarı'nda biz onlara mahallenin gülü, şehrin gülü dediğimiz bu insanlarını yazdım. Bir de onlara sahip çıkan Güle Bakan diye Türk diline kazandırmaya çalışan bir ifadeyle sadece onların ihtiyaçlarını gidermeyi Allah rızası için üstlenen Güle Bakanlar diye nitelendirdiğim güzel insanları da yazdım şehrin. Dolayısıyla hem mekanlarını hem insanlarını hatta delileri de dahil olmak üzere onların gül diyoruz. Bunları her yönüyle yani şehir, mekan ve insan bağlamında, coğrafya bağlamında buradan hareketle hem de bütünü okumaya çalışarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Evet hocam, yani bu çok önemli bir şey. Hani edebiyat insanı dönüştürür dedik ya, işte edebiyatın işlevi burada devreye giriyor bence. Çünkü şimdi siz Güle Bakan o kavramını edebiyat camiasına, literatüre kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir hizmet. Güle Bakan ne demekti? O tabir yerindeyse meczup kişilere bakan, yardım eden, değil mi? Siz bunu yazdığınızda insanlar bunu okuyacak, bunlardan etkilenecek ve onlar da belki bunu bir görev bilecek ve onlara bakacak. Ve
0: Aynen
1: top
0: öyle.
1: ve
0: Kitabın da amacı buydu zaten. Tam
1: evet.
0: isabet gördüğünüz gibi hedefimiz oydu.
1: Evet, yani insanlar ya bu şekilde bir yardımlaşma içerisine girecek ve dolayısıyla burada da şunu görüyoruz. Edebiyatın insanı güzele, iyiye karşı dönüştürme işlevini biz burada görmüş oluyoruz, değil mi hocam?
0: Çok güzel. Yani gül koklayan gülün şeyinden anlar. Tabii o da sizde bariz bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Okudukça insan kendini alamıyor. Hele bir de hani çeşitli türlerdeki okumaların dışında bir de kendi hoşlandığı türü bulduktan sonra insan Necip Tosun'un ifadesiyle yatmaya gittiği zamanki anlarını bir üzüntü olarak görmeye
1: Çok
0: başlar.
1: güzel.
0: Evet, yani çok hoşuma giden bir ifadesiydi ama kendimi motive ediyorum uykum gelsin diye bir an önce kalkayım da ne çalışma yapacağımı düşünerek uyuyorum. Yoksa neredeyse uyumayacak hep okumak üzerine kurulu bir hayatı var. Çok etkilendim onu duyunca.
1: Evet, eyvallah hocam. Hocam şimdi Adapazarı demişken şöyle bir söylem var. Geçenlerde sizinle de otururken de bu mevzu geçmişti. Sait Faik'in bahsettiği ada Burgazada değildir. Sakarya'dır, Adapazarı'dır deniyor. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
0: Yani tabii Sait Faik'i bırakmayız bize sorsanız ama yani yazdıklarıyla, düşündükleriyle topluma mal olmuş bir ismi de sadece Adapazarı'na hapsetmek de doğru olmaz. Adadan kastı tabii ki çınarlarla kargaların üşüştüğü Adapazarı'dır. Ama Burgazada'daki maceraların da öykülerin de yatsınamı bir gerçektir. Dolayısıyla topluma mal olmuş bir ismi bir yere hapsetmemekle birlikte buradan babasının 3 dönem belediye başkanı olduğunu düşünürsek hemşerimizdir. Sahip çıkarız. Ama yani kıskançlıktan dolayı da buraya hapsetmeyiz.
1: Evet, evet hocam. Eyvallah, eyvallah. Bunda biraz bu konuya da biraz değinmiş olmak güzel.

0: Peki hocam, şimdi okuma serüveninizden devam edecek olursak, hatırat okumayı seviyorum dediniz. Ne tür hatıratlar okuyorsunuz? Neler sizi etkiliyor? Hatırat türünün nesi sizi etkiledi?
1: Evet, yani hatırat şöyle, bir insanın tecrübesi çok değerli benim için. Yaşının kaç olması değil, tecrübesi çok önemli. Aktardıklarından ders almak, ibret almak, yolumuzu çizmek, onların yıllarca tecrübe edip bir noktaya geldiği ifadelerine biz daha başlamadan sahip olmak beni çok etkiledi. O açıdan onların mücadeleleri başta olmak üzere o tecrübelerinin çok kıymetli, değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kısmı, bu yönü beni çok derinden etkilemişti. O yüzden hatıratlara yoğunlaşıyorum. Hayatları çok önemli. Onların izledikleri yolları önemsiyorum. Oradan kendime çıkacak dersler alıyorum ve yönümüzü çizmeye çalışıyorum.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam, biyografi okumaları neden önemli sizce?
1: Evet. Yani biyografi tabii ki çok değerli. Biyografik çalışmalar, arada benim de bir Şeref Terzanesi isimli bir biyografik çalışmam da oldu. Yani biyografi kişinin hayatı boyunca bir denemeyi de içinde barındıran, çok özgün, damıtılmış, özel bir tür olduğunu düşünüyorum. Biyografik eserin insanın hayatında tabii ki anlatılmayacak yönleri de var. Onlara da saygı duyarak olabildiğince derin anlam katarak okuyucuyu bu insanı bir bakışta sadece bir insan, tanıdığınız bir isim olarak görebilirsiniz ama duyguları, düşünceleri, yaşadığı acılar, sıkıntılar, sevinçler hepsiyle birlikte bir yaşanmış bir tecrübe var. Bu yönüne dikkat çekilmeye çalışılıyor. Biyografik eserlerin kişiyi çok öz bir şekilde tanıttığını düşünüyorum ve çok değerli buluyorum. Ağırlıklı da benim çalışmalarımda biyografik anlatımlara yer veriyorum. Biyografi de hatıradan sonra çok etkilendiğim bir tür. Onlara yoğunlaşıyoruz. Beşir Ayvazoğlu'nun eserlerini alıyorum bu konuda, biyografik çalışmalarını.
0: Evet, önemli.
1: Takip ettiğim biyografik çalışmalar da var. O açıdan biyografi türü ona yakın hissediyorum kendimi.
0: Eyvallah. Hocam, gerçekten önemli biyografi türü. Portre de önemli. Portre daha kısa ama biyografi önemli. Bizim rol model insanlara ihtiyacımız var. Gerçekten örnek alacağımız, en başta tabii ki de bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram efendilerimiz, evliya kiram efendilerimiz, onun haricinde de böyle rol model alacak, rol model olacak insanlara ihtiyacımız var. İşte Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, bunların da farklı farklı, Necip Fazıl'ın yazılmış, birçok kişi tarafından biyografisi yazılmıştır illaki, ama Sezai Karakoç'un da buna ihtiyacı var. Diğer mesela rahmetli olmuş Rasim Özdenören Bey'in de buna ihtiyacı var. Onların değil de bizim daha çok ihtiyacımız var. Onları rol model almak için, örnek almak için. Değil mi?
1: Tabii ki, yani şimdi çağımız her geçen gün maalesef vahşileşiyor. Modernleşen bir çağda geriye doğru ilerleyen bir insanlık var. Yani ilerlemeye tam ters bir istikamette gidiyor. Dolayısıyla bizim köşe taşlarına ihtiyacımız var. Geriye doğru gidiş, evet, maalesef var. O zaman bari şu köşe taşlarına dikkat edin. Onların duygularına, altını çizdiği hususlara dikkat edin. Tekrar ileri gitmeye çalışın. Aslında işin özü budur yani. Hafta sonu sizin de şahit olduğunuz mesela kitap tanıtımları vardı. Bilercan kardeşimizden bu konuda şahsiyetleri öne çıkaran çalışması var. O da kıymetli, değerli, aldım. Okuyacağım inşallah.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla Bu bize rol model olacak tarihimizde. Birçok isim ve karakter var, birçok yaşanmışlık var. Önemli olan bunları herkes kendi zaviyesinden tekrar gündemde tutacak ve okuyucu da bundan etkilenerek geriye doğru değil, ileri doğru yaşaması gerektiğinin farkına varacak.
0: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu yazı faaliyetinizle devam edelim. İlk yazınız nerede yayınlandı? İlk yazı olarak ne yazdınız? Hikaye, evet. Şiir ya da biyografi dediniz, hatırat dediniz. Bunlardan hangisini siz kaleme aldınız ürün olarak?
1: Şimdi, şey olarak çalışmalarımı genelde üç başlıkta bir toplama yapıyorum. Bir akademik makalelerim var. Değişik dergilerde yayınlanmış. Edebi dergilerde ilk çıktı. Akademik makaleleri saymazsak yani. Şeyimiz Bilakis dergisinde çıkmıştı. Pedallardaki adalet şeyin adını taşıyan küçük bir hikaye. Yine şehirle ve üç tekerlekli bisikletle geçimini sağlayan insanlarla ilgili kısa bir hikayeydi. İlk yazım Bilakis'te çıktı. Ondan sonra dergiler beni yani bir yandan kitap hazırlıkları devam ederken dergilerde canlı tuttuğunu gördüm. Yani devamlı yazmaya beni ittiğini fark ettim.
0: Evet.
1: Üretmek için iyi bir araç oldu benim için dergiler. Yani birçok dergide yazmaya çalıştık. Heyecan verdi. Dergi benim yazılarımı hem ilk defa Bilakis dergisiyle başlayan serüvenimde benim için motive edici bir güç açıkçası.
0: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu okuma ve yazma serüveninizde benim yazarım diyeceğiniz yazar ya da benim üstadım diyeceğiniz yazarlar ya da yazar oldu mu?
1: Yani şimdi bu sıralar onu düşünüyorum. Tabii ki takip ettiğim yazarlar var ama önce sevgiliyi seveni sevmek lazım derler. İlk defa okuyorum. Bu cümleleri ilk defa belki duyacak. Yani Resul Bulam hocamı iyi bir öykücü, iyi bir editör. Eserlerimde de son eserimde özellikle Üç Osman izinde katkısı oldu. Onun öğrencisi olmak isterim. Ali Ural hocamın öğrencisidir kendisi. Dolayısıyla Ali Ural hocamızı sevmek için önce Resul Bulam hocamızı sevmek lazım.
0: Eyvallah.
1: Bununla beraber ileride ne olur bilmiyorum. Yani Ali Ural hocamızın samimiyetini, ciddiyetini, insanları yetiştirmek için ortaya koyduğu çabayı yıllarca, özellikle en son yazarlığa giriş kitabında da irade, disiplin ve derinlik anlamında anlatımları çok etkileyici. Yani açıkçası böyle bir usta çırak ilişkisine girme arzusundayım ama şu an doymak bilmeyen bir çocuk iştahıyla herkesi takip ediyorum.
0: Evet.
1: Etkilendiğim isimleri de böylece söylemiş oldum.
0: Eyvallah, eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama ilk yarının da sonuna geldik, ilk bölümün. Bir kısa ara vermemiz lazım. Aranın ardından devam edelim inşallah. İkinci bölümde Üç Osman'ın izinde kitabını konuşalım inşallah.
1: Çok memnun oldum.
0: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Adapazarı'ndan stüdyomuza bağlanan Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızla. Hocam, Üç Osman'ın İzinde kitabına girmeden önce ben edebi

0: okuma, başta okuma geliyor benim için. Okuma, kendimi geliştirmek, ruhumu beslemek için edebiyatım, kültür sanatım bende ayrıcalıklı yeri var. Ve oraya kendimi verdikçe bir doygunluğa doğru gidiyorum diye heyecanlanıyorum. Doygunluktan kastım doymak anlamında, olmak anlamında değil. Ama ihtiyaçlar buradan giderdiğimin farkına vardıkça mutlu oluyorum. Tabii ki yani okumanın dışında yazma serüveni de açıkçası edebiyat dünyasında konuşuluyor olmak, eleştiriliyor olmak benim için de heyecan verici. Özellikle editoryal desteklerde kendi noksanlıklarımı görmek beni daha çok motive ediyor. Tabii ki yani yeni şeyler söylemiyor aslında yazarlar. Biz de onlardan biriyiz. Yeni şeyler söylemiyoruz. Yeni şekillerde söylemeye çalışıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Yeni şekilleri elde etmenin yolu da önce okumak, sonra iyi bir tedris, usta çırak ilişkisi. İnşallah buna doğru evrilir okumalarımız.
1: Eyvallah, eyvallah. Şimdi hocam, edebiyat kimisi için farklı bir pencereden bakma aracı, kimisini için nefsini tatmin etme aracı, kimisi için bir eser ortaya koyma aracı, kimisi için ben ne yapsam insanlığa faydalı sorusunu kendisine sorduğunda o insanı faaliyete geçirme aracı. Bu açıdan neler söylersiniz?
0: Yani ben daha ziyade edebiyat, hani bu anlamda şöyle diyebilirim, entelektüel yolculukta kıymetli bir zaman tanıyor bize. Kıymetli zamandan kastım tefekkür etmek için boş vakit ayırmamıza. Dolayısıyla birikimimizi gösteriş amaçlı değil, kendi içsel yolculuğumuz için önemli bir araç olduğuna itiyor. Evet. Bunu sağlıyor bizde.
1: Evet.
0: Benim açımdan bakışım bu. Zanahit'in Düşüncede Kayboluş kitabından hareketle ifade ediyorum. Evet, entelektüel yalnızlık gerekiyor. Tefekkür gerekiyor. Okumamızın Bourdieu gibi bir kariyer yapma aracı ya da görünür kılmak için değil. Bu içsel yolculuğumuzda çok değerli bir eğitim aracı olarak görüyorum.
1: Evet.
0: Yani bu açıdan okumak ve yazmak ikisini de aynı anlamda değerlendiriyor.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Şimdi genel bir soru soracağım hocam. Ondan sonra kitaba geçelim inşallah. Şimdi kültür sanat faaliyetlerini değerlendirecek olursanız siz çevrenizde nasıl bakıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi bu faaliyetler?
0: Yani şimdi tabii bir belediye çalışanı olarak ben aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'nde görevliyim. Kültür sanat etkinlikleri uzun yıllardır şehirde yapılıyor. Birçok belediye yapıyor. Kültür sanat etkinlikleri aynı zamanda yerel yönetimlerin sosyal sermaye oluşturması için çok iyi bir kaynak olarak değerlendirilmeli. Benim yüksek lisans tezim de buna yönelikti. Sosyal sermaye konusu işleniyordu ve kültür sanat etkinlikleri bu manada hem çalışanlar hem paydaşlar nezdindeki durumunu ölçmeye yönelik çalışmalar yaptım. Gerek mülakatlarda ya da STK temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bazı önerilerim de oldu. Evet, yani sıkıntılar var. Nedir? Kültür sanat etkinliklerinde başta belediyeler açısından baktığımızda ya da yerel yönetimler finansal ve beşeri kaynaklar anlamında bir maalesef bir sıkıntı var. Yani finansal ve beşeri kaynağınız ne kadar zenginse faaliyet alanınız, aktiviteleriniz ona göre çoğalıyor.
1: Evet.
0: En önemli husus kültürel mekanlar. Kültürel mekanlar konusunda maalesef fakirlik var. Bu açıdan şehirde bütün kesimlere hitap eden kültürel mekanların azlığı var.
1: Evet.
0: Ya da büyük ya da küçüklükleri bir etkinlik için bakıyorsunuz. Küçük bir salon oluyor. Aslında büyük bir salona ihtiyaç var. Buna benzer büyük bir salonda etkinlik yapılıyor. Aslında izleyicileri dar bir kesime hitap ediyor. Kültürel mekanlar anlamında bir planlama ile ilgili belediyelerin bu anlamda bir kültür politikası yetersizliği olarak değerlendirebileceğim

0: hususlar var. Sözlü olarak konuştuğumuzda evet herkesin bir kültür politikası kendine göre temsil ettiği siyasi oluşuma göre bir kültür politikası ifade ediliyor. Fakat hı hı. yazılı olarak böyle bir kültür politikası ortada yok. Bir evet. de etkinliklerin nitelik ve nicelikleri anlamında sıkıntılar var. O da bakıyorsunuz bir etkinliğe bir sanatçıyı getirmişler ya da bir konferans veriliyor. Büyük şehirler için söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Büyük şehir getiriyor. Bakıyorsunuz aynı gün içerisinde aynı konuda ilçe belediyesi de o yazardan istifade ediyor. Bu kaynakların çok verimsiz, hor kullanılması ya da hep benzer isimlerin getirilmesi de yanlış.
1: Evet.
0: Bu açıdan sıkıntılar var. Bir de en son şunu diyebilirim. Yereldeki kitap severlerin, kitap dostlarının bir araya hı-hı. gelebilecekleri etkinlikler önemli ve yazarların, yerel yazarların desteklenmesi çok önemli. Zaman zaman Büyükşehir Belediye'miz burada Sakarya'da Türkiye Yazarlar Birliği ile ya da farklı hı hı. Yazarlarla etkinlikler yapıyor. Bu sayıların işte Serdivan Belediyesi de başladı.
1: Evet.
0: Kitap kullanlarıyla farklılık ortaya koyuyor. Bunların sayılarının artması lazım. Özellikle yazmaya teşvik edici yerel yazarların desteklenmesi, okullarda yazarların çocuklarla buluşması, yeni yazarların ortaya çıkması için onlara bir yol gösterici, ışık olması önemli. Evet. Yani yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Kesinlikle. Bir de hocam insanda, halkta bilinci uyandırmak gerekir. Şimdi siz bir yazarı çağırdığınız zaman konferans için gerek ya da başka bir program için çağırdığınızda konferans salonunun yarısından fazlası, en azından yarısından fazlası dolması gerekiyor. Değil mi hocam?
0: Ya şimdi bu dolma şeyini bir yani burada yani katılıyorum ama çok katılmadığım nokta şu. Hı hı. Yani biz etkinliklerimizi bir silsile yoluyla neyi hedefliyorsak ona göre yapmamız lazım.
1: Hı hı.
0: Bir de yani insanların vaktini bu değerli modern çağda almak çok zor.
1: Hı hı.
0: Yani çok ünlü bir isim olduğunda iltifat oluyor. Hı hı. Popüleri takip ediyor maalesef. Hı. Bunu aşmanın yolu.
1: Hı hı.
0: Siliği takip eden bir plan çerçevesinde doluluğa çok kendimizi kaptırıyoruz. Ya dolmadı, doldurmak için ilgisiz insanlar geliyor bu sefer. Hı-hı. Hani o havayı yakalayamıyorsun, o manevi atmosferi hı-hı. yakalayamıyorsun.
1: Eyvallah.
0: Peşinde. Zorlamayla gelmiş çünkü.
1: Hı-hı.
0: Hani böyle çok şeye bakmadan, katılım sayısına bakmadan bir insan bile olsa efendim kulakları çınlasın, Ahmet Özhan bir programa gidiyor, bakıyor. Bir kişi var, o da çocuk. Ve başka korosuyla, şeyle, sazendeleriyle o çocuğa onun şeyine uygun parçalar söylemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Evet. Bugünkü nasibimiz buymuş ve bu çocuk için buraya gelmişiz diyor. Onun gibi hı-hı. yani manevi olarak bir hedefle bu çalışmalara bakmak lazım.
1: Eyvallah.
0: İnsanların sayısıyla değil yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Doğru, çok güzel değindiniz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi gelecek olursak Üç Osman'ın İzinde kitabına. İsterseniz bu kitabın hikayesinden başlayalım hocam kitabı konuşmaya. Üç Osman'ın İzinde bir tarihi roman değil mi hocam?
0: Evet, tarihi roman.
1: Evet, Üç Osman'dan kastınız nedir? Kimdir bu Üç Osman? Buyurun.
0: Evet. Evet. 1800'lü yılların bu sisli atmosferinde şekillenen bir anlatı. Hı hı. Tarih, efsane ve insan kaderinin iç içe geçtiği gerçekliğe yaslanmış bir kurguyla işlenen tarihi bir roman. Hı hı. Yani hala Üç Osman'dan birinin ismi Kara Osman Ağa. Şehirde yaşıyor. 250 yıla yakın bir zaman olmuş. Unutulmamış bu şehirde izleri olan bir isim. Onun baş karakterimiz romanın. Hala adının yaşıyor olması. Ama Osmanlı arşiv belgelerinde Şaki olarak ifade edilmesi münasebetiyle hem akademisyenler rahmetli Atilla Çetin'i dışarıda tutarak söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Hem de edebiyatçılar ona yeterli ilgiyi göstermediklerini düşünüyorum. Beni düşündüren kısım buydu. Ve bunun hayatını okudukça, kendisiyle ilgili araştırmalar yaptıkça onun hayatı etrafında iyi bir roman yazılabileceğini düşündüm.

0: Bunun gerçek yerinin, adı hala yaşayan bir karakterin şehirde daha iyi tanınması, geleceğe de bir ışık olması münasebetiyle anlatmak istedim.
1: Evet.
0: Roman bir kuşunun gizemli çağrısıyla açılan kapıdan okuru içeri alıyor. Kara Osman, Seyyid Osman ve Morol Osman isimli üç farklı Osman'ın kesişen kaderleri üzerinden adaleti, sadakat ve güç kavramlarını sorguluyor. Bunların her biri bir kavramın ifadesi bu üç Osman'ın. Atapazarı için bir ağaç denizi, kayıtları da öyle geçer, Evliya Çelebi de bahseder. Ağaç denizi burası, doğası yalnızca bir hani mekan olarak değil, yaşayan, nefes alan ve karakterlerle birlikte dönüşen bir varlık haline getirmeye çalıştım romanda.
1: Evet.
0: Mekanı hikayenin aktif bir unsuru haline getirerek atmosfer deneyimi sunmaya çalıştım. O dönemi iyi canlandırsın insanlar istedim. Çünkü gelişen olaylar o dönemi iyi anlamamızı gerektiriyor. Kara Osman Ağa'nın gölgesiyle başlayan gerilim, eşkıya tehdidi, halkın beklentisi ve geçmişin hesaplaşmalarıyla giderek derinleşiyor romanda. Dönem çünkü eşkıya tehdidinin bol olduğu, düzenli askerin, ordunun olmadığı bir dönem. Okur bir yandan hem sürükleyici bir tarihsel maceranın içinde ilerlerken, diğer yandan insan içindeki fırtınalarla yüzleştiği psikolojik bir yolculuğa da çıkıyor. Burada
1: Evet.
0: işte Osman'ın Kara Osman'ın içerisinde hem geçmişin bir acısı var. Çocukken çıkmış Yeniçeri Ocağı'nda İstanbul'da bütün ocaklarda günleri geçmiş, yetişmiş dağarcı başı bugünkü tabirle kor generalliğe kadar yükselmiş ama devlet Yeniçerileri lağvedince memleketine gönderilmiş. Ama çocukluğu orada geçtiği için bunun bir acısı var içerisinde. Hani kenarıya itilmiş gibi biraz kendini hissediyor. Aynı zamanda Adapazarı'nın ilk ağayanı, yani ağayan o zaman kaymakam gibi diyelim. Burası Kaza, Adapazarı o yıllarda. Buranın ilk ağayanı, ağayanlar seçimle geliyor, atamayla değil. O kadar seviliyor ki yanında İstanbul'dan gelirken, efendim daha sonra burada mahalle isimleri olacak Tığcılar, Semerciler, Bakırcılar tarzında sanat erbabını da yanında getiriyor. Burada şehrin merkezinde bir konağı var, Kuleli Konak. Etrafı dört tarafı toplarla, altı tane topla çevrilmiş, müstahkem mevkide askerlerle korunan, güçlü, kariyerli, ailesiyle tanınan, bilinen bir fenomen Kara Osman. Ve ağayan seçildikten sonra da yaptığı çalışmalarla nüfuz alanı Yalova, Kandıra, efendim Bolu, Düzce tarafları olmak üzere Adapazarı'nın tamamı onun etkisi altında ve diğer ağayanlar da kendisine saygı duyuyor. Sözü geçer bir karakter olarak dönemine damgasını vuruyor. Yani roman sıradan bir tarih anlatısından ayıran bazı özellikler var. Nedir onlar derseniz,
1: Buyurun hocam.
0: diyalogları canlı tutmaya çalıştım. Betimlemeleri dokunsal, sahneleri de sinematografik bir yoğunlukta işlemeye çalıştım. Burada eğer ona imkan olursa bir dizi ya da film çıkar mı diye böyle içimde de bir heyecan yok değil. Bunu
1: İnşallah hocam.
0: düşünerek yapmaya çalıştım.
1: Buradan
0: İnşallah
1: yönetmenlere seslenelim buradan hocam inşallah.
0: yani
1: Ya da
0: inşallah
1: ilgili
0: bu
1: kişilere.
0: tarihi diziler çok ilgi çekiyor malum. Ağayanlık dönemini işleyen bence güzel bir dizi olabilir. Önce Adapazarı'nda bir yönetmenimiz var. Ona daha sonra ulusalda şey yapan güzel eserler ortaya koyan yönetmenlerimize ulaşmayı
1: İnşallah.
0: planlıyorum. Yani Üç Osman'ın izinde geçmiş ile bugün arasında köprü kuran bir şehrin kaderini, insanın vicdanını ve adalet görüşünü aynı potada eriten bir roman olmasına dikkat ettim. İnşallah bu niyetim karşı tarafa, okuyucuya geçer. Tabii sizin ne yazdığınız değil, okuyucunun ne anladığı önemli.
1: Eyvallah.
0: İnşallah etkisi olur.
1: Peki hocam bu kitabı yazarken tarihi kaynaklardan faydalandınız illaki. Neler okudunuz hocam bunları bu kitabı yazarken? Nerelere baktınız?
0: Özellikle Karaosun

0: ile ilgili maalesef kayıtlarda şey çok az. O da merhum Profesör Doktor Atilla Çetin tarih bölümünde Sakarya Üniversitesi'nde ya da Türk Tarih Kurumu'nda önemli araştırmaları yapmış olan bir karakter. Onun birçok makalesi var Kar Osman'la ilgili. Onları okudum. Osmanlı arşiv belgelerine baktım. Ailesinden Kar Osman'ın gelen bir bireylerine yazmış olduğu kitap var, ona baktım. Dönemsel eşkıyalık faaliyetlerini başka kaynaklarda inceledim. Eşkıyalık döneminde Deli Balta var romanın içerisinde, onunla mücadelesi var. Deli Balta'yı inceledim, eşkıyalık faaliyetlerini. Kadılar var, kadıların o dönemki isimleri. Benim bütün isimlerim gerçek karakterler. Onun için gerçekliğe yaslanan bir kurgu üzerinden ilerledim.
1: Evet.
0: Olabildiğince tarihi gerçeklikle örtüştü. Hatta tabii bu konuda başta Resul Bulam olmak üzere roman editörü olarak kendisinden istifade ettim. Bir de Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Alper Cantimer de tarih editörü olarak katkı sundu. Onların gözünden de geçti. Dolayısıyla hem dönem anlatısı hem tarihi şahsiyetleri gerçektir. Yani okuyucu bir solukta okuyacağı bir seviyeye getirmeye çalışacak. Onların da büyük katkıları var. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, benim bütün tarihi romanlarda, tarihi metinlerde, tarihi kurgularda merak ettiğim bir şey var. Yazar bunu gerçeklere dayanarak yazıyor. Gerçekle kurguyu nasıl birleştiriyor? Nasıl hemdem yapıyor?
0: Evet, hemen bir örnekle açıklayayım onu. Seyit Osman, Allah razı olsun, Adapazarı'nda, Adapazarı'na Sakarya Nehri kenarında Solaklar Köyü var. Şu an mahalle oldu orası, büyükşehir olunca. Solaklar Köyü'nde Goca Çeşme denilen bölgede medresesi var, camisi var. İnsanlara dini anlamda telkinlerde bulunan, önemli divanı da olan bir şair.
1: Evet.
0: Seyit Osman Adapazarı. Aynı dönemde yaşamışlar. Dolayısıyla Kara Osman Ağa'nın hem yardımsever kişiliği, dinine olan hürmeti münasebetiyle onunla aynı dönemde bir arada olmamasına imkan yok. Bir de Seyit Osman dini karakterinin özelliğinin yanı sıra aynı zamanda cihatçı bir tarafı var. Kara Osman'ın komutan olduğu Adapazarı Ağayan ordusu var. Osmanlı talepte bulunuyor Ağayanlara, ordunu topla gel, Osmanlı-Rus savaşına çağırıyor.
1: Hı hı.
0: Ve bu ordunun içerisinde Seyit Osman Adapazarı ve dervişleri de var. Manevi boyutuyla birlikte aynı zamanda cihatçı yönü de var Seyit Osman Adapazarı'nın. Ve şiirine bunu koymuş. Mesela orada yaptığı dualar, mücadelelerle Rus gemisinin batışını yaptığı duaya, Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne istimdat istemesine bağlıyor. Dolayısıyla mesela bu bir gerçek. Hem şiirde var, hem Osmanlı Savaşı gerçek. Adapazarı Ağayan'a, Kar Osman Ağa'nın da bu savaşa katıldığı gerçek.
1: Evet.
0: Bunu okuyucunun anlayacağı bir şekilde sinematografik olarak o sahneyi, savaş meydanını canlandırmak gerekiyor. Kurgu burada devreye giriyor. Yani bir sahne üzerinden size böylece anlatmış oldum. Yani okuyucu mesela orada okurken Seyit Osman'ın hitaplarını, Kara Osman'ın Adapazarlı bir çiftçinin, savaşa katılmış bir Osmanlı neferinin konuşmalarını, bizim o dönemde olmamız lazım ya da onların bir yere yazması lazım ki gerçeklik olsun, ama burada kurgu gerçekliği bozmadan o konuşmaların nasıl olacağını yüreğimizden, duygularımızdan, kalbimizden geçirdiğimiz bir dizilişle anlattığımız bir husus.
1: Eyvallah.
0: Yani gerçeklikle örtüşen.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli bir eser. Buradan tavsiye ederiz. Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın yeni çıkan Üç Osman'ın İzinde tarihi romanı. Değişim Yayınlarından çıktı. Editörleri tekrar söyleyeyim. Resul Bulama, öğretim görevlisi Doktor Mehmet Alper Cantimer, tarih editörü, redaksiyon Aysima Bahar, kapak...

0: Oğuzhan Ceylan sayfa düzenleme, Melek Koç Değişim Yayınlarından çıkan kıymetli bir eser. Yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın. Okuru bol olsun inşallah hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Yani çok keyifli bir sohbet
0: Eyvallah.
1: Oldu. Nasıl baktığını zaman anlayamadım.
0: Eyvallah.
1: Dinleyiciler için de aynı şekilde olur.
0: Eyvallah. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Burada süremizin de sonuna geldik. Kıymetli bir sohbet oldu. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız için.
0: Eyvallah.
1: Sevgili Semerkant dinleyicilerine selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde yazar Yusuf Ertuğrul Erdem hocamızın Üç Osman'ın İzinde kitabını konuştuk. Ondan önce kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Üç Osman'ın İzinde kitabı Değişim Yayınlarından çıktı. Çok rahat temin edebilirsiniz. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte sanatın renklerle, hayal gücüyle ve çocukların sınırsız dünyasıyla buluştuğu çok özel bir programda buluşacağız. Bugün birlikte olduğumuz Ayşe Kalyoncu hanımefendi, çocukların gözünden sanata bakan bir Biennial'in perde arkasında neler olduğunu bize anlatacak. Keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Renkli ise gerçektir mottosuyla yola çıkan Rami Çocuk ve Sanat Biennial'ini yalnızca bir sergi olarak değil, bir hayal kurma alanı, bir deneyim dünyası olarak dile getireceğiz. Öncelikle konuğumuz Biennial'in küratörü Ayşe Kalyoncu Hanım'a hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ayşe Hanım, küratör aslında ne yapar?
1: Küratör aslında kaosun içinde entelektüel ve görsel bir düzen inşa eder diyebiliriz kısacası. Yani bir fikrin, belirlenen bir fikrin ya da problemin tespitiyle başlar bu kaostan çıkma hali. Sonra ardından mekanın analizi başlar. Sonra sanatçı ve eser seçimi, daha sonra mimari yerleşim ve daha sonra bütün bunların devamında izleyici deneyiminin tasarlanmasıyla devam eder hikayesini. Aslında küratör sadece eserlerin yan yana dizmez. O aslında eserlerin birbiriyle ve mekanla konuşacağı bir ekosistem oluşturmaya çalışır. Bu ekosistemin içerisinde aslında grafikten aydınlatmaya, yürüyüş ultasından ses tasarımına kadar her detay görünmez bir imza gibi kurgulanır.
0: Bir küratör sadece eserleri seçen kişi midir, yoksa aslında bir hikaye anlatıcısı mıdır?
1: Yani kesinlikle bir hikaye anlatıcısıdır. Çünkü daha da ötesi bence bir deneyim tasarımcısıdır. Eser seçimi bu hikayeyi anlatmak için kullanılan kelimeler gibi.

0: kritiktir burada. Küratör o kelimeleri bir araya getirerek bir cümle kurmak ister. İşte bölümler oluşturur ve izleyici bir roman, tıpkı bir roman okuyormuş hissi vermek ister, okunuyormuş hissi vermek ister totalde, toplamda. İyi bir küratör izleyici sergiden çıktığında sadece görünen nesneleri değil, aslında o nesnenin aralarındaki boşlukları da doldurmaya çalışır. Yani o boşlukların arasındaki metni, alt metinleri de okutur, o duyguyu vermeye çalışır. Dolayısıyla kesinlikle bir hikaye anlatıcısıdır. Yarattığı o evrende, o ekosistemin içerisinde, kurguladığı o dünyada alt metinleriyle beraber bir hikaye anlatıcısıdır. Hem de duygu yoğunluklu bir hikaye anlatıcısıdır.
1: Çocuklara yönelik bir Biennale'in küratörlüğü ile yetişkinlere yönelik sanat organizasyonları arasında nasıl bir fark var?
0: Şöyle ki, yetişkin sergilerinde genellikle mesafeli bir estetik vardır. Yani hatta şöyle diyebiliriz ona, entelektüel bir arka plan ve lütfen eserlere dokunmayınız bariyeri vardır. Yani öyle bir hissiyatı vardır yetişkin biennallerinde, sergilerinde. Oysa çocuk biennalinde tam tersi geçerlidir. Burada ölçeği değiştiririz. Bakış açısı biraz daha yere yakınlaşır ve en önemlisi interaktif zorunlu hale gelir burada çocuklarda. Biliyorsunuz çocuklar dünyayı sadece gözleriyle değil, dokunarak, ses çıkararak ve hareket ederek anlamlandırıyor. Bu yüzden çocuk biennale küratörlüğü pedagojik bir sorumluluk ve çok daha dinamik bir ekosistemi yönetmeyi gerektirir. Aradaki en önemli fark budur. Yani oradaki ekosistem, çocukların için yarattığımız ekosistem daha dinamik, daha hareketli bir ekosistemdir. Oysa yetişkinlerde gerçekten bir miktar mesafe vardır. Estetik bir mesafeyi algılarız ve hissederiz biz o mesafeyi. Dolayısıyla fark budur.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali fikri ilk nasıl ortaya çıktı? Hazırlık süreci nasıldı?
0: Fikir aslında Türkiye'nin en büyük kütüphane komplekslerinden biri olan Rami'nin ruhuyla oldukça ilişkili bir fikir. Fikrin sahibi Rami Kütüphanesi'nin yöneticisi Ali Çelik Bey'e ait. Ali Bey bu fikri, yani Rami Çocuk ve Sanat Bienali fikrini, bu muhteşem kütüphanenin markalanması için önemli bir hikaye olacağını düşünmüş ve bunu çok genç derneği yönetim kurulu başkanı Melike Güls hanımefendiye götürmüş. Birlikte yapmak istediklerini söylemiş. Kabul edilmiş ve birlikte ortak bir protokol oluşturmuşlar. Biz daha sonra devreye girdik. Yani ben bir küratör olarak daha sonra devreye girmiş oldum. Sonrasında zaten süreç bir önceki aşamada, yani bu protokol aşamasında, iki kurum arasındaki protokol aşamasında taraflar temayı belirlemiştiler. Tema resimli çocuk kitapları olarak belirlenmişti. Biz bu temanın etrafında bütün fikri altyapısını oluşturduk. Yani bütün hazırlık sürecimiz bu fikir etrafında oluştu. İşte mottosunu vesairesini belirledik. Dolayısıyla hazırlık sürecinde pedagoglar, çocuk kitabı yazarları, işte illüstratörler ve sergileme tasarımcılarıyla geçen oldukça multidisipliner bir mutfak çalışması gerçekleştirmiş olduk. Bu arada tabii en önemli konularımızdan biri, Rami Kütüphanesi biliyorsunuz 2023 yılında kendi restorasyon sürecini tamamlamış ve kütüphane hayatına başlamıştı ve aslında Rami Kütüphanesi yaşayan bir kütüphane konseptiyle Türkiye'nin en önemli modellerinden birini gerçekleştiriyor ve özellikle İstanbul için çok önemli bir, çok etkileşimli bir alan. Biz bu alanın içerisinde oldukça sınırlayıcı bir seçenekle karşı karşıya kaldık. Evet, çok fazlasıyla ilham verici bir atmosfer. İşte birçok odalardaki eserler, kütüphaneler, insanların oturduğu çeşitli kategorilerde, yani küçükten 0-3'ten akademik aşamaya kadar birçok

0: barındıran bu mekan bize oldukça sınırlı bir imkanla karşımıza çıkmış oldu. O neydi? Asla mekana çivi çakamıyoruz. Yere, tavana ya da duvara. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyoruz. Peki ne yapacağız? Evet, çok ilham verici bir mekan. Kocaman duvarları, yüksek tavanları. Hakikaten muhteşem bir mekan. Ama bana çivi çakamazsın diyor bu eser. Peki ne yapacağız? Dolayısıyla biz o alanın kullanımı, dönüşümü için yoğun bir mimari ve görsel tasarım mesaisi harcamak zorunda kaldık. Yani biz bu sorunu nasıl aşabiliriz? Bunu nasıl, bu çıkmazdan nasıl çıkabiliriz diye çok fazla efor sarf ettik. Bizim entelektüel hazırlıklarımızın en önemli kısımlarından birisi de buydu. Mekanın hiçbir şekilde mekana dokunmadan onun bir parçası haline nasıl geleceğiz kısmı çok önemliydi. Dolayısıyla burada hep oldukça fazla mesai harcamış olduk ve sonunda başardık. Mekana hiçbir çivi çakmadan, hiçbir müdahale etmeden, mekanın içerisinde mekan yaratarak sorunu çözmüş olduk açıkçası. Ve en güzeli de hiç sırıtmadık. Kiçleşmedik sanki, hatta bununla ilgili çok fazla geri dönüş aldık. Özellikle hem bu işin profesyonelleri tarafından geri dönüş aldık, hem de sade bir vatandaştan da bu duyguları aldık. Sanki bu kullandığımız her şey buranın bir parçasıymış gibi, o kadar buraya ait bir hissiyat veriyor dediler. Bu da bizim aslında başarmak istediğimiz ve günün sonunda başardığımız için çok mutlu olduğumuz bir sonuç oldu.
1: Konu seçimi sürecinde çok olayın içinde olmadığınızı, sonradan dahil olduğunuzu dile getirdiniz. Ama sizin de deneyimlediğiniz, gözlemlediğiniz kadarıyla neden özellikle resimli çocuk kitapları temasına yer verildi bu Biennial'de?
0: Benim için Rami Çocuk ve Sanat Biennial'i tek başına, kendi başına oldukça iddialı bir konumlandırmaydı. Alt metin olarak, yani alt konumlandırma, yani bu Biennial'in teması olarak seçilen resimli çocuk kitapları, ben işin içine girince, bu kadar süreç içerisinde bu ekosistemi yaratmak için harcadığımız mesai içerisinde anladım ki bu resimli çocuk kitapları, ki biz de sonuçta çocuk büyüttük ve ben aynı zamanda bir anneanneyim. Aslında resimli çocuk kitaplarının bir çocuğu sanatla, hatta tasarımla ve hatta renk teorisiyle, hatta kompozisyonla kurduğu ilk temas. Yani bu anlamda çok önemli ve bunu fark etmiş oldum. Yani aslında çocuklarımız henüz yazı dilini tam çözememişken, biz onlara bu kitaplarla, illüstrasyonlarla hayal gücünün sınırlarını çizmelerini, çocukların hayatındaki ilk kişisel sanat galerileriyle karşılaşmalarını bu temayı seçerek sağlamış olduk. Yani biz aslında çocuklarımız bu resimli çocuk kitaplarıyla sanatla karşılaştıkları eserler olduğunu fark ettim. Bu da çok önemli ve doğru bir tema seçilmiş olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ve üzerinde öyle olduğu için olumlu bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Ve sonuçta biz bunu, bu duyguyu mekana taşıyarak sonucu etkilemiş olduk.
1: Renkli ise gerçektir mottosu çok güçlü bir cümle. Bu motto ilk duyulduğunda sizde nasıl bir çağrışım oluşturdu?
0: Mottoyu doğrusu bu süreçte belirledik. Yani ben belirlemiş oldum. Yetişim dünyası gerçekliği rasyonelleştirerek kurallarla ve maalesef çoğu zaman griliklerle tanımlıyor. Çocuk içinse gerçeklik duyguyla, yani coşkuyla ve hayal gücüyle ölçülüyor. Dolayısıyla renkli ise gerçekten mottosu yetişkinin dayattığı donuk ve mesafeli gerçekliğe bir baş kaldırı gibi duruyor bende. Bende bıraktığı ilk izlenim buydu. Renk, biliyorsunuz, hayatta olmanın, hissetmenin ve hatta samimiyetin hepsi en saf kanıtı. Bana doğrudan çocuğun fitresiz, manipüle edilmemiş saf algısını çağrıştırıyor. En pratik anlamda. Dolayısıyla söyleyebileceğim mottonun bende bıraktığı en güçlü duygusal etki bu.
1: Renkli ise gerçektir.

0: mottosuyla Çocuk ve Sanat Bienaline gelen bir çocuk. Koridorlar arasında gezerken, ki çok uzun bir yürüyüş yolunda birçok eserle birlikte muhatap olduğunda, bu mottoyu hayatına nasıl katıyor?
1: Çocuklar yani bu koridorlarda bu bienali gezdiğinde bu renkliyse gerçektir. Her yerde bunu hissediyor. Her yerde bunun bu duyguyu alıyor. Hem renklerle alıyor, hem dokuyla alıyor, hem katmanlarla alıyor. Yani biz burada bu atmosferi, bu ekosistemi oluştururken bu iki boyutlu dünyanın içerisinden sayfaları seçtik, kelimelerden de çıkartarak. Çünkü çocukların ilk sanat sal duygularını pekiştirdiği, karşılaştığı bu iki boyutlu dünyanın içindeki kelimeleri çıkartarak sadece o illüstrasyonlara yoğunlaştık ve oradan seçtiğimiz sahneleri sahnelerken iki boyutlu, üç boyutlu sahneledik. Ve orada o katmanlarla beraber birçok katmanla karşılaşıyor. O katmanlarla beraber o renklerin bütün akışkanlığını, bütün duygularını çocuk hissediyor ve ona geçiyor. Rengarenk bir dünya var. Bazen o rengarenk dünya aslında siyah beyazla da karşılaşıyor ama bu siyah beyaz kurgunun içerisinde de o katmanlar, yani o hikayenin var olma biçiminin yarattığı o renk. Sonuçta her birey bir renk, bir kimliktir. Dolayısıyla hikaye de kendi bütünlüğü içerisinde bir renk ve bir kimliktir. O siyah beyaz hikayenin içerisinde bile o renkliliği, o dünyayı keşfediyor ve o yolculuğa çıkabiliyor. Dolayısıyla biz her köşede, her koridorda bu duyguyu yoğun olarak alıyor, bence içine akıtıyor. Bir de çocuklar için renk gerçekten kelimelerden önce geldiği için, ki okuma yazmayı öğrenmeden önce çocuklar önce renkle tanımlıyorlar dünyayı. Onlar için bu renkler çok önemli ve biz bu dünyayı onlara bütün renkliliğiyle sunuyoruz ve onlar da eminim hissediyorlar diye düşünüyorum. Hissetmemeleri mümkün değil o kadar yani.
0: Hayatlarında aslında kısa bir gezi sayılabilecek dakikalarda çok büyük bir değeri görmüş ve hatta ona dokunmuş, onunla birlikte oyun oynamış, boyamış, içinden geçmiş, üstünde zıplamış,
1: Aynen.
0: ekranlara dokunmuş olarak Rami Çocuk Kütüphanesi'nden ayrılıyorlar anladığım kadarıyla.
1: Çok çok doğru söylüyor. Yani benden çok daha iyi izah ettiniz. Aynen öyle oluyor.
0: Çocukların renklerle ilk iletişimi kurduğunu, kelimelerden yazmadan önce aslında renklere döktüğünü, duygularını anlattınız. Bu durumun çocuğun dünyasındaki etkisini biraz daha açabilir misiniz?
1: Tabii ki de kelimeleri biz sonradan öğreniyoruz. Yani doğup büyürken sonradan kelimeleri öğreniyoruz. Dolayısıyla kelimelerin sınırları olan bir araç. Oysa renkler ve çizgiler doğuştandır. Yani bir çocuğun öfkesini siyah bir karalamada, neşesini fırlatılmış sarı bir boyada görebiliriz. Öyle olunca renkler çocukların bilinçaltı dökümü aslında. Yani kelimeler yetmediğinde ya da henüz o kelimelere sahip olmadıklarında renkler onların en dürüst avukatları olur. Ve o duygularını, düşüncelerini, hissiyatlarını, öfkelerini bize renklerle aktarır çocuklar. O yüzden çocukların renklerle anlattığı ama kelimelere dökemediği şeyler olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Ve o zaman renkler aracı oluyor.
0: Renklerin çocukların avukatı olduğunu söylediniz. Gerçekten çok etkileyici bir cümleydi benim içimde. Şimdi burada yüzden fazla kitap renklerle haşır neşir olmuş, renkler sayfalardan taşarak ilham olup üç boyutlu bir deneyime dönüşmüş bir alan var. Rami Çocuk ve Sanat Bienalinde bir kitabı mekana dönüştürmek nasıl bir süreçti?
1: Aslında iki boyutlu bir kağıttaki görüntüyü üç boyutlu bir enstalasyona dönüştürmek bizim açımızdan sıkı bir mimari ya hatta şöyle söyleyeyim görsel bir anlatım süreci. Çünkü kitaptaki bir çizimi, bir karakteri ya da atmosferi çocuğun onun duygularını tırmalamadan altındaki yani o duyguların içinden geçebileceği veya dokunabileceği bir hacme kavuşturmak biraz zaman aldı bizim açımızdan. Hikayenin, yani anlatmak istediğimiz enstalasyonda oran orantıyı çok iyi kurgulamamız gerekiyordu ve yeniden ölçeklendirmemiz gerekiyordu. Biz burada şöyle yaptık. Kitaplar, her bir kitabı tabii ki de ciddi okumalardan ve değerlendirmelerden geçirdik ve seçtiğimiz kitaplar yoğun olarak duygu yoğunluklu olan kitaplar. Yani daha hem illüstrasyon anlamında çizgi değeri yüksek olan kitaplar hem de hikaye anlamında çok katmanlı duygu yoğunluğu olan kitapları seçtik. Yani metafor dünyası zengin olan kitapları seçtik. Direkt anlatımı değil, dolaylı anlatımı tercih eden kitapları seçtik. Yani direkt anlatım aslında eğitimcilerin işi. Yani orada direkt anlatımlı resimli kitapları eğitimcilerin kullanımına bıraktık. Onlar için de atölyeleri tercih ettik. Ama bizim sergilerde kullandığımız ve dolayısıyla enstalasyona çıkarttığımız kitaplarda duygu çok yoğun. Ve o kitaptan seçtiğimiz yoğun duygusu olduğunu düşündüğümüz kitapların enstalasyonlarını hemen baktığında, çünkü koridorlarda dolaşırken bu kitapların çeşitli sanatçılar tarafından yorumlanmış çeşitli halleriyle zaten karşılaşıyor. İşte diyorama ile karşılaşıyor, bir heykeliyle karşılaşıyor, kat ağıtıyla karşılaşıyor, video artıyla karşılaşıyor, birçok katmanla zaten karşılaşıyor. Enstalasyonuyla karşılaştığında o sahneyi hatırlatacak o duyguyu, toplam o duyguyu almasını istiyoruz. Dolayısıyla bu bizim için bir süreçti. Hem çocuk bağlamında önemli bir süreçti. Ve biraz hazırlık süreci uzun oldu ama iyi olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklar sonuçta o yarattığımız enstalasyonların içine girebiliyorlar, dokunabiliyorlar. Onların içerisinde, bazılarının içinde dolaşabiliyorlardı. Bu oldukça etkileşimi yüksek oldu tabii ki de. Dolayısıyla geri dönüşler de güçlü.
0: Rami Çocuk ve Sanat Bienali aslında İstanbul'da yaşayan hemen hemen herkesin ulaşabileceği bir konumda. Aynı zamanda yakın şehirlerden gelindiğinde de kolay ulaşım sağlanabilecek bir yerde ve önümüzde bir bayram tatili var. Bayram evet. Tatilinde gelip ziyaret edebilecekler mi Bienali?
1: Birinci günü onu henüz kurumun tam olarak resmi anlamda ben detayı bilmiyorum. Henüz sormadım ama benim bildiğim kadarıyla parantez içerisinde. Birinci günün haricinde tabii ki de her gün açık diyebiliyorum. Biz de burada olacağız.
0: Ne zamana kadar Bienal sergilenecek?
1: 15 Haziran'a kadar.
0: 15 Haziran'a kadar kitabı bir deneyime dönüştürerek çocuklarına bambaşka bir evren sunmak isteyen, çünkü kitap evrenine farklı şekillerine yolculuk yapacak çocuklar,
1: evet.
0: Hepsi İstanbul Çocuk ve Sanat Bienali'ne gidebilir değil mi?
1: Herkes gelebilir. Hatta çok ilginçtir. İki gün önce dedelerimiz, daha doğrusu yaşlılarımız, bir grup yaşlımız geldi ve onları gezdirdik. O kadar güzel bir atmosferdi ki, yani düşünsenize yaşlarımızın içindeki o çocuk dünyayı, o renkli dünyayı hatırlatmak ve onların torunlarıyla kurdukları bağ en önemli şey, kitaplar üzerinden emin olun. Ve biz burada yarattığımız atmosferde şunu çok önemsedik, seçtiğimiz kitaplarda, özellikle seçkimizde. Hem aile temasını biliyorsunuz, bu Bienal'in hamisi Aile Bakanlığı, hem aile temasını içine alan kitapları, aynı zamanda evet hem duygu yoğunluğu, katmanları çok olan, derinliği olan kitapları seçtik. Burada çekirdek ailenin dışında ailenin diğer bireyleri, yani dede, anneanne, babaanne, ailenin diğer büyüklerini de içine alan kitapları özellikle seçtik ve bu ilişkiyi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu katman dünyasının içerisinde tekrar o ilişkiyi hatırlatmak istiyoruz ve o yaşlılarımız geldiğinde o kadar mutlu olduk ki yani birçok kitap var, kendilerinin de içinde olduğu, dedenin veya anneannenin de içinde olduğu, babaannenin de içinde olduğu bizim için çok anlamlıydı. Toplumun her kesimine açık, her kesimi buradan mutlaka kendine ilham verici, kendine birçok şeyi hatırlatıcı, yeniden başka bir perspektiften bakmasını sağlayacağı, bakış açısına edinebileceği bir atmosfer. Dolayısıyla herkesi bekliyoruz. Herkes için mutlaka olabileceği, etkilenebileceği bir parça bulacak herkes.
0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam edecek.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Aile'de Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz Ayşe Kalyoncu Hanım, Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin küratörü. Kendisiyle hem Bienal'den hem sanattan ve çocuktan konuşuyoruz ve gelelim bugünün dünyasının dijital çocuklarına. Dijital çocuklar diyebileceğimiz elinde ekranla çok haşır neşir olan çocuklar resimli kitaplarla güçlü bağlar kurabilirse bu neyi değiştirir, nasıl bir fark olur?
1: Dijital ekranlar çocuklarda duygusal bir tatmin sunmuyor normalde. Evet, her şey biliyorsunuz cam bir yüzeyin arkasında akıp gidiyor. Çocukların resimli kitaplara bu Bienal'de gösterdikleri yoğun ilgi aslında bize fiziksel temasın açlığını da gösteriyor. Buna dair bir ipucu da veriyor. Biz sergilediğimiz yani ele aldığımız bütün kitapların orijinal kitap halini de sahneledik, orijinal kitap halini de astık. Çocuklar bu kitaplara, yani bu sahnelere, bu katmanlara, bu enstalasyonlara, bu heykellere, bu deneyim alanlarına, bu workshoplara baktıkları, katıldıkları zaman aynı zamanda kitaplara da bakabiliyorlar ve o kitapların dokunabiliyorlar ve onlardan çıkan sesin, kağıdın kokusunu hissedebiliyorlar ve ne kadar yani çocuklar hala organik canlılar yani daha doğrusu insan bir canlı ve dijital ne kadar gelişirse gelişsin fiziksel dünyanın duygusal zenginliğine ihtiyaç duyuluyor ve bu ihtiyacı aslında biz bu Bienal'de yoğun olarak servis etmiş oluyoruz diyebilirim. Yani sanıyorum dijital dünyanın resimli kitaplara etkisi ya da daha doğrusu resimli kitapların dijital dünyadaki çocuklara etkisi çok yönlü bir etkisi var. O en azından o dijital hapishaneden çıkmasını sağlıyor ve başka bir bakış açısıyla yeniden bakmasını gerektiğini hatırlatıyor çocuklarımıza. Ve o birçok katmanın içerisinde başkalarıyla beraber o katmanları yorumlamayı, dolaşmayı, gezmeyi ve bu kültürel deneyimlemeyi sağlıyor. Dolayısıyla bu dijital atmosferin sunamayacağı bir şey. Yani kendisi o ortamın içerisinde bizzat o sahnenin, o hikayenin bir parçası haline geliyor. Oysa ekran böyle bir imkan vermiyor. Sadece o ekranı kaydırabiliyor. Biz ise bu Bienal'de bu renkli dünyanın içerisinde içinde dolaşmasını, gezmesini, dokunmasını sağlıyoruz ve buna imkan veriyoruz. Bu açıdan çok önemli.
0: Bir çocuk sanatla karşılaştığında sizce önce gözü mü etkilenir yoksa kalbi mi?
1: Yani sanıyorum önce kalbi etkilenir. Göz sadece bir kapı, yani bir kapıdır. Çocuklar, yetişkinler gibi sanata bu ne anlatıyor, sanatçısı kim gibi rasyonel veya analitik fikirlerle bakmıyor. Ya tamamen sezgisel olarak deneyimliyorlar.

0: da kendilerine ait bir duygu, bir samimiyet bulurlarsa kalpleri çarpar, etkilenir, hafızasına kaydeder. O açıdan göz sadece bir kapı. Önce kalp etkilenir tabii ki de bence.
1: Bu bienal çocukların kalbinde nasıl bir iz bırakırsa amacına ulaşmış sayarsınız.
0: Eğer bir çocuk buradan ayrılırken evine dönüp eline ilk geçen boyayla yeni bir şeyler üretmek isterse, hatta ben de yapabilirim, benim dünyamda değerli duygusunu hissetmişse, bu bienalin amacına ulaşmış demektir. En önemlisi sanatın sadece izlenecek bir şey olmadığını, bir ifade özgürlüğü alanı olduğunu hissetmeleri en büyük başarı bizim için. Daha da önemlisi buradan ayrılırken, ve biz bunu çok yaşıyoruz, kitapların isim listelerini ayrıca not alıyorlar veya istiyorlar bizden listeleri. Yani tekrar bazılarının kendilerinde olduğunu kitapların, bazıları olmayanların da listeliyorlar ve almak istediklerini belirtiyorlar. Bu da kalplerine işlediğini gösteriyor ve amacına da ulaşmış olduğunu düşündürüyor.
1: Sanatla büyüyen çocuklar dünyada nasıl bir iz bırakacak sizce?
0: Hafızalarında sanatın iyileştirici, hatta kapsayıcı, hatta deneyim alanlarından dolayı, burada edindikleri deneyim alanlarından dolayı eğlenceli ve hatta hayatın içinden bir anı olarak yer etmesini isterim. Gelecekte bir galeriye veya müzeye adım attıklarında yabancılık hissetmemelerini, kültür ve sanat alanlarının kendine ait güvenli alanlar olduğunu hatırlamalarını isterim. Bu önemli bir deneyim. Anne babalarıyla geldiklerinde bu deneyimin bütün yönleriyle yaşayacakları için önemli bir deneyim ve öyle hatırlamalarını isterim. Ve öyle de hafızalarında iz bırakacağını düşünüyorum.
1: Bu izin kitaplar üzerinden olması ekstra bir değer katıyor, değil mi?
0: Çok önemli bir değer katıyor. Hakikaten çok önemli bir değer katıyor. Hem kitap dünyasına dair bir değer katıyor, hem sanat dünyasına, yani her alanda çok anlamlı, çok katmanlı bir değer katıyor. Çok önemli gerçekten. Sanatla büyüyen çocuklar aslında estetik kaygısı olan çocuklar oluyor, biliyorsunuz. Yani empati yeteneği gelişiyor ve en önemlisi farklılıklara saygı duymayı öğreniyorlar. Biz bu mekanda çocuklar gezerken birçok eserle karşılaşıyorlar. O eserin, bir kitabın birçok farklı sunum teknikleriyle karşılaştıklarında, o dünyanın, o estetik kaygılarla yapılan bu dünyanın onlar açısından başka türlü bir empati yeteneği geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü onu anlamaya çalışıyorlar. Oraya koyduğumuz farklı alanların, deneyim alanları veya enstalasyonları anlamaya çalışıyorlar. Ve o anlamaya çalışma halleri onların empati yeteneklerini geliştirecek. Ve estetik ve duygusal zekalarını geliştirecek fırsatlar bunlar. Bu deneyimler onların daha sonraki izleme, bakma ve analiz etme yeteneklerini fazlasıyla etkileyecek diye düşünüyorum. Bu dünyayı inşa ederken bu etkileşim alanlarının çok etkili olacağına inanıyorum gerçekten.
1: Gerçekten ben de gezmiş birisi olarak çocukların dünyasındaki hayal edebilme kapasitesini arttıracağına, hatta orada gördüğüm çocuklarla da şahit oldum. Çok eğlenen çocuklar gördüm.
0: Ne güzel, çok sevindim.
1: Bu bienal yetişkinlere de bir şey söylüyor olabilir mi?
0: En çok yetişkinlere söylüyor aslında. Yani onlara hislerindeki unuttukları, günlük telaşlar arasında kaybettikleri renkli gerçeği hatırlatıyor. Çok önemli bir şey o. Yukarıdan, çocuklara yukarıdan bakmayı, bırakmayı, onların göz hizasına inmeyi, dünyayı bir anlığına da olsa ön yargısız, sadece renklerin ve merakın penceresinden görmeyi hatırlatıyor. Dolayısıyla gerçekten yetişkinlere de çok şey söylüyor. O yüzden biz aslında burada Melike Gönül Hanım'ın enteresan bir söylemi var. Bize en başından bir verirken, bu çerçeveyi çizerken şöyle bir hatırlatma yapmıştı kendisi. Resimde çocuk kitapları sadece çocuklar için değil, herkes için demişti. Hakikaten herkes için. Yani büyükler, gerçekten tekrar etmek istiyorum, en çok yetişkinlere hitap ediyor. Onların içindeki o unuttukları, bütün o süreçleri hatırlatması, tekrar çocuklarıyla o bağ kurmaları çok anlamlı.
1: Sizin bahsettiğiniz hani yaşça çok daha büyük, kendi çocuklarını çoktan evlendirmiş büyük

0: Büyüklerimize de herhalde çocukluklarını çağrıştırdığı için ayrıca da bir değeri oluyordur.
1: Kesinlikle, kesinlikle çok çok anlamlı, çok fazla değeri var.
0: Bugün Biennale'de gezen çocuklardan biri yıllar sonra bir sanatçı olur ve sizinle sohbet ederse sizce ilk neyi hatırlar?
1: Yani muhtemelen sergilenen bir eserin adını ya da teknik detayını hatırlamayacaktır. Belki bir kitabı hatırlar, yani bir ismi hatırlar. Aslında hatırlayacağı şey o gün o mekanda hissettiği özgürlük duygusu olacaktır diye düşünüyorum. Yani burada devasa boyutlardaki kitabın içinden geçerken duyduğu o çocuksu heyecanı hatırlayacaktır. Veya kendisini ciddiye alan bir cümleyi hatırlayacaktır. Hissiyatı hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Toplam duyguyu hatırlayacaktır. Yani belki onu çok etkileyen bir soru cümlesini hatırlayacaktır. Aslında hatırlayabileceği birçok detay olmakla beraber en çok hissettiği özgürlük duygusu olacak diye düşünüyorum.
0: Ayşe Hanım, gelelim Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin detaylarına. Buraya gelen ve bu Rami'nin koridorlarında gezen bir çocuk kaç kitapla karşılaşır?
1: Yaklaşık yani hatta 97 kitap var Biennale'mizde. Yani bizim sergilediğimiz aslında Biennale'nin tamamında ya etkinlik alanlarıyla beraber 150-200 kitap var ama sergileme bağlamında 97 kitabımız var. Biz bu kitapları tasnifledik. Şöyle yaptık. Yani koridorlardan geçerken İzleyici şöyle hissedecek, aşama aşama sessiz kitaplarla karşılaşacak. Bir yerde sessiz kitaplar koridoruyla karşılaşacak. Bu sessiz kitaplarda son yıllarda çok trend bir resimli çocuk kitabı mantığı. Burada sözcükler yok artık sessiz kitaplarda. Konuşan sadece illüstrasyonlar. Yani sözcüklerin yerini tamamen resimler, illüstrasyon çizimleri almış durumda. Bir koridor tamamen sessiz kitaplardan oluşuyor ve biz bu sessiz kitaplardan çocuklara, yani izleyiciye gezerken o sessiz kitapların içindeki o kelimelerin keşfetmelerini, o duyguları yakalamalarına fırsat veriyoruz.
0: Yeni bir programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.

Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı

0: Der usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı Meydan Sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aile Bağları.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, Aile Bağları'nda bu hafta Semerkant Dergisi'nden derlemiş olduğumuz iki güzel yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz ve sizlere sunacağımız bu yazının ilki Fesleğen Kokmayan Sokaklar olacak.

Efendim, Buhuru Meryem Sokak, numara 3. Evet, işte şu ev olacak. Hani önünde fesleğenler olan. Onlar o daracık yerden başka dünya bilmezler. Bilseler de sevmezler. Zaten sevemezler. Sokağı seyretmekten gözleri yoruluyor ama o bakışlarını da hiç eğmezler. Onlara bu camın ötesinde ne var diyecek olsanız size sokak diyeceklerdir. Peki sokağın ötesinde ne var diye soracak olsanız size verecekleri yanıt dünya olacaktır sevgili dinleyiciler. Efendim, bir cam önü fesleğeninden duyup duyacağınız bütün sözler işte bu sözlerden ibarettir ve sakın bundan daha fazlasını da beklemeyin ondan. Evet, bunları söylerken de size bakmaz üstelik. Sokağın dışından geliyorsunuz ya, sizi bir yabancı bilir, fakat biraz bekleyin, hafif bir rüzgar essin, o rüzgar sizin de yüzünüze bir değsin, görün bakın nasıl da duyuracak o mis gibi kokusunu. Sevgili dinleyenler, biz de bu arada sizlerle eski ve küçük bir hikayenin içerisine girip işe yarayacak bir şeyler var mı diye birlikte bir bakalım, ne dersiniz? Sokak kapısından girdiğiniz andan itibaren dışarısı değildir bize göre. Dışarısı sokağın bittiği yerde başlayandır ancak. Evet, fesleğen de aynen böyle söylememiş miydi? Mesela oğlan nerede diye soran eşine dışarıda oynuyor diye cevap verecek.

hanım bu saate kadar ne işi var dışarıda demesi kaçınılmaz olan adamı sinirlendireceğine, sokakta oynuyor demiş olsa çocukla sokak arasındaki doğru, bu yüzden de engellenemez bu bağın bir akşam tatsızlığına dönüşmesine mani olmuş olacaktır. Sokak, evle dış dünyayı birbirine bağlayan din, medeniyet ve insan eli değerlerinden çıkmış sağlam bir köprüdür. Evet, evin sıcaklığı, evin kokusu, evin parantezleri kapının arkasında kalınca işte orada sokak başlar ve o sokağın sonundaysa asık suratlı bir dünya. İşte tam da o arada köprünün üzerinde, yani komşu çocukları, isim isim teyzeler, mutfaklardan gelen kızartma kokuları, boş yağ tenekelerinden yapılmış kapı önü çöp kutuları, mevsimine göre değişen pencere önü çiçekleri ve birikmiş hikayeler durur oracıkta. Mizacı durgundur sokağın. Öyle çok da uzun uzun anlatmaz ve ulu orta şaşırtmaz sizi. Fakat o sokakta yaşayan herkesin sandığında gizlediği, her bahar aralığı naftalinlediği ufak tefek hikayesi vardır. Sokak, naftalin kokan hikayeleri bile bilen ve saklayandır. Efendim, ikinci çayına ya da akşam oturmasına gidişler rastgeledir sokakta. Evet, telefon edip müsaitseniz size geleceğiz deme zahmetinde bulunmaz hiç kimse. Ya da günün her saati içi kim bilir neyle nelerle dolu tabaklar taşınır bir evden bir başka eve sırf kokusu gelmiştir diye. Kalıtsal ve öğretilmiş davranış biçimleri vardır sokağın. Sonra alışkanlıkları. Dört mevsim, geceyle gündüz, mutlulukla hüzün, acıyla sevinç, ortak ve usulünce yaşanır sokakta. O, yaşanıp gidenlerin, söylenip bitenlerin, gelip geçenlerin kırılmışlığını bile tarihi dokusuna zarar vermeden onarır. Ceplerinde ve duvar diplerinde medeniyet taşlarını saklayan sokağın, adını çağırdığınızda buradayım diye bağıran kıymetlileri vardır. Mesela bir konuşma dili, bir edebiyatı vardır onun. Ele güne karşı fahş edilmeyen, ifşa olunmayan mahremleri. Yaramaz, uslu, haylaz, akıllı ama hepsi birbirini tanıyan çocukları. İyi güne, kötü güne şahitlik eden birliktelikleri. İçi tıka basa dolu dayanışma, yardımlaşma gibi melekeleri. Camcı, bakkal, fırıncı ve kahveci amcaları. Bir ablası, bir delisi, bir hastası ve gurbettekileri. Bir çitlenbik yahut kim bilir erik ya da dut ağacı ve bir camisi. Ve sonraki sene için ayrılmış olan evden eve dolaşan çiçek soğanları, çiçek fideleri. Ve dahası içindeki insanlar yoksullaşmasın diye pencereleri ses geçiren evleri. Tabiatın ve sokağın bütün seslerini, kadınların çocuklara seslenişlerini, yağmurun şemsiyesiz yağışını, fırtınanın zıvanadan çıkışını, sütçünün gelişini, simitçinin geçişini haber veren pencereleri ve sokağın değişmez oyunları. Topaç, ip atlama, saklambaç, yakar top, körebe, uzun eşek diye başlayan ve büyüyünceye kadar devam eden eğlenceleri. Sevgili dinleyiciler, bizim mahallemiz, bizim sokağımız tertemiz ve sımsıcaktır. Bizim zevklerimiz, bediyat telakkimiz, ruh ve düşünce dünyamızın derinliği her daim sokağımızı da eğitmiştir. Sokak, koca dünyada dışarısı ve ev arasında bir tenezzüh yeri, dinlenme mahfili, ya ilk ya da ikinci hayat mektebi. O mektebin en renkli sahnesidir. Bizim sokağımız eviyle, insanıyla, lisanıyla, oturup kalkmasıyla iyi bir terbiye görmüştür ve bunun içindir ki çocuk sokağa emanet edilir. Sokak, çocuğun eğitim ve gelişim mesuliyetini anne ile paylaşır. Çocuk, uyması gereken kuralları, toplumsal davranışları, birey olarak cemiyetin içine dahil olduğu ilk yer olan sokakta öğrenir. Adab, erdemli davranış, muaşeret, dil ve üslup, büyük küçük saygı dengesi, uygulama üzerinde ikaz ve nasihat yoluyla öğretilir. Çocuk, ölçülü

ve doğru birey olmanın tek başına tecrübesini ilk olarak sokakta yaşar. Tepki vermeyi, dost edinmeyi, kavga etmeyi ve doğru dürüst insan modeline tanım getirmeyi ilk orada öğrenir. Efendim, sokak pedagojik bilgi yığılmasıyla çocuğunu oyuncaklar arası bir dünyaya sığdıran anneliği kariyer addetmiş, postmodern kültürün yetiştirdiği çocuğunu sokağa salmayan iyi anne modelini tanımaz. Ve diğer bütün çocuklara en az kendi çocuğu kadar ihtimam göstermeyen, sakın sokakta çocuklarla oynama tembihini modernize etmiş, pedagojik donanımlı iyi anneler de o sokakta yaşamaz ve o sokağın da adını anlamaz. Değerli dinleyenler, bir mektup zarfının arkasına en son hangi sokağın adını yazdığınızı hatırlıyor musunuz? Ya da ezberinizde olan, unutamadığınız kaç sokak adı var şu an hafızanızda? Örneğin bir ev kiralayacağınız zaman evin bulunduğu sokağın ismini ve manasını beğenmeyip "bu sokağın ismi benim kişiliğime uygun değil" diyerek o evi tutmaktan hiç vazgeçtiğiniz oldu mu? Peki ya yetkili işgüzarların neden durmadan sokaklarımızın adını değiştirdiğine dair hiç akıl sır erdirebileniniz var mı? Evet, 1927 senesinde İstanbul'da tam 6215 sokak ismi değiştirilmiş. 1960 yılında mizahi öğelerin ağır bastığı sokak isimleri ciddi ağır olanlarla değiştirilmiş. Ve bir zamanlar 60'ların pek komik bulduğu o sokak isimlerinden sadece birkaçını şimdi burada zikredecek olursak sizler de bizim gibi gülümseyeceksiniz efendim. Örneğin Merkep Anırtan Sokak, Çifte Vav Sokak, Pürtelaş Sokak, Kasa Tura Sokak, Mahkeme Külhanı Sokak, Çöre Otu Sokak gibi isimler bunlardan yalnızca birkaçıdır. Sevgili dinleyenler, 1980'lere gelindiğinde ise bahar, çimen, çiçek, buğday gibi bazı sokak isimleri bir tepki olarak yorumlanmış ve bu söylediklerimizin arasında yer almayacak kadar vasıfsız olanlarıyla maalesef değiştirilmiştir. Efendim, neyse ki bu hastalıklı dönem zihniyetin gözüne çarpmamış, eline değmemiş şahane sokak isimleriyle özellikle İstanbul'da hala yaşamakta. Hani insanın tabelasını gördüğünde alıp sokağına götüresi ve bir tepki veresi gelmiyor değil. Sevgili dinleyenler, şimdi burada mesela diye başlayarak o tabelalardan bazılarının isimlerini zikretmeyeceğiz ki sırf belki gözünüz o sokakları arar ve o sokakların adı gözünüze çarpar diye umut ediyoruz. Lakin sokağa yapılan bu haksızlık ve saygısızlık elbette yalnızca ismini değiştirmek suretiyle olmadı. Sözcüğün eğreti metaforu, zoraki değişmeler, temelsiz kavramlar, popülist kabalık, sokağın canını iyiden iyiye acıttı ve sokak yıllarca değersiz ve dertsizler tarafından ihmal, israf ve istismar edilir oldu. Ve tabii sonra da kimsesiz, köprü altlarında yaşayan, topluma zararlı olan çocuklara da sokak çocuğu denilir oldu. Seçkinlerin, zenginlerin konuştuğu dilden daha aşağı olan kaba lisan, sokak diline benzetildi. Dışlanmış, kovulmuş, ziyan edilmiş olanı anlatırken sokağa atmak, değerini kaybeden ve kötüleşmiş olanı gösterirken sokağa düşmek deyimleri keşfedildi. Ve sıradan, rastgele biri, sokaktaki adam, kötü ve zevksiz müzik, sokak müziği, argo, sokak edebiyatı diye ezberletilir oldu. Efendim, çünkü nur insandan önce sokaktan çekildi. Ve sokağın sakinleri çiçek soğanları yerine televizyonda gördükleri kötülüğü yayarken sokağın yeni sahiplerinin gelişini fark edemedi. Yeni sahipler kaşla göz arasında ve dışarıdan geldi, geleneksel dokuyu eskicilere verip fesleğen güzeli beyaz evi yıkıp enkazı da sokak

çocuklarına parayla temizletip açılan bu arsaya da arabasını park etti. Ve işte bu yeni sahipler sokağı emniyetsiz ilan etti. Arabalarını emniyet alarmına, evlerini sigorta şirketine emanet etti. Sokak oyunlarını ve mahalle çocuklarını güvenli bulmadı ve gitti bir televizyon, bir bilgisayar alıp geldi. Sokağın yeni sahipleri çocukları için en az kendileri kadar yeni ve yabancı olan ceza ödül modellerini geliştirdi. İyi bir karne getirirsen sana bilgisayar alacağım ama zayıf olursa karışmam. Cezana katlanıp saklambaçla idare edersin. Eğer anneni üzmezsen gelirken sana CD getireceğim ama bir şikayet duyarsam topaçla yetineceksin. Eğer bu deneme sınavında dereceye girersen sana en kralından bir cep telefonu. Olmadı gözünün yaşına bakmam, çıkar arkadaşlarına mahalle maçı yaparsın muhabbeti yapılır oldu. Ve derken çocuklar çocuksuluklarını yitirdi. Sokak artık oyunlarıyla çocukları da eğlendiremedi. Ve baktı bütün evlerin penceresi kapalı, zamana akıl erdiremedikçe uykuları fesleğen kokan ve cam kenarında şarkılar mırıldanan insanları özledi. Hala yaşayan sokaklar olduğuna inanan biri gidip bütün sokak çocuklarını toplamayı ve sokağa getirmeyi düşündü fakat cesaret edemedi. Biri çıkar da bırak bu büyüdüğün sokağı, yaşadığın sokağı anlat der diye pencereyi açtı ve uzun uzun baktı. Ve ne anlatayım dedi. Sokak işte, buz gibi ve adını bile bilmediğim bir sokak. Efendim programımızı güzel bir eserle ara vereceğiz. Sonrasında biz tekrar paylaşacaklarımızla huzurlarınızda olacağız.

Aile bağlarındasınız değerli dinleyenler. Aile bağlarında şimdi sizlere yine Semerkant dergisinde yayımlanmış olan bir diğer yazıyı aktarmak istiyoruz ve sizlerle paylaşacağımız bu yazımızın başlığı ise mevsim ilahileri olacak sevgili dinleyiciler. Efendim, evvela rüzgar farkına vardı gelmekte olanın. Toprağın yüzü yumuşadı. Çimenler, çiçekler, tomurcuklar gülümserken kuru dallar, küskün tabiat kendiliğinden canlandı ve eşrefi mahlukat ışık alsın diye güneş kıyama durdu. Estetik ve ahenk, beste ve renk

hareket, cazibe ve heybet aynı mevsimde yeniden hayat buldu. Önce çimen yeşili üzerinde parlayan papatyalar göründü sarı beyaz masallar ülkesinde. Sonra önümüzü kesen laleler. Evet, kızlara çeyiz olan, sahibini onurlandıran saltanat çiçeği ve derken olanca görkemiyle Erguvan İmparatorluğu. Göze değip kalbe varana kadar insanı başkalaştıran bu mevsim ilahilerinin ilk sözleri ise merhamet, huşu, dua, şükür ve aşktı. Sevgili dinleyenler, şimdi biz de bu mucizenin tam ortasında durup, mucizeye teslim olmuş tabiatı seyre koyulup, şehirlerin kibrini ve suratsızlığını örten bu iki güzeli vesile kılıp bir bakalım bu mevsime ne dersiniz? Lale ve Erguvan. Koca bir divan edebiyatının ezeli meşguliyetidir bu iki çiçek. Lale desen olacak kadar muntazam, Erguvan nakşa gelmeyecek kadar coşkulu. Yani her ikisi de seyirlik ve sevgiliye bile sunulamayacak kadar ömürsüz. Lale'ye bakan, Erguvan seyreden kalbindekini görür dermiş eskiler. Gerçekten de medeniyetin ve kültürün yoldaşı bu iki güzel, şehirlerin kibrini renkleriyle örtmekle kalmıyor, zarafetiyle, duruşuyla, neşesiyle bizi yenilenmeye çağırıyor. Özel zamanların güzel çiçeğidir o. Efendim, bir çiçek düşünün ki kilometrelerce yol aşıp gelen ve bir imparatorluğun asırlarca ateşlenen silahlarının barut kokusu arasından eşsiz güzelliği ve zarafetiyle yeşeren. Evet, bir medeniyete damgasını vuran ve yeni bir medeniyette de tüm yaşamı sembolize eden çiçektir lale. O, kefenin göçmeni, Hollanda'nın simgesi, İstanbul'un ilahi çiçeğidir. Ön Asya kökenli olan bu çiçeğin uzun, sivri yaprakları, kadeh biçimindeki çiçekleri ve tek başına geçen bitkisel yaşamıyla sade bir güzelliği resmetmektedir adeta. Göz alıcı değişik renkleri ve yaklaşık 1700'ü bulan türüyle lale, özellikle de bir devre adını vermiş olan İstanbul lalesiyle hem tarihi hem de edebi bir boyut kazanmıştır. Değerli dinleyenler, çiçek kültüründe lale, ihtişam ve debdebe manasını taşır. Bir imparatorluğun bütün ihtişamına tanıklık etmiş, bir medeniyete renk vermiş ve bir devre ad olmuş bu özel çiçek için Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri şöyle söylemiştir. Ona dikkatlice bakıldığında Hakk'ın nice manevi sırları müşahede edilir ve hatta öyle ki manevi değerinin diğer çiçeklerden üstün olduğu o kadar açıktır ki o, rağbet olunan tertemiz ve güzel topraklarda açılır. Efendim, hemen hemen hepimizin estetik duygularına hitap eden lale kelimesi sözlük anlamı itibariyle eskiden esirlerin boynuna geçirilen demir bir halkayı ifade etmektedir. Bunun yanı sıra ağaçtan meyve koparmak için kullanılan, ucuna üçlü veya dörtlü çatal geçirilmiş sırık anlamına gelen laleyi bu ikinci anlamıyla düşündüğümüzde Osmanlı'nın çam biçimli, gösterişli, çiçekli, tek tek açan lale çiçeğine bu ismi veriş sebebini keşfedebiliriz belki de. Kaynaklarda belirtildiğine göre tarihte Nur-u Ant yani Cennet Nuru adında bir İstanbul lalesi bulunuyordu ve hiçbir kelimenin bu lalenin güzelliğini tasvir etmeye, anlatmaya gücünün yetmeyeceği o dönemin şairlerinin dizelerinde sık sık dile getirilmiştir. Ve bir fırtına gibi geçen ve bir devrin baş kahramanı olan bu efsane çiçeğin Osmanlı kültüründeki devranı yaklaşık 2 asır sürdü. Osmanlı'nın özellikle laleye gönül verişinin hikmeti, lale ve Allah kelimelerinin yazılışında aynı harflerin kullanılması olarak kabul edilir. Yani Allah, hilal ve lale kelimelerinin aynı harflerle yazılması ve ebced hesabıyla aynı değeri taşıması, laleyi Allah kelimesini temsil eder hale getirmiş, değerini yükseltmiştir. Ve hatta bu harflerin hiçbirinde nokta kullanılmadığında,

olan ünlü lalezarilerin lekeli laleleri makbul saymadıkları rivayet edilir. Tasavvufi gelenekte ise lalenin tevhid inanışıyla ilgili bir hususiyeti vardır. Lale soğanının dallanması, çoğalmaması, sadece bir sap ve bir çiçek verir olması onu tasavvufi bakışta tevhidin sembolü yapmıştır. Allah kelimesi

ve ince bir çiçek olması arasındaki benzerlik kalp sanatını doğurmuş, bu harflerin yazılışı şairlere çeşitli tedaviler uyandırmıştır. Mesela şair Fazli, lalenin çiçek kısmını şekil olarak besmelede geçen Rahman kelimesindeki nun harfine benzetir ve lalenin şekli nun harfini, içerisindeki siyahlıksa nun harfinin noktasını işaret eder. Lale'ye dair ne söylesek burada sadece tadımlık kalacaktır. Zira o, kültür ve medeniyetteki yeri, edebiyat ve bizzat şiirdeki aksi, insan ruhundaki tesiriyle hakkında kalın kitaplar yazılan, araştırmalar yapılan ve üzerine yoğun anlam ağırlığı yüklenen bir çiçektir. Çiçek olmasının ötesinde bir kültür ve zevk öğesidir aynı zamanda. Sevgili dinleyiciler, Lale Devri de zevki selim bir devri belirlemiş ve bir kültürü etrafında toplamıştır. Bu çiçeğin İstanbul'da kitaplarda bahsi geçen yaklaşık 1700 çeşidi bulunmaktadır. Ve ne yazıktır ki onlarca şiirin teması, ince beyitlerin ilhamı olan ve şarkılarla söylenen laleler maalesef şimdilerde bizim şehirlerimizi renklendirmiş olanlardan değiller. Efendim, biz İstanbul'un nazlı çiçeğini eski zaman evlerinin konakların, sarayların bahçelerinden koparıp meydanlara, sokak kenarlarına, yol boylarına taşıdık ve zevksizce ektik. Rağbet olunan temiz ve güzel bahçelerden aldık da onu ortalık yere bıraktık. Ve sonra da şekli bozulmuş, zarafeti azalmış, ara ana renkler arasında sıkışmış, lalezarilerin makbul görmediği lalelerle yetinmek zorunda kaldık. Ve netice itibariyle iş böyle olunca da gördüklerimiz bizi, o geçmişi Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye kadar dayanan o ince ve uzun neşeli İstanbul lalesinin yerini tutmadı tabii. Renk uyumu gözetilmeksizin allarla morların aynı metrekareye sıkışmışlığına, birlikteyken güllü dallı zevksiz bazen kumaşlara benziyor olmalarına ve tozdan gözlerini açamamalarına rağmen bu laleler yine de bahara yakıştı. Sultanların çiçeği olmaktan çıktıklarından beri epey kilo almış ve bozulmuş olsalar da bu beton ve yığınlar arasında trafik ve kargaşanın ortasında göz ucuyla bakılan bu laleler yine de şehrimize ve gönlümüze çok iyi geldi. Yazık ki lale artık hiçbir şeyin sembolü değil. Çünkü lalenin zevkteki o yeri kayboldu. Efendim, buna da şükür diyelim ve lalelerin sadece renklerini ve elif gibi inceliklerini aklımızda tutup bu güzel çiçeğe dair söyleyeceklerimizi şair Nedim'in şu dizeleriyle nihayetlendirelim. Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gülü gülşen, çemenler döndü ruhi yare, rengi lale ve gülden. Açıldı dilberin ruhsarı gibi laleler, güller. Yakıştı zülfü huban, veş zemine saçlı sümbüller. Neva saz olmada, bin şevkle aşüfte bülbüller. Çerağan vakti geldi, lalezarın didisi ruşen.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo. Kahveden gelen mutluluk. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi.

0: Lokmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim, çok yakında bahçeler süslenecek, ağaçlar naz içinde salınacaktı, baharın tatlı melteminde. Şeftali, erik, kayısı ağaçları Erguvan'a intizar ediyor gibiydi. Yalancı bahar gelmiş ve Erguvan tomurcuğa durmuştu. İnsanlar, mevsimler, gülüşler, ağaçlar, çiçekler, cümle mahlukat yalandı. Yalanlardan koca bir medeniyet yükseliyordu ve yalan hayatın ta kalbindeydi. Yalan her yer yalandı. Bu Erguvan zamanı bile. Tomurcuklar dalından erkenden terlemiş gülümsüyordu bu güneşi yalancı bahara. Her şeyin yalan olduğu bir çağ yaşanıyordu dışarıda. Kendini eskiye dair dünyanın pembe avuntusu içinde tutmaya çabalıyordu. Erguvan telaşa düşse de baharın üzerine ölümden başkası yalan diyen şarkı düşüyordu bir an insanın diline. Evet, insanın biricik gerçeğinin madde olduğu bir çağda bu şarkının ne hükmü olabilirdi ki? Üstelik her şey yalanken. Bahar, elvan elvan yalan kokuyordu. Karın değmediği dallara bahar yeni baştan gülümsüyordu. Zaten hiç gitmemişti ki bahar. Dağlardan kara kışı indiremeyen tembel bulutlar şaşırtmıştı. Hüzün yağıyordu göklerden. Güzelliğin ülkesinden gelmeyen mevsimler küsmüştü yeryüzüne. Yaradanın huzurunda secdeye kapanan Yusufçuk kuşu ötüyordu. Seherin aydınlığında her şey tazeleniyordu yalancıktan. Ve Erguvan zamanı yaklaşıyordu. Bin bir güzellik bahşetmek için boğaz içine. Her şey yalanken üstelik. Erguvan çiçek açacaktı. İstanbul, Boğaziçi, Erguvan çiçekleriyle tutuşacak, aşıkların bağrı yanacaktı bu demlerde. Bir Erguvan güzelliği saracaktı dört yanı. Hercai menekşeler göz süzecekti serin gölgelerde. Evet, mevsim dönüyordu ve o uzak seferlere hiç gitmeyen bahar dönmüştü. Ve taptaze günler kapımıza gelmeden yüreğimizdeki düğümleri çözüp baharı karşılama telaşı sarıyordu içimizi. Baharları kim sevmezdi? Kim kucaklamazdı yüzümüze okşayan baharın o tatlı meltemini? Yalancı bahar olsa da kim sevmezdi baharı? Üstelik Erguvan zamanıydı. Yalan söylese de mevsimler, bahar gelmişti en sonunda. Çetin soruları vardı gerçeğin. Derviş yürüyüşlü ötelere sarkıyordu düşlerimiz. Kandil kandil öteleri muştulayacaktı Erguvanlar birazdan. Esrarlı şarkılar yıkayıp geçecekti kalbimizin paslarını. Ve işte mevsim dönüyordu ve uzak seferlere hiç gitmeyen bahar dönmüştü. Evet, mevsim dönüyordu. Tomurcuklar bir bir patlıyordu. Şarkılar çalıyordu radyolarda. Sevda üstüne, ayrılık üstüne, Erguvan zamanı üstüne.

Sevgili dinleyenler, insan eli değmeden büyüyen, daha büyümeden açan ve her bahar fevkalade bir kartpostal gibi ışıldayan bir saltanattır Erguvan saltanatı. Ve kısacık bir vakittir Erguvan mevsimi. O bir görünür, bir kaybolur. Efendim, ana vatanı Filistin'dir ve rengi de adı da Farsçadır Erguvan'ın. Erguvan yani bidayette utancın rengidir ve utancın efsanesinden gelir ki bu efsane acılı bir efsanedir. Fakat İstanbul'da neşe bulur, aşık olur, coşar ve boğaz içine taşar. O uzaktan tıpkı pembe bir pamuk şekeri, yaklaştıkça nazenin ve içlidir. Ona bakınca insan boğaz içinde değil de Erguvan boğazında yaşlanmak ister. Onun en görünen rengi pembedir. Biraz lila, gizlice mavimsi, çivit mavisi. Bu çiçek doya doya baktırmaz kendini. Zaten baktırsa da doyurmaz. O salkım saçak renkler, o mavimsi pembe çiçekler sadece 15-20 gün içinde yerini yeşil yapraklara bırakır. Velhasıl bir şiir yazımlık ömrü vardır Erguvan'ın. Belki de bunun için Erguvan'ın sırrını ilk önce ve en çok şairler anlamıştır. Erguvan, edebiyatın da bitmez tükenmez hazinesidir. Bu çiçek hemen her klasik İstanbul romanında ya da her şairin en az bir şiirinin hiç değilse bir beytinin diline düşer. İşte Baki'nin şahane tasvirlerinde ise bir incidir o. Dürrü yakutla bir nahli murassa sandım. Erguvan üzre dökülmüş katerat-ı emtar. Yani Erguvan üzerindeki çiğ damlalarını görünce yakut ve mercanla süslü bir fidan sandım demiştir. Fuzuli, nef'i yasemenlerle Erguvan'ını kucaklaştırır derken Hazreti Ali'yi metheder. Şeyh Galip'in buna suali, cevabı ise pek manidar. Gül mü güler, Erguvan mı ağlar? Yusuf Has Hacip, Kutadgu birlikte içinden Erguvan geçen bir baharı şöyle resmeder bizlere. Şarktan esen bahar meltemi, alemi süslemek için cennet kapısını aralayıp da zeminin lütfu asuman üzere galip gelince alem süslenmeyi arzu eder ve zümrüt kaynağı coşar. İşte bu letafet gülistan üzerine düştüğünde Ebu Cehil karpuzu bile gülbe şeker döker hale gelir ve Erguvan'ı İzzü Şevket otağı kurulur. Evliya Çelebi'nin Erguvan Cemiyeti Faslı diyerek mevzu ettiği bir de gelenek vardır ki bu gelenek Anadolu erenlerinden Emir Sultan Hazretlerinin her yıl Erguvan açma mevsiminde müritleriyle buluşması sebebiyle verilmiştir ve 14. yüzyıldan itibaren de düzenlenen bu Erguvan bayramı 19. yüzyıla kadar bir gelenek olarak da devam etmiştir. Ömrü kısa, şöhreti ve methi uzun çiçektir o. Efendim son olarak Erguvan'ı onun bir aşığından yani Süheyl Ünver'in sözlerinden nakledecek olursak o şöyle der bu methi uzun çiçek için. Neden İstanbul'da Mayıs'a Erguvan demezler ya da neden Boğaziçi'ne Erguvan Boğazı demezler aklım ermez doğrusu. Nedir bu tabiat sevmemek ve ondan hislerimizi zenginleştirmemek? Ve yazarımız sözlerine şöyle devam eder. Erguvan renginin farkında değil, bari sen ol. Bu çiçeği boğazda vapurdan görmeli. Karadan geçip gitmek hem boğaza ve hem de Erguvanlara hakarettir. Erguvan'a şiir söyleme, çünkü anlatamazsın, onun kendisi bir şiirdir der. Erguvan'ı gör ve duy kafi. Bu çiçeği seven vefalıysa yerinde görür, koparmaz. Onu görmek ister misin? Evvela gözünü terbiye et. Ki buna da göz musikisi derler. Bu çiçeğe koku lazım değil. Erguvanlığı kafi. Velhasıl iki güzellik bir arada olmaz diyor Süheyl Ünver. Bu ömrü kısa, methi uzun çiçek için. Efendim, bahar, lale ve erguvan yani bir çiçeğin tam ortası. Sizce bu mucizeyi görmek için üzerinde Allah yazan bir ağaç dalına ihtiyaç var mıdır? Ki zaten ağacın kendisi bile mucizeyken. Zamanın kılçıklarını ayıklamak.

uyumak, kalbin derin uykusunu bölmek için yüksek ve biçimsiz seslere ihtiyaç var mı? Üstelik bahar, gören gözler, atan kalpler için insanı kendisine ve sahibine çağıran en ahenkli sesken. Tabiat, biz görsek de körleşsek de her an, her saat, her mevsim içinden gelip geçenleri temizleyip paklıyor ve tabiat her bahar tevbe ediyor. Her bahar yeniden ve en baştan teslim oluyor. Ve bir de onlar, bakmadan geçmeyenler, içe dönmeden dışı görmeyenler. Bütün renkleri ve çiçekleriyle her bahar onu tekrar tekrar keşfedenler. Lale ve Erguvan'ın bir aylık ömürlerine fani gözüyle bakıp yenilenmek için acele edenler. Velhasıl Lale ve Erguvan'ın bu ömrüne rağmen o kusursuz güzelliğine şükür gözüyle bakıp aheste gidenler. Evet, bir de her bahar aşka biraz daha yaklaşanlar ve her bahar aşka biraz daha yakışanlar. Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saate Aile Bağları'nda farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin, ben program sunucunuz Halime Nur Erk, bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

0: Hacı Hafız Osman Bedreddin Erzurumi Hazretleri. Osman Bedreddin Hazretleri 1856 yılında Erzurum'da doğmuştur. Babası ilim ve fazileti ve tasavvufi konulardaki liyakatiyle tanınmış olan Selman Sukuti Efendi, valideleri ise Esma Hatun'dur. Osman Bedreddin, alelade insanlardan çok farklı bir kişilik ve maksatla dünyaya geldiğini, gerek düşünüş ve davranışlarıyla, gerekse yaşını çok aşan ciddi konulara karşı dikkat ve alakasıyla gören gözlere ilan ve ifşa eder. Tabii ki onun yaratılışındaki müstesna oluşu ilk fark eden, kendisini de yetişkin ve çok kamil bir zat olan muhterem babaları Selman Sukuti Efendi'dir. Onun içindir ki Osman Bedreddin Hazretlerinin büyük bir mürşit ve bir insan-ı kamil oluşunu hazırlayan süreçte ilk hocası ve terbiyecisi olmak gibi bir görevi muhterem babaları yerine getirmiştir. Henüz 9 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hıfzını ikmal eden Osman Bedreddin, 10 yaşından itibaren o devredeki öğrenim usulüne uygun olarak sarf, nahi, emsile, bina, maksut, avamil, izhar, hadis ve tefsir gibi öğrenim dönemlerini başarıyla tamamlayarak hafızlığı yanında ilim adamlığı kimliğini de kazanmaya başlar.
1: Derdime derman için sana geldim ya Muin. Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin.
2: Demek bakışları bile insana tesir ediyor. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arifane seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdir ki kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

10 ile 20 yaş arasındaki bu devresinde onun öğrenim ve eğitimiyle meşgul olan kişiler başta muhterem babaları olmak üzere Molla Sami ve Seyyid Ahmet Merami'dir. Bu zatların himmet ve sohbetleriyle o günkü zahiri ilimlerde ve bir ölçüde de tasavvufta yaşından beklenmeyen bir derinlik ve seviyenin de sahibidir artık Osman Bedrettin. 1877-1878 yılında Erzurum üzüntülü günler yaşamaktadır. 93 harbi diye anılan çarpışmalar, arzu edilmeyen bir seyir takip etmekte ve Ruslara karşı ordu kumandanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Erzurum Kalesi'ne çekilerek bir savunma hattı oluşturmaya çalışmaktadır. Harbin sonucunu büyük ölçüde etkileyecek olan bu savunmayla, sonunda düşündüğü taarruz için Erzurum halkının maneviyatını yükselterek, orduyla birlikte onları da topyekün bir karşı koyuşa hazır hale getirmenin gayreti içindedir. İşte böyle bir gün ve ortamda, halkta beklenen heyecan patlamasını meydana getirecek bir kıvılcıma ihtiyaç duyulmaktadır. Nihayet 8 Kasım günü sabah namazı vakti yaklaşmaktadır. Görülür ki Ayaspaşa Camii'nin minaresinden okunarak dalga dalga bütün Erzurum'a dağılan bir ezan sesi beklenen bu kıvılcımın rolünü oynamıştır.

Evet, ezan okunuyordu. Ama öyle okunuyordu ki bütün Erzurum'un dağ taşı, deresi tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş bu ezanı tekrar ediyordu. Adeta dalga dalga yayılıyor, ufukları aşıyordu. Şimdi tedirginlik ve telaşın yerini şevk ve cesaret almıştı. Bütün Erzurumlular tek vücut halinde Moskov keferesine saldırdılar.

0: Her zamankinden çok farklı bir şekilde okunan ve tesir eden bu sabah ezanıyla Erzurum halkı galeyana gelerek evvela Ayazpaşa Camii'ne koşar ve namazdan sonra da evinde ne bulursa tüfek, tabanca, satır, bıçak ve kılıç alarak cepheye koşar. Erzurum'a kadar yaklaşan Rus kuvvetlerine karşı galeyana gelmiş Erzurum halkının da katılmasıyla ordumuz bir karşı saldırıya geçerek onları bozguna uğratır ve perişan bir şekilde geri çekilmeye ve hatta kaçmaya mecbur bırakır. O gün sabah namazı vakti okuduğu ezanla Erzurum halkını ateşleyen, tahmin edileceği üzere Osman Bedrettin'dir. Kendisi de Erzurum halkının en önünde bu çarpışmalara katılır. O günkü taarruzda gösterdiği gayret ve aşırı cesaretiyle dikkati çeken Osman Bedrettin, Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından 28. Alay'ın 3. Tabur İmamlığına tayin edilir. Böylece o güne kadar Hafız Osman Bedrettin diye anılırken, o günden sonra İmam Efendi diye anılmaya başlanacaktır. Savaş sonrası taburuyla birlikte o zamanki ismiyle Diyarı Bekir havalesine tayin olunan İmam Efendi, gördüğü bir rüya üzerine gene o zamanki ismiyle Mamuretül Aziz'in Palu kazasına giderek Büyük Veli ve Nakşi Şeyhi Seyyid Mahmud Samini Hazretlerini ziyaret ederek onun çok güzel sohbetlerine katılır.
1: Sahrada iz bilmeyen garip yolcu gibi ne yana baksam harap. Bir eşik arıyorum, bir eşiğin divanesiyim. Baş koyacak bir eşik, kalbime nazar edecek, derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Şu dünyada asıl iş zaten ya garip olmakta, ya yolcu ya da mevta olmakta.
0: Bu ilk tanıma ve tanışma devresinde muhatap ve şahit olduğu bazı hal ve buyruklarının

Manevi tesiriyle o ana kadar içinde bulunduğu tereddütünü aşarak Seyyid Mahmud Sami Hazretlerine intisap eder. Tasavvufi konularda muhterem babalarıyla, evvelki hocalarından Seyyid Ahmet Merami'nin himmetleriyle elde ettiği bilgi ve ruhi kıvamını bu defa yaratılışındaki müstesna kabiliyeti ve büyük mürşit Mahmud Samini'nin himmet ve sohbetiyle kısa zamanda daha da geliştirerek seyri sülükünü tamamlar. Bir müddet sonra izinli bulundu ve o Palu'dayken Çemişgezek ilçesine nakledilen taburuna geri döner. Artık o, talip olanları irşat ve manen terbiye etmeye, Mürşidi Mahmud Samini Hazretleri tarafından izin ve vazife verilen bir mürşittir. Hayatının bu yeni devresinde Osman Bedrettin Hazretleri artık kamil bir mürşittir. Hak ve hakikate susamış insanlara mana ve fikir derinliğiyle dopdolu, yüksek seviyeli tasavvufi sohbetiyle iman denilen muazzez varlığı insanın niçin, hangi gayeyle yaratıldığını, üzerinde emaneten taşıdığı ömür sermayesini nasıl değerlendirmesi gerektiğini, nasıl bir ruh ve kalp olgunluğuna erişerek yaratılışındaki ulviyet ve yüceliği kazanabileceğini gece gündüz durmadan anlatır. Çemişgezek ve civarındaki beldelerin halkına üzerinde memur ve mezun bulunduğu nice hakikati 15 sene müddetle anlatan ilim irfan ve hakikat yüklü sohbetleriyle onları ikaz ve irşad eden İmam Efendi 1909 yılında tabur imamlığı vazifesinden emekli olur. Bunun üzerine doğruca mürşidi Mahmud Samini Hazretlerinin mübarek ve huzur dolu mekanına Palu'ya döner. Bir müddet sonra da mürşidinin işareti üzerine irşat vazifesini ifa etmek üzere o gün için Doğu Anadolu'nun ilim ve irfan merkezi durumundaki Harput'a taşınır. Osman Bedrettin Hazretlerinin Harput'taki devresi dopdolu, hayatının en verimli ve feyizli devresi olur. Kendisini artık bütünüyle tasavvufi konulara, sohbetlere ve çalışmalara verir. Harput'taki sohbetlerini yaptığı ve halen de mevcut bulunan Kurşunlu Camii, günler geçtikçe hakikat talipleriyle dolup taşar. Zaman zaman aziz mürşidini ziyaret maksadıyla gittiği Palu'yla beraber, imkansızlıkları sebebiyle kendisine sık gelemeyen müritlerine ulaşabilmek ve sohbetleriyle onları belli bir kıvamda tutabilmek için civar kaza ve vilayetleri yaptığı seyahatlerde büyük alaka ve muhabbetle karşılanır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği ilim ve irfanı, müstesna aşkı, yücelten bir ahlakı, bunlardan habersiz insanlara durmadan aktarmayı, onların da bunlardan nasipli hale gelmelerini, hayatının yegane gayesi haline getirir. Böylece bazı kaynakların belirttiği şekilde bu devresinde 200 bine yakın insanın manevi cehaletten kurtarılmalarına vesile olur. O artık gönlünü dolduran Allah ve peygamber muhabbeti, insanlara karşı sergilediği şefkat ve merhameti, af ve müsamahası, mahfiyet ve tevazu, ahlak-ı Muhammedisi ile kendisini tanımak, şeref ve mazhariyetine eren insanların gönlünde taht kurmuş, bir büyük veli ve bir büyük mürşittir. İrşadına vasıta kıldığı müstesna sohbetleriyle o, insanların mana ve batınlarına kolaylıkla ulaşabilmekte, Kur'an ve sünnet-i seniye gibi bitmez ve tükenmez iki kaynaktan devşirdiği hakikatleri onların gönüllerine çağlayanlar gibi akıtmaktadır. Himmet, hizmet ve gayretlerinin tek hedefi vardır. İnsanın yaratılışının tek gayesi olan Allah'ı biliş, buluş ve ona erişi tarif ve anlatabilmek, bu nihai hedefe ulaşabilmek için kendisini mutlaka tanımamız ve aşk seviyesinde sevmemiz gereken varlığı, yani ümmeti olmakla şereflerin en yücesine mazhar olduğumuz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanıtabilmek, Kur'an-ı Kerim'de tarif buyurduğu, Peygamber Efendimiz'in de saadetli ömürlerinde bizzat uygulayarak bizlere gösterdiği, İlahi Muhammed'i ahlakla ahlaklanmanın usul ve yollarını gösterebilmek ve bu konuda aşk denilen, ancak yaşayanların yaşadıkları ölçüde idrak edecekleri, hak tecellisinin zuhuruna zemin olabilecek ruh iklimini hazırlayabilmek. Böylesine hummalı bir himmet ve gayretin içerisindeyken,
Osman Bedri

Fahrettin Hazretleri 1911 yılında hacca gider ve mukaddes bir mekanda vuku bulan bu mübarek ziyaretin müstesna tecellilerine ve manevi imkanlarına mazhar bir şekilde döndükten sonra irşat vazifesine farklı bir manevi dolulukla devam eder. Civardaki il ve ilçelerden gelebilme imkanına sahip olan evlatlarıyla Harput'taki sohbetleri dolup taşarken, gelebilme imkanı bulamayan müritlerini mahrum bırakmamak için zaman zaman kendileri de civar il ve ilçelere kadar gitmekte, sohbet ve himmetiyle gönüllerine sevinç bahşetmektedir. Osman Bedrettin Hazretlerinin elinde sohbet adeta ölü ruhlara can bahşeden bir iksirdir. Sohbetlerinde en çok üzerinde durduğu konu, gerçek bir terbiyeci eliyle nefsi terbiye ederek insan varlığı için zararlı bir unsur olmaktan çıkarıp nefis bir hale getirmektir. Çünkü nefis bize Rabbimizi unutturmaya, ruhumuzsa bizi Rabbimize yöneltmeye memur iki unsurdur. Birinin zararlı faaliyetlerini kontrol altına alır ve zararlı hale getirirken, diğerini makbul olan memuriyetini kolayca ifa edebileceği bir güce kavuşturmak, insanın nihai kurtuluşu konusunda hayati bir ehemmiyet taşır. Osman Bedrettin Hazretlerine göre, insanın bütün niyet ve davranışları ancak Allah için olmalıdır. Çünkü ortaya Allah için konulmayan her niyet ve harekette nefsin payı vardır. Yani Allah için olmayan her şey nefis içindir. Bu itibarla kaynağı özellikle bedeni arzu ve isteklerimiz olan niyet ve davranışlarımızın bizi dünyevi ve uhrevi perişanlığa sürüklemesi kaçınılmazdır. Böyle korkulu, perişan bir durumdan her iki alemde de kurtulabilmenin yolu ve tek çaresi mevhum varlığımızı ve bu varlığa ait istek, arzu ve taleplerimizi Hakk'ın mutlak varlığı karşısında yok etmek suretiyle yalnız Allah için yaşayan, Allah için niyet ve hareket eden biri olabilmektir. Hazrete göre dünya hayatı işte yalnız bu yönüyle insan için mühimdir. Onun dünyaya gönderilişinde bu hikmet gizlidir. İnsan bu hikmete bağlı şekilde yaşarsa, dünya hayatı onun için her iki alemdeki saadet ve huzura açılan müstesna bir kapı olur. Bu hikmetten uzak şekilde yaşandığı takdirde ise, dünya hayatı bunalımlara, felaket ve perişanlığa, kıvrantı ve tedirginliklere açılan bir kapı olur. Yani idrak ve yaşayış şeklimize göre dünya, ya huzur ve saadetimizi veya perişanlık ve felaketimize sebep olur. Öyleyse akıllı olan, Allah'ın bahşettiği bu imkanı, felaketine değil, huzur ve saadetine vesile olacak şekilde değerlendirmeli, geçici ve aldatıcı şeyler peşinde harcayarak heder etmemelidir. Bunu yapabilmekse tabii ki incelik ve derinliği bulunan bazı konuların bilinmesine, onları yaşayışımızın vazgeçilmez prensipleri haline getirmemize bağlıdır. Böyle olabilmek ve böyle davranabilmek insan için pek büyük bir hünerdir. Böyle bir hünerin elde edilebilmesi ve hedeflenen sonuca ulaştırabilmesi ise insanın kendi kendine başarabileceği bir şey değildir. Bir uzman doktorun tavsiyelerine uygun olmayan, tarifesiz bir şekilde gelişi güzel kullanılacak olan bir ilaçtan herhangi bir faydanın elde edilemeyeceğini söyleyen Osman Bedrettin Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın tarifi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hakiki varisi durumunda bulunan Evliyaullah'ın bizzat yaşayış, buyruk ve tavsiyelerine uygun bir şekilde öğrenilip yaşandığı takdirde dünya hayatı marifetullah'a ve ilahi vuslata vesile olur. Böyle değil de yerinde olmayan bir şekilde kullanılırsa ahlaksızlığa ve haktan yüz çevirmeye sebep olur. Hatta insanı İmanını kaybetmeye kadar sürükleyip götürür diye buyurduktan sonra, bir kalpte hem Allah hem de mahluk korkusunun birleşemeyeceğini anlatır. Bir gün müritlerinden birinin sorusuna cevap olarak şöyle buyurur. Tasavvuf kitap satırlarından okunarak elde edilecek kuru bir bilgi değildir. Tasavvufa dair kitaplar yalnız usul ve adaba dair şeyler öğretir. Tasavvufun bizatihi kendisinin tahsili ancak bir mürşid-i kamilden ameli ve tatbiki bir yolla kişinin kendi vücut kitabını okumasıyla mümkündür. Ona göre tasavvuf, Kur'an ve sünnet-i seniyeye dayanan ilahi ve Rabbani hikmetin adıdır.

Konusuysa gafletten sakındırıp insana daimi huzur halini kazandırmaktır. Bu yolla kişiyi nefsin kötü huylarından arındırıp Mevla'ya layık bir kul haline getirmektir. Bu şekildeki bir tasavvuf, iş, yaşayış, hal ve ahlaktır. Bu işi, hali ve ahlakı öğrenmenin zaruri yoluysa bir öğrenci ve öğreticiye müracaattır. Nitekim sahabe-i kiram, Kur'an-ı Kerim ellerinde ve önlerinde olduğu halde nefislerinin tezkiyesi ve ruhlarının tasfiyesiyle o yüksek ahlakı yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağızlarından ve sünnet-i seniyelerinden aldılar. Onlar severek, dinleyerek, görerek ve yaşayarak öğrendiler ve öğrettiler. Sonra da şöyle buyurdular. Dikkat çekici olan şudur ki, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, ne yapalım da daha çok sevaba nail olalım diye değil, ne yapalım ki muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'a daha çok mazhar ve muhatap olalım?'' diye sorarlardı. Nihayet bir gün her insan gibi onun da dünyamızdan ebediyet alemine intikal zamanı gelir. Vefatından birkaç gün önce bu gidişin işaretini veren, aynı zamanda derin ve ince nükteler taşıyan şu vasiyetnamesini yazarak beyan eder. Ey benim evlatlarım ve birader ve akrabalarım! İslamiyete ve tariki hüdadan olan din kardeşlerim! Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, hazır ve nazır şahidimdir ki doğrusu ben, ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi ve sahih itikat üzere mümin, muvahhih bir Müslüman kulum. Allah Teala'ya bu nimet ve ihsanlardan dolayı sonsuz hamdü senalar olsun. Şayet ömrüm tamam olup, emri ilahi üzere ahirete intikal ve Rabbimin rahmetine nail olursam, ömrümün sonunda düşmanlarımız olan şeytanı aleyhi ma yestehikku ve nefis ve kuvve-i vahime tarafından bu İslamiyetin dışında bir şeyi şaşırıp söyletmek isterse ben onları kabul etmem. Ancak apaçık bir din olan İslam'da olmadığımı şimdiden işitip kıyamet gününde İslamiyetime şehadet buyurmanızı niyaz ve temenni ederim. Tevhid ehliyim elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Tasdik ederek gerçekten ve yakinen inanıyorum ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huvel ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah melikül hakkul mubin Muhammedin Resulullah sadıkul vadul emin. İşte bu tevhidime şahit olmanız istirham olunur. Fakat ben bir günahkar, aciz ve mücrim bir kulum. Cenab-ı Hakk'ın de ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ayeti celilesine dayanarak, tövbe ve rücu ederek ve rahmeti Rabbül Alemin'e sığınarak ve Peygamber-i Zişan'ın alemlere rahmet ve günahkarların şefaatçisi olduğundan onun şefaatlerine mazhar olmayı ümit ederek giderim. Ve Allah dostlarının ve Sadat-ı Kiram'ın Nakşibendiye'nin bu günahkar kula feyiz, kerem ve imdatlarını ümit ederim. Bilhassa Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri, Muhammed Bahattin Şah-ı Nakşibend ve Pirim Mevlana Halit ve Şeyh Ali Es-Sebdi ve Mürşidi Mükerremim Hace Mahmud Samini ve şerefli babam Selman Sukuti el-Halidi Kuddüsesi Ruhu, zevatının manevi yardımlarını ve Cenab-ı Hakk'a bu günahkar kul için şefaatçi olmalarını lütuf ve keremlerinden niyaz ederim. Emri hak vaki olup ahirete irtihalimde üzerime Kur'an-ı Azimüşşan tilavet buyurasınız. Yüce Rabbim bu hakir kuluna ve bütün din kardeşlerime iman ve Kur'an'la hüsnü hatime ihsan buyursun. Amin. Bi hürmeti men erseltehu rahmetellil alemin. Bu vasiyetinden sonra o artık çıkacağı madde ötesi yolculuğa hazırdır. Allah'ın kendisine emaneten bahşettiği dünyevi ömür sermayesinin her zerresini, her saat ve dakikasını, halikini, ümmeti olmak şerefini, her an, her zerresiyle yaşadığı peygamberini hoşnut edecek şekilde değerlendirmiş

bir müstesna kul olarak huzur-u ilahiye intikal eder. Vefat ettiği yıl 1924, ay Teşrini Evvel ve mekan Harput'tur. İnsan denilen muazzez varlığın ülviyet, şeref ve yüceliğini, hakiki manada insan olabilmenin yolunu ve usulünü bildirebilmek yolunda bütün bir ömrünü kendilerine vakfettiği binlerce insanın omuzlarında fani bedeni Harput'un Meteris kabristanına taşınırken, aziz ruhu bir ömür boyu aşkıyla yandığı ilahi varlığa ve ruhi peygamberiye kavuşur. Kabri saadetlerinin üzerine daha sonra bir türbe yapılmış ve kabir taşına şu mısralar yazılmıştır. Erzurum'u Şeyh Bedrettin Efendi ki bu zat, sahayı irşatta bir pir-u pur temkin idi. Etti vaktaki uful ol pir-i Muhammed Zamir, Rumi 340'tı tarih, evvel teşrin idi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Okuyan Kerim Öztürk.
1: Neml Suresi 1. ayetten 93. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
5: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462-884-2264 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahi lezî ce'alenâ minel muslimîn. Elhamdülillahi lezî ce'alenâ minel tevvâbîn ve minel mütetahhirîn.

والسلام على سيدنا وسيد المرسلين اشرف خلق العالمين محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretlerine bizlere lütfetmiş olduğu tüm nimetlerinden dolayı nihayetsiz hamdü senalar olsun. Fahri Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, onun yıldızlar gibi ashabına ve kıyamete kadar gelecek Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edecek ve rıza ilahi kazanacak ehli iman üzerine salat ve selam olsun. Rabbul Alemin uzaktan yakından bu sohbet meclisine iştirak etmiş siz kardeşlerimden razı olsun. Gönüllerinizi nuru ile doldursun. İşlerinizi asan eylesin. Evlerinize bereket ihsan eylesin. Bu sohbet meclisinden müstefid olmayı, istifade edebilmeyi hem anlatana hem dinleyenlere nasip eylesin. Rabbul Alemin bu sohbet meclislerinden ayaklarımızı kesmesin. Hem bizlerin hem de kıyamete kadar gelecek neslimizin bu sohbet meclislerine müdavim olanlarından eylesin. Kardeşlerim, Rabbul Alemin ayeti kerimede buyurmuştur ki Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Malen Allah'ın Resulünde, Resulullah Aleyhisselam'da sizler için güzel örnekler vardır. Resulullah Aleyhisselam bizim için üsve-i hasenedir, güzel örnektir. Nerede güzel örnektir? İbadetlerinde güzel örnektir. Liderliğinde örnektir. Devlet başkanlığında örnektir. Alışveriş ticaretinde örnektir. Muamelatta örnektir. Aile hayatında örnektir. Komşularıyla geçinmesinde örnektir. Efendimiz Aleyhisselam bizlere sadece camilerde, mescitlerde yaşanacak bir din getirmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize getirdiği bu din mescidi de kapsar, dergahı da kapsar, çarşı pazarı da kapsar, yatak odasını da kapsar, meclisi de kapsar, her yeri kapsar. Böyle geniş bir din bize getirmiştir. Ne mutlu ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği emirlere ittiba edenlere ve ne yazıktır ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği bu güzide dinin gereksinimlerinden yüz çevirenlere. Allah-u Teala bizleri Efendimizin ahlakıyla ahlaklandırsın. Rabbul Alemin bizleri Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklandırsın. Tabi kardeşlerim, onun ahlakıyla ahlaklanmak için onun yolundan gitmek gerekir. Sadece kuru bir niyet, kuru bir temenni bize bunu getirmez. Nasıl ki biz desek ki ben bu yaz sıla-i rahim için Türkiye'ye gideceğim desek ama bilet almazsak yahut arabayla gideceksek araba almazsak biz bu ziyareti gerçekleştirebilir miyiz? Gerçekleştiremeyiz. Sadece temennide kalır bu. Bir insan amel etmezse, ihlası elde etmezse o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanması da sadece sözde kalır. Eski zamanda biliyorsunuz bu sabunlar daha yokken kil ile, böyle bir toprak cinsidir kil, kil ile banyo yapılırmış, yıkanılırmış. Dervişin biri de o toprağı alıyor, hamama gidiyor, hamamda yıkanacak o torbayı açıyor, kil güzel bir şekilde kokuyor. Toprağa hitaben diyor ki hal lisanıyla derviş, hal lisanıyla ona diyor ki ey toprak diyor, senin özün toprak, senin özünde bir koku yoktur. Senin özünde bir koku yoktur. Sen topraksın. Ama sen güzel kokuyorsun. Nedir bunun hikmeti? Toprak da kil de hal lisanıyla dervişe diyor ki ey derviş, ben de biliyorum benim özümde koku yoktur. Toprakta koku olmaz. Ama ben toprakken üzerimden dervişin biri geçti ve bir gül bıraktı. O gülün kokusu bana sindi. Ondan dolayı ben güzel kokuyorum. Yoksa benim özümde güzel koku yoktur. İşte kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklanmak için birinin bizim üzerimize bir gül bırakması lazım.

gül kokanlarla birlikte olmamız lazım. Salih insanlarla birlikte olmamız lazım. Sadat-ı kiramın peşinden gitmemiz lazım. Rabbul Alemin ayeti kerimede buyuruyor Es'adu billah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû ma'assâdikîn. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla birlikte olun. Müttakilerle birlikte olun. Şu halde Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmanın en kestirme yolu müttakilerle birlikte olmaktır. Dervişlerle birlikte olmaktır. Sofilerle birlikte olmaktır. Allah Teala bizleri dervişlerden ayırmasın. Sofilerden ayırmasın. Sadat-ı kiramdan ayırmasın. Ancak kardeşlerim, nasıl demin dediğimizde sadece sözle ben Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorum desek, gereğini yerine getirmezsek nasıl ki o ahlak bizde oluşmaz? Aynı bunun gibi sofilerden ayrılmamak, dergâhtan ayrılmamak, müttaki insanlardan ayrılmamak niyeti tek başına yeterli değildir. İnsanın fıtratı gereği insan kötüye çabuk alışır ama iyiye çabuk alışamaz. Bünye öyledir. Vücut ibadete zor alışır, bastıra bastıra zorla alışır, isyana bir günde alışır. Onun için kardeşlerim bu bir süreçtir, bu bir istikamettir. Günümüzde meşhurdur, dünyada aç olanlar, kilosu fazla olanlar aç olanları geçmiştir artık bugünümüzde, değil mi? Bir kilo sorunu var. Bunun muhabbeti yapılır, dervişler arasında da her yerde muhabbeti yapılır. İşte kilo vermeye uğraşıyor insanlar, ilaçlar kullanıyorlar, bitkisel ilaçlar kullanıyorlar, doktora gidiyorlar, ameliyat oluyorlar falan. Bunun bir formülü var. Nedir o? Boğaza dikkat etmek. Boğaza dikkat ettiğin zaman kilo almazsın. Eğer rejim yapsan desen ki, ya ben bundan sonra tatlı yemeyeceğim, baklava yemeyeceğim desen, bir sene yemezsin, bir sene sonra onu da kaza edersin yemediklerini. Ben bundan sonra ekmeği hayatımdan çıkarıyorum dersen, bir sene yemezsin, ondan sonra onu kaza edersin. Hepsini yersin. Ne yapmak lazım? Yeme alışkanlığını düzeltmek lazım. İşte ahlak da böyle edinilir. İnsan manevi yüklerden, fazlalıklardan, Kur'an-ı Kerim'de günahlar bir ifadeyle de yük diye ifade edilir. Yüklerden istikamet ile kurtulur. Yani bir defada ben bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım deyip 3 gün ibadete gömülüp ondan sonra terk edince bir insan ahlak-ı hamide elde edemez. Demek ki istikamet önemlidir. Sofinin birisi geliyor, Gavsumuzdan dua istiyor. Şehit olmak için dua istiyor. Gavsumuz da ona buyuruyor ki, sen şehit olmayı isteme, istikamet sahibi olmayı iste. O daha büyük bir makamdır ve zordur. Allah-u Teala bizleri istikamet sahibi olanlardan eylesin kardeşlerim. Bunun bir yolu da kardeşlerim, dervişlerden ayrılmamak, bir yolu da yediğimize içtiğimize dikkat etmek. Haram yememek, çocuklarımıza haram yedirmemek, bunlar da çok önemlidir. Ashab-ı kiramın büyüklerinden Ebu Derda radıyallahu anh, bir ara sabah namazından sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinden hızla çıkar olmuş. Efendimiz Aleyhisselam kendisine soruyor. Ey Ebu Derda, sen önceden mescide erken gelirdin ve çok geç çıkardın. Neden böyle şimdi hızlı çıkar oldun? Ebu Derda radıyallahu anh cevap veriyor. Ya Resulallah, komşumun hurma ağacının dalları benim bahçeme uzanmış durumda. Ve yaz mevsimidir. Hurmalar olgunlaşıp düşüyor. Bahçeme düşüyor. Olur ki benim aile efradımdan biri o hurmalardan yer. Buna engel olmak için sabah namazının akabinde hemen gidiyorum. Var olan hurma varsa onları toplayıp komşuma veriyorum. Evladımın, ailemin boğazından haram lokma geçmesin diye onun için sabah namazından sonra hemen çıkıyorum buyurmuştur. Helal yemek çok önemlidir kardeşlerim. Akaid kitaplarında geçer. İnsanın duasının kabul şartlarındandır. Birinci şartıdır helal yemek. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Hele Avrupa'da, Avrupa gibi bir yerde çok dikkat edeceğiz. Yani üzerinde her helal yazan helal değildir. Helal olmayan bir şey de yersek bu bizim ibadet hayatımıza, aile hayatımıza yansır. Onun için kardeşlerim hem kendimiz hem de ailemize helal yeme ve yedirme konusunda hassasiyet sahibi olmamız lazım. Bir ayet-i kerimede Rabbul Alemin

Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben ve inneke le'ala hulukun azim buyuruyor. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Mübin'de övüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şu halde sünnet-i seniyyeye dikkat eden, sünnet-i seniyyeye uymaya gayret eden kardeşlerimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak için samimi bir adım atmış demektir. Ecdadın bir sözü var. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer istiyorsak güzel ahlak, o zaman Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaşardı? Ailesiyle nasıl geçinirdi? Sahabe efendilerimizle nasıl geçinirdi? Dikkat edeceğiz. Mümin güzel ahlak sahibi olması lazımdır kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki mümin iyi niyetlidir. Hiç şüphesiz yapılan işler niyetlerine göre değer kazanır. Yani bir işi aynı kişi iki kişi yapar, biri daha fazla sevap kazanır. Hatta bir işi biri yapar, diğeri yıkar, niyetlerine göre ikisi sevap kazanır ya da ikisi günah kazanır. Geçer kitaplarda der ki bir kimse yolculuk esnasında gelse, bir yerde konaklasa, işte bineğini bağlayacak bir yer baksa, bulamasa, sonra oraya bir kazık çaksa, niyeti de hani kendi ihtiyacı vardı, ondan sonra gelecek Müslümanlar da işte bineklerini buraya bağlarlar, güzel bir niyet, o sevap kazanır. Sonra başka biri gelse, dese ki ya bu burada, bu kazık burada duruyor, birisi görmez, takılır düşer, onu sökse, yani biri yaptı diğeri söktü ama yine güzel niyet, o da sevap kazanır. Niyetine göre sevap kazanır insan. Onun için evvela niyetimizi düzeltmemiz lazım kardeşlerim. Eski kavimlerinden birinde abid bir zat varmış. Bu abid zat halkın büyük bir açlık, kıtlık çektiği bir zamanda yolda giderken büyük bir kum tepesine rastlamış. Kendi kendine şöyle der: eğer şu kum yığını yiyecek olsaydı onu şu insanlara dağıtır, açlıklarını giderirdim. Bunun üzerine Rabbul Alemin zamanın peygamberine şöyle vahyeder: falan kişiye git ve de ki Allah-u Teala senin sadaka verme niyetini kabul etti. Senin bu güzel niyetini mükafatlandırdı. Şayet o kum yığını un olsaydı onu dağıttığında ne kadar sevap alacaksan o kadar sevap sana bahşetti. Güzel niyet insana amel etmeden de sevap kazandırır. Allah-u Teala niyetlerimizi halis eylesin. Niyetler çok önemlidir kardeşlerim. Onun için hani Gavsumuz her zaman buyuruyor: niyetinizi kontrol edin, kalbinizi kontrol edin. Sizler niyetinizi Allah için güzel yapın. Güzel, her işiniz güzel olur, güzel sonuç verir buyuruyor Gavsumuz. Ve her gittiğimizde de güzel niyetle alakalı, iyi niyetle alakalı sohbet ediyor. Kim gitse, alimler de gitse, hocalar da gitse, ziyaret etse, zenginler de gitse, normal dervişler de gitse, herkese niyetle alakalı sohbet ediyor. Çünkü iş oradan geçiyor. Müminin evvela niyeti güzel olması lazım. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehennemde ancak niyetlerinden dolayı ebedi kalırlar. Güzel niyet sahibi insanlar nihayetinde cennete giderler. Kötü niyet sahibi insanlar nihayetinde cehenneme giderler ve orada kalırlar. Allah-u Teala bizi muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyurmuştur ki muhakkak ki Cenab-ı Hak suretlerinize ve mallarınıza değil ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu dünyada öyle değil. Bu dünyada böyle birisi güzel giyinmişse veya bir makam sahibi ise, güzel bir arabaya biniyorsa, malı mülkü varsa, böyle bir villada oturuyorsa ona değer verilir. Çünkü onlar bu dünyanın değerleridir. Güzel ev bu dünyanın bir değeridir. Makam bu dünyanın bir değeridir. Ahirette geçecek ise ahiret parasıdır, Gavsumuzun buyurduğu gibi.

Dedi nasıl bir gün ziyaretine gitmiştik, sohbet etti. Buyurdu ki, dedi nasıl bir insan dedi dünyada parası olmasa aç kalır, susuz kalır. İşte ahirette de öyle. Ahiret parası olmayan insan orada perişan olur. Ahiret parası nedir? Ahiret parası salih ameldir. Allah-u Teala amellerimizi salih amel eylesin. Musa aleyhisselam bir gün yolda giderken giyecek elbisesi olmadığı için kendine kuma gömmüş bir fakire rast gelir. O kadar fakir ki adam, elbisesi yok, çıplak. Çıplaklığını gizlemek için kendini kuma gömüyor. Sonra onun yanından geçerken zamanın peygamberi olduğunu, Musa aleyhisselam olduğunu tanıyınca, dedi efendim bana dua edin, halimi görüyorsunuz, ben fakirim, bana dua edin, Allah Teala bana mal mülk versin. Sonra Musa aleyhisselam da ona dua ediyor. Ya Rabbi istediğini kendisine ver diye dua ediyor. Rabbül Alemin de ona mal mülk veriyor. Akabinde yine bir zaman Musa aleyhisselam yürürken bir kalabalık görüyor. Diyor ne oluyor orada, ne var? Diyorlar gencin biri var. O diyor asılacak. Yaklaşıyor, bakıyor ki o dua ettiği genç. Fakirlikten kurtulması için dua ettiği genç. Diyor nedir bunun suçu? Neden bu halde? Diyorlar ki bu mala mülke kavuştu. İsyan içine girdi. Sarhoş oldu. Sarhoşluk esnasında birini öldürdü. Ondan dolayı kendisine kısas uygulanacak şimdi. Demek ki kardeşlerim, mal mülk de insana huzur getirmiyor. Saadet getirmiyor. Ahiret saadeti şöyle dursun, dünya saadeti de getirmiyor. Ondan dolayıdır ki dünyanın en huzursuz insanları zengin insanlardır. O da onların bu dünyadaki imtihanıdır. Allah-u Teala bize verdiği nimetlerle bizi imtihan edeceğini ayet-i kerimede buyuruyor. Sizin evlatlarınızla, mal mülklerinizle sizleri imtihan edeceğim buyuruyor ayet-i kerimede. Hem de tekil ifadesi kullanarak. Muhakkak imtihan edeceğim. İmtihansız bir dünya yok. Sınava girmeden diploma almak yok. Allah-u Teala dünya imtihanını geçenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, Müslüman hoşgörülü olur. Böyle kaba saba bir insan olmaz. Çünkü ecdadımızın da söylediği gibi tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Tatlı söz insanları etkiler. Eğer sen kaba saba bir insan olsan, etrafında seni seven, dolayısıyla senin söylediğin güzellikleri algılayan, onlarla yol bulan insan bulunmaz. Bizler güzel ahlakımızla etrafımıza örnek olacağız. Dervişin biri sabah namazını camide kılıyor, namazdan çıkıyor. Bir de bakıyor ki gencin biri içki içmiş, sarhoş olmuş, bir köşeye sızmış. İçki şişesi de yanında duruyor. Gence diyor ki bu şişeyi diyor senden diyor almak istiyorum. Ne yapacaksın? Diyor ben bunu götüreceğim diyor, şu caminin içine dökeceğim diyor. Sarhoş da diyor ki ben sarhoşum ama Allah'ın evine saygım var. Ben diyor 20 senedir diyor bu zıkkımı içiyorum ama senin yaptığın saygısızlığı yapmıyorum. Bir de sen demin camiden çıktın. Deyince derviş de diyor ki sen Allah-u Teala'nın kitabını okuyan yolu, yani ağzını, boğazını bununla kirletiyorsun. Sen Allah-u Teala'nın nazargahını, kalbini kirletiyorsun. Ben bu insanların yapmış olduğu mesleği kirletsem ne olur? Deyince sarhoş irkiliyor, tevbe ediyor. Hayatta bazen insanları böyle ani olaylar döndürür. Onun için her zaman bizim sözümüz, ahlakımız yumuşak olması lazım. Efendimiz Aleyhisselam'a Rabbul Alemin buyuruyor. Ayet-i kerimede Estaizu billah. Ve in kunte fazzan galizal kalbi len faddu min havlik. Eğer sen sert ve in kunte fazzan galizal kalbi. Sert mizaçlı, kalbin sert olsaydı, sert sözlü olsaydın etrafından insanlar dağılırdı. Ve bir başka bir ayet-i kerimede Allah'ın rahmetiyle sen etrafındakilere yumuşak oldun. Dolayısıyla etrafında insanlar toplandı. Demek ki biz önce kendimize, sonra etrafımızdakilere fayda vermek istiyorsak evvela ahlakımızı düzeltmemiz lazım. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Allah dostlarının peşinden gitmek lazım. Bu Allah dostları kişiyi tanır, nefsi tanır, müridini tanır. Ona göre ona bir tedavi uygular. Cüneydi Bağdadi, Kuddisesi ruhu biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış evliyanın büyüklerinden. Bir gün şeytan geliyor, diyor ki onu saptırmak için, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni saptırmak için diyor ki efendim diyor ben diyor sizin diyor müridiniz olmak istiyorum.

Şeytan insan suretinde geliyor Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine. Ben diyor sizin mürediniz olmak istiyorum. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de diyor ki bir şartla diyor seni kabul ederim. Nedir o? Diyor ki ne emredersem sana itirazsız kabul edeceksin. Eğer bunu kabul edersen seni müritliğe kabul ederim diyor. Kabul ediyor. 20 yıl ona hizmet ediyor. 20 yıl Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine mürit olarak hizmet ediyor. 20 yıldan sonra böyle yağmurlu bir havada Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri yola çıkacak. Ona diyor ki haydi kalk şu ışığı önüme tut. Artık mum ışığı ya da gaz ışığı neyse önüme tut. Yolda gideceğiz. Yolda giderken birisi karşılıyor. Diyor ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine ey Cüneyd, sana hiç yakıştıramıyorum. Böyle yaşlı birine hizmet ettiriyorsun. Bu zaten kendisi yaşlıdır bunun. Sen buna ışık tutturuyorsun, önünden götürüyorsun, hizmet ettiriyorsun, ona eziyet veriyorsun. Deyince Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ona diyor ki şeytanın diyor eziyet çekmesi lazım. O eziyeti hak ediyor deyince şeytan elindeki lambayı fırlatıyor. Diyor demek ki diyor sen biliyordun diyor beni tanıdın diyor. Bakın şeytan aleyhillâne bir kişiyi yoldan çıkarmak için 20 senede ona hizmet eder. Vazgeçmez, pes etmez. Sonra artık anlıyor. Onun kendisini tanıdığını anlıyor. Bu sefer başka bir yol deniyor. Diyor ki sen diyor benim diyor ilk geldiğim günden itibaren şeytan olduğumu biliyordun. Ama diyor beni hiç diyor terslemedin. Sen çok büyük bir adamsın. Bu sefer onu övmeye başlıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de kendisine diyor ki ey lain, ey Allah'ın düşmanı sen 20 yılda beni kandıramadın. Hizmet ederek beni kandıramadın. Diyor beni överek mi kandıracaksın diyor. Onu kovuyor dergahından. Kardeşlerim bu Allah dostları insanı tanır. Şeytanı da tanır. Nefsi de tanır. Nefsin doktorudur. Nefsin uzman doktorudur. Belki eski zamanda anlatmak o kadar kolay değildir ama şimdi daha kolaydır. Eski zamanda bir tabip oluyordu. Her şeye o bakıyordu. Kırık çıkağı da o bakıyordu. Bir yeri yaralansa insan ona o bakıyordu. Değil mi? Şimdi bütün doktorların branşları ayrı. Üniversiteyi okuyor, bitiriyor. Ülkelerde farklı farklı. Üniversiteyi bitirdikten sonra, doktor olduktan sonra uzmanlık okuyor. Bazen 5 yıl, bazen 7 yıl okuyor. İhtisas yapıyor. Değil mi? İhtisas sahibi oluyor. Ondan sonra sen ona gidiyorsun. Bu doktor kulak, burun, boğaz doktoru. Bu doktor kardiyolog. Bu dahiliyeci. İşte Allah dostları da manevi hastalıklar doktorudur. Onun için kardeşlerim onların bizlere sunmuş olduğu reçeteyi uygulamamız lazım. Onlardan ayrılmamamız lazım. Müminin niyeti güzel olur dedik. İnsan amel ettiğinde melekler o yazılı sayfayı mühürleyip Rabbül Alemin'e götürürler. Amel ettiğinde Rabbül Alemin meleklere hitaben der ki şu sayfayı atın, şu sayfayı ekleyin. Şu sayfayı atın, bu sayfayı ekleyin. Bu sayfayı ekleyin dediğinde melekler der ki ya Rabbi o bu ameli etmedi ki, o bu ameli işlemedi. İşlemedi ancak ona niyeti vardı. Veya atılan amelde ameli işledi ama niyeti ihlaslı değildi. Onun için kardeşlerim niyetlerimizi her daim kontrol etmemiz lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri Allah dostlarından birinin şöyle anlattığını naklediyor kitabında. Vaktiyle deniz savaşına çıkmıştık. O gün orada bulunanlardan biri bir torbayı satılığa çıkardı, bir çanta. Kendi kendime şu torbayı satın alayım, savaş sırasında faydalanırım, memleketime dönünce de yüksek fiyatla satarım. Öyle düşündü, torbayı satın aldı. O gece rüyamda iki melek gördüm diyor o zat. Savaşan insanların niyetlerine göre amellerini yazıyorlar. Melekler, rüyasında gördüğü melekler. Meleklerden biri söylüyor, diğeri onu yazıyordu. Askerlerin kimisini seyahat diye yazıyor. Yani bu asker seyahat için ordunun içinde. Bu asker gösteriş için ordunun içinde. Bir kısmını ticaret için diye yazıyorlar. Bazılarında Allah rızası için sefere katılmıştır diye yazıyorlar katip melekler. Sonra o melek bana döndü. Dedi ki bunu da tüccar olarak yaz. Aslında cihat için çıkmış ama gemide de bir tane çanta satın alıyor. Ve niyeti de o çanta.

piyasaya gittiği zaman da yüksek fiyatla satmak. Melek öyle deyince bunu da tüccar olarak yaz. Diyor Allah Allah, ben tüccar değilim. Ticaret malım da yok. Ben gaza niyetiyle yola çıktım. Meleğe böyle söyleyince melek, sen dün bir torba satın alıp savaş dönüşü onu kâr ile satmayı düşünmedin mi? Diyor ben nasıl ağlıyorum. Bir yandan da sakın beni tüccar olarak yazmayın. Ben

kitaplar dağıtıldığında, amel defterleri dağıtıldığında Allah-u Teala bizim amel defterimizi sağından alanlardan eylesin. Amel defterleri dağıtıldığında insanlar bakacaklar. Diyecekler Allah Allah, bu da yazılmış mı? İnsanların dünyada yazılmasını hiç tahmin etmeyeceği basit sözler dahi yazılmış olacak. Onun içindir kardeşlerim, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ağzında çakıl taşıyla dolaşmıştır. Boş konuşmayayım diye. Ağzında çakıl taşı tutmuştur. Sebep boş konuşmayayım. Bizler bazen çok boş konuşuyoruz. Çok boş amel işliyoruz. Mala yaniyle uğraşıyoruz. Dünyaya ve ahirete yaramayacak işlerle meşgul oluyoruz. Tabii nefsi de bazen kandırmak lazım. Yani bu demek değildir ki insan sadece ibadet edecek demek değildir. İnsan bazen rahatlayacak da ama dinin yasakladığı şeylerden uzak duracak. Dinin yasakladığı eğlenceden uzak duracak. Amellerini, keyfini dahi, zevki sefasını dahi dinin göstermiş olduğu şekilde yapacak. Son zamanlar mesela iki Müslüman düğün yapıyor. Düğünde, halbuki bunlar takvalılar da, düğünde diyor ki işte şu adet var, bu adet var diyor. Örneğin işte çalgıyla düğün yapıyor. Veya işte diyor ki düğünde adettir diyor. İşte erkek diyor kız tarafına gelir, orada diyor dans ederler. Ya bir sufi böyle yapabilir mi Allah için? Bir Müslüman böyle yapabilir mi? Sen daha evliliğinin ilk adımında harama bulaşıyorsun. Bu eve bereket girmez ki. Bunun gibi bizler kardeşlerim işte dini tanımlarken yanlış tanımlıyoruz işte. Dini biz sadece camiye sıkıştırıyoruz. Yani din nedir? Namaz kılmaktır, sohbet dinlemektir, zikir çekmektir, Kur'an-ı Kerim okumaktır. Öyle değil. Din daha geniştir. Din alışveriş yaptığın zaman da sahtekarlık yapmamaktır. Din trafikte geçerken birinin hakkına geçmemektir. Din kardeşinin hakkını yememektir. Din kimseye kötü söz söylememektir. Din eşine karşı yumuşak huylu davranmaktır. Kadının kocasına, kocasının karısına karşı yumuşak şekilde davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmıyorsa o kıldığı namazlar, o tuttuğu oruçlar, yaptığı iyilikler, hizmetler heba olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amel işlemek ne kadar zordur. Bir insan çalışır çalışır, fabrikada çalışır çalışır, ay sonu maaşını aldı, diyelim ki farazi 2000 euro aldı, sonra onu böyle yırttı. Bu adama ahmak denir. Bir insan amel ediyor, ediyor, ediyor, ondan sonra eşine kem söz söylüyor. Arkadaşına kötü söz söylüyor. Şunun kalbini kırıyor. O zaman yaptığı ameller ziyan oluyor, gidiyor. Keşke yapmasa, kimsenin de kalbini kırmasa. Müslüman güzel ahlak sahibidir. Dersin başında okuduğumuz ayet-i kerimede usve-i hasene, Efendimiz Aleyhisselam bizlere usve-i hasenedir, güzel örnektir. Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek almamız lazımdır kardeşlerim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market noktası

0: kahvedo.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

İsmail Fakirullah Hazretleri. Anadolu'yu aydınlatan gönül erlerinden biri de soyu Hazreti Abbas'a dayanan İsmail Fakirullah Hazretleri'dir. Şeyh Hamza el-Kebir Hazretleri, Şeyh Mücahit Hazretleri, Gavsül Memduh Hazretleri, Zemzemül Hassa Hazretleri gibi yüzlerce evliyanın bulunduğu Tillo'da 1655'te Recep ayının regaib kandiline rastlayan Cuma gecesi dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri birçok bakımdan benzer isimler arasında özel bir yerde durur. Bunlardan ilki onun çocuk yaşlardan itibaren ciddi bir ilim tahsili görerek henüz 24 yaşındayken müderris olmasıdır. Yani o öncelikle bir ilim ehlidir ve bu vasfını irfan hayatına geçirdikten sonra da sürdürmüş ve şer'i ilimler ve müsbet ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Bunlardan en tanınmışı ise Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. İsmail Fakirullah Hazretlerinin tasavvufa intisabı 30 yaşından sonra olmuştur. O bu yolda da dikkat çeken bir isimdir. Tasavvuf müntesibi olduktan sonra kendisini bir dergaha kapatarak münzevi bir hayatı seçmemiş, hem halkın içinde olmuş hem de geçimini kendi sağlamıştır. Bunun için kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş, tarla ekmiş, ekin biçmiş ve ihtiyaçlarını bu yolla karşılamıştır. İsmail Fakirullah Hazretlerini daha sonra irşad mevkiinde görmekteyiz. Üveysiye tarikatının esasları doğrultusunda her kesimden insanları irşad etmiş, hayatını hak yolundaki bu faaliyetleriyle geçirmiş, miladi 1734 senesinde ruhunu Mevlasına teslim etmiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri yaşadığı devirde Tillo'yu bir ilim ve irfan merkezi olarak haklı bir şöhrete kavuşturmuş, ünü bu anlamda İstanbul'dan Mekke-i Mükerreme'ye, Dağıstan'dan Hindistan'a kadar bütün Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı padişahının gerek Mekke emirinin derin ve sevgi ve saygısına muhatap olmuş, onlardan ferman ve mektuplar almış, Tillo halkı ona hürmeten vergi ve askerlikten muaf tutulmuş, idari ve maddi hediyelerle taltif edilmiştir. Kuyudaki Sultan. İsmail Fakirullah Hazretleri keramet sahibi bir veliydi. Onun bu yönüne ait menkıbeler bugün de o yörede sıklıkla anlatılmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni kuyu hadisesidir. İsmail Fakirullah Hazretleri 48 yaşındayken komşularından biri vefat eder. Onların evlerine taziyeye gider. Taziyede bulunduktan sonra namaz vakti izin alıp eve dönmek isterken avluda bulunan ve içinde su bulunmayan 22 metre derinliğinde bir kuyuya düşer. İsmail Fakirullah Hazretleri bu olayı şöyle anlatır.

Dinimizde en mühim şey sünnet-i seniyeye riayet etmektir. Bir bardak su içmekte 6 tane sünnet vardır. 1, oturarak içmek. 2, sağ el ile içmek. 3, 3 yudumda içmek. 4, içmeden evvel Bismillah demek. 5, bitirince Elhamdülillah demek. 6, mümkünse başı örtülü olmak. Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var ve kalbimde hususi bir yeri vardır. Bundan senelerce evvel Allahü Teala'nın aşkıyla kendimden geçmiş bir haldeyken duvarı mermer taşlarla örülmüş bu kuyuya düştüm. 15 metre kadar derin olduğu halde kendimi bir karış yerden düşmüş kadar hissettim. Düştüğüm an kuyudan ilahi bir nur yükseldi. Öyle ki verdiği aydınlığı birçok nurlar veremezdi. Allahü Teala burada bana pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. O kadar büyük nimetler ihsan olundu ki. Oradakilerin hepsi de bana ihsan edilen nimetlere hayran oldular. Layık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. O nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel. Lakin son nefes. Nice evliya, nice alimler son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Mühim olan elbette son nefestir. Gerisi hiçtir.

Hayatını insanlara ilim öğretmek, onlara dini İslam'ı anlatmakla geçiren İsmail Fakirullah Hazretlerinin son günlerini talebesi ve yerine bıraktığı halifesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli kitabında şöyle anlatıyor. O temiz ruh beden sarayına girip yeryüzüne indi. Kemale gelip olgunlaştı. Allahu Teala'yı tanıdı. İnsanlar tarafından da tanındı. Ezeli ihsanlara kavuşup sonsuz feyzlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve safasına aldanmayıp hakiki alemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp bir an önce ebedi aleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu beden mezarında mahpus gibi kalmıştı. Yaşı 80'i geçince 1734 senesinde bir hafta kadar hiç kimseyle görüşmeyip manevi alemin sırlarına ulaşıp bu alemi seyreledi. İnsanlar onu hastalıktan dolayı böyle kendinden geçmiş sandılar. Ancak cuma gecesi yatsıdan sonra o halden bu his alemine döndü. Evlat ve torunlarını yanına çağırıp ilim öğrenmelerini ve salih amellerle uğraşmalarını vasiyet eyledi. Üzerindeki emanetlerin sahiplerine verilmesini isteyerek oradakilerle vedalaştı. Sonra Yasin-i Şerif okumalarını emretti. Yasin-i Şerif okunurken odanın içine öyle güzel kokular doldu ki sanki ud ve amber yakılmıştı. Çocukları ve torunları üzüntü içindeydiler. Onun içinse o gece bayram ve sürur gecesi oldu. Yasin-i Şerif'in Selamun kavlen ayeti kerimesi okunurken Allah diyerek canını Hakk'a teslim eyledi. Mübarek ruhu gidip latif cismi kaldı. O huzur sahibi bu fani dünyayı bırakıp hakiki aleme gidince evlatları babalarının vasiyetini yaptılar. Sabaha kadar yıkayıp kefenlediler. Çevre köylere haberler gönderdiler. Sabahleyin herkes geldi, çok cemaat toplandı. Oğlu Abdülkadir Efendi imam olup cenaze namazını kıldırdı. Mezarı talebeleri Molla Osman Efendi ile Molla Muhammed Efendi'nin türbeleri önüne kazıldı ve oraya defnedildi. Mezarı üzerine büyük bir sanduka ve güzel bir türbe yapıldı.

0: günlerce yakın çevreden gelenler ziyaret edip kabri başında Kur'an-ı Kerim okudular.
1: Kardeşlerim, iyi biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikat sahibi olmak, yani ehli sünnet ve cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve eshab-ı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bitadı temizlemiş oluruz. Sonra sünnet-i seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak ve farzlara eda etmek, mekruhlardan kaçınmak ve sünnetlere yapışmak ve güzel ahlakla süslenmek lazımdır. İslamiyet demek, Allah-u Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bizi yoktan var ederek sayısız nimetler ihsan eyledi. Bizleri her an varlıkla tutarak korku ve dehşetten muhafaza eyledi. İslamiyet'e severek yapışmamız ve ihlasla tabi olmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın selamı üzerinize olsun.

Ey İsmail, ey Fakrullah, yatmanın sırası mı? Kapını çalan nice insanlar dertlerine derman bekliyorlar. Niceleri bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Senin hakkında hüsnü zanları var. Sen nesin? Ne yapıyorsun? Allah'ım, nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Nefsimi ıslah eyle. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuran Allah'ım. Mülkünde nihayetsiz tasarrufu olan Rabbim. Bütün hayvanatın rızkını veren ve varlıkta tutan Rabbim. Ya Rahim, ya Kerim, ya Gafur. Yüzümüz kara, günahımız pek çoktur. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Ümmeti Muhammed'i kaplayan musibetleri defeyle. Kinleri sevgiye, düşmanlıkları dostluğa tebdil eyle. Nihayetsiz merhametinden lütfedip, ümmeti Muhammed üstündeki tefrikayı, ayrılığı, vahdete, birliğe yönelt. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ı. Merhametine iltica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul eyle ya Rabbim.

Her mürşit gibi İsmail Fakirullah Hazretleri de çevresinde bulunanları irşad için sürekli olarak onlara tavsiyede bulunmuştur. Onun bu anlamdaki kutlu sözlerinden bazıları şöyledir. Esas olan kalptir. Şart olan muhabbettir. Kalbinde Mevlasına karşı arzusu olan onu bulur. Çünkü o kuluna yakındır. Onunla beraberdir ve her yaptığından haberdardır. Dilin susması kalbin susmasına. Kalbin susması marifetullah'ın kazanılmasına yardımcı olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah zikridir. Mevla'nın ismini çok tekrar etmek onun muhabbetine vesile olur. Allah Teala'yı zikredeni o da zikreder ve sever. Hak Teala'ya tevekkül et, her işini ona havale et. Tevekkül, teslimiyet, sabır ve rıza, Cenab-ı Hakk'a varan

yolun esaslarıdır. İlim öğrenmekle yumuşak huyluluk kazanılır. Hilm ise sabır ve gayretle elde edilir. Kalp sultandır. Tahtı tevhid ve imandır. Tacı ise hilmdir. İlim yüksek bir mertebe, hilm büyük bir ihsan ve lütuftur. Kendisinden razı olandan Allah Teala da razıdır. Allah'ın takdirine rıza evliyanın şanındandır. Sevgiden gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah Teala'nın yaptığında hayır vardır. Onun yaptığı en güzeldir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktıkta silgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Havuz benzemiş ya, beni adam anladı.
7: Sultanın cazibi, cezbeveranı sultan iyiydi.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sünneti seviyor.
9: Sevgisine gitti.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır," diye cevap verdi. O kişi, "Doğru söyledin," dedi.

Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu.

gelen zat, "Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin?" diye sordu. Allah Resulü, "Bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir." buyurdu. Gelen zat, "O halde onun belirtilerinden haber ver." dedi. Allah Resulü, kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra, o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, "Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. O zaman buyurdu ki, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti."

Tasavvufun hedefi kalbin hadisi şerifte belirtilen ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

çeşitli manevi hastalıklar vardır. Ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. İbn Allan Sıddıki Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

0: Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez. Kalpleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergâhı da bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.
2: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf, ihsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak, murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiye de nefis basıkına gelenin, murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf, ihsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
3: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
1: Biz de bu Sadat-ı Kiram'ın yanına gittiğimiz zaman, kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, işte Allah dostunun yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın hayatını yaşıyorsun.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: İsmim Hasan Şahin, Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani son, en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses. 2-3 defa tekrar. La birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum, yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım, tabii rüyaymış, rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin kadısıyla vekili olduğunu, yani ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce Kadir köyünde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer Kasrik'tedir.
0: Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde Kasri'ye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye. Kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla, yani o derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle, nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccadeyi tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum. Fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini serip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanım normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım ve etrafımda bakıyorum sanki herkes aynı durumda.

daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz, yani yakında gelmişiz. O patikadan çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan-ı Cazib'in denmiştir. İçeride bir cezbe, bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz o işlere tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizde o benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Kavs Hazretleri'nin kadar salasının Hane-i Saadet'ten çıktığının işaretiymiş. Hakikaten kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü. Selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı.

Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkiretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat Kiram'ın hakkı müritlerin üzerinde muazzam şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti onların duaları himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani bir selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık. Zaman zaman badireleri atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları Kabil'le böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor. Duygulanıyoruz.

Gavzumuz Kadı Salah Sürali akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce mübarek ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavus Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki

0: muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla köşkün olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibicesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığım sıralar Doktor Ahmet Bey'in ile beraber Kasre'ye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığım sıra orada birkaç genç vardık. Bayrak abimiz böyle, yani en yakınıymışız gibicesine böyle bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu, yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da, bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri kadar selâsı râli, evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi mübarek. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
2: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek, sadık kulların işidir. Buna ehil olmayan kimse, onların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa, buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes, Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Yine Gavs-ı Kasrevi Kaddesallahu Sallallahu Barek'le Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı. Rahmetli oldu, işitiriz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübarek de zaten malum. Yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde bu bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya. Orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor. Ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur. Mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey. Ama bunun dışında bir gece, işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş. Mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre

Mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş şey, kılar mısın hadi Kabil'inden. O da tabii mecburen mübareğin sözünü işliyor. Zaten uyanık uyuyor öyle bir halde. O şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra

yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor yani acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor Subhanallah diyor. Sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor bu parmakları sürekli diyor bu el parmakları böyle sırayla tesbih ediyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi sırayla diyor hareket etti. Hiç yani sanki hiç uyumadı diyor. Uyudu ama uyumadı diyor. Öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da kimseye benzemiyor. Mümkün değil benzemesi zaten.

0: Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan usanalım. Gelin uyanalım, uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Aleyhi şeydeki Kasrik'teki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun, nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Peki dedi seni orada yani aşağı düştün, bir yerine bir şey olmadı, bir kırılma veya bir kanama, çizik, herhangi bir şey. Onun dışında atlar seni çiğnemedi dedi. Orada dedi seni kimin muhafaza ettiğini biliyor musun? Kimin müdahale ettiğini biliyor musun?

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Gavs-ı Hizani Hazretleri bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamilin hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıkagelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin, şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş oturup çay içip sohbet ediyorduk bir defasında. İri yarı bir adam çıktı geldi, selam verdi, yanımıza yaklaştı. Ve özellikle bana o Hasan sen burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım. Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim. Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım. Şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap ediyor. Necdet abi hafifçe şey yaptı. Dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur. İtiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun, orada kardeşler olsun. Gel kardeşim gel, buyur otur, çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursunuz, anlaşırsınız. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş, ya dedim kusura bakmayın, belki dalganım, bilemiyorum. Halbuki gepe genç insan, her şeyi unutamazsın. Yani yaşımız ilerledi, bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım, onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi sen Hasan değil misin? Sen dedi üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için, iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın. Elbise aynı, kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanına geldi filan. Peki dedim yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat, bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Aleyhi şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun, insanlara anlatıyorsun, 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun? Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan? Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz, artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin, gördüğünü söylüyor. Acizane ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani bir hiçbir vasfımız, özelliğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan birkaç sene sonra diyebilirim. Belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum. Üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan inip bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik. Garajda mesela durduk kısa bir süre diyelim. Yolcu inen binen oldu. Devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem. Mesela sonradan öğrendik. Eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasre ve Kadısı Lazıra'da mübarekten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik. Ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Saadet-i Kiram

0: Selam Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada, yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
1: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar, oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
2: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدٌ بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ. Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, güzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makalelerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Gavs Hazretleri de öyle. Gavs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı nesilden? Aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri için.
3: Kurban, vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Gavs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
4: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru. Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte intisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan okuyan bir nazla dua eder. Biz bilmeyiz çoğu zaman üzerimizdeki nimet kimin hatırına verilmekte. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Batman'da Necdet abiyle yeni tanıştığımız, daha doğrusu Sofi kardeşlerimizle yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necdet abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah saadet nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum. Avluya çıkmıştım. O saatte akşam, o saatte de affedersiniz atları ahırdan çıkartıp sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride şey kalmış, mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş, orasını bilemiyorum. Yalnız çok öyle bir durumda çok huysuz

oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman, kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Ya bu çocuğu ezip çiğneyecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim, ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı. Yani Sadat-ı Kiram hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin, yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman, ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler, yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz, bunların müritleri de gayet doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.

0: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, nefsimden daha zor kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele. Bu zatlar aynı zamanda müritlerine de ilahi muhabbeti eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
1: Saadet-i Kiram Efendilerimiz Kadesallahu Aleyhi ve Sellem mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor. Apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu biz sadatlardan öğreniyoruz. Sadat-ı Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı ancak insan ruhunu teslim edecek yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Saadet-i Kiram'ın vereceği reçete ile onların talimatıyla onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek bütün bunlarla beraber yani manevi alemde yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor, insanların gidişatı değişiyor, insanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i Kiram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına istediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İlla ki hataya düşüyorlar, illa ki tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
0: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri kendisinin irşadına vesile olan

0: üstadı Şems-i Tebrizi hasetleri için şöyle buyurur. Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince Sadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum Sadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir.
1: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Cümle müminlerin geçmişlerine beraber. Yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii tabir yerindeyse bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığım zamanlar olmakla beraber önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Hani işte namazın şartları gereği namazdaki yapılacak hareketler. Bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük. Kendimize acizane yaşadık. Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
2: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
8: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Dünyadan Geçenler. Abdülvaki Tosun.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo frekanslarında dünyadan geçen her programıyla huzurlarınızdayız efendim. Bir haftalık aranın ardından tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir programla, dopdolu bir programla daha karşınızdayız. Sevgili dostlar, biliyorsunuz programımızda her hafta sizlere Allah dostlarının, veli kulların, Cenab-ı Hakk'ın nazarına mazhar olmuş o kutlu şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce bu hafta da yine çok kıymetli isimleri anlatmaya çalışacağız. Programımızın ilk bölümünde bu hafta İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh hazretlerinin hayatlarını anlatacağız. Tekrar programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz.

Dünyayı yamamak için parçalarız dini biz. Sonra ne din kalır elde, ne yama diktiğimiz. Efendim, tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden, 714'te Belh şehrinde doğup 779'da Şam'da vefat etti. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur, künyesi Ebu İshak'tır. Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dayanır. Fudail bin İyad, İmran bin Musa bin Zeyd Rai ve Şeyh Mansur Selami'nin sohbetinde bulunup, Veysel Karani Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade etmiştir. Bağdat, Şam ve Hicaz'da meşhur olmuşlardır. Üç kıtanın alimlerinin çoğundan ilim öğrendi. İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetleriyle olgunlaştı. Dinde fakih ve müçtehit oldu. Rumlarla yapılan cihadlara katıldı. Arap lisanını çok fasih konuşurdu. Yahya bin Said

Ensari, Said bin Mezban, Mukatil bin Süleyman ve Süfyan-ı Sevri'den, Sevri de kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. Evzai, Şakik-i Belhi, İbrahim bin Beşar kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuşlardır. Nesai, Dare, Kutni, İmam Buhari onun sika, güvenilir bir ravi olduğunu bildirmişlerdir. Buhari, edep, Tirmizi taharet kısmında kendisinden rivayette bulunmuşlardır. Babası Ethem, Belh şehri padişahıydı. Kendisi şehzade olup tahta oturur, avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri hemen yapılırdı. Bir yola çıktığı zaman 40 altın kalkanlı asker önünden, 40 altın gürzü asker arkasından yürürdü. O bütün bunları terk etmiş ve Allahu Teala'ya gönül vermiştir. Mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti hep gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş, fakat o unutulmamıştır.

Efendim, tacı tahtını bırakıp evliyadan olması şöyle olmuştur. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. Seslendi, kim o? Damdaki, tanıdık biriyim. Devemi kaybettim, onu arıyorum dedi. İbrahim Ethem, be hey şaşkın, ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi olur? Deyince damdaki zat, ey gafil, sen Allah-u Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak bundan daha mı acayip dedi. Bu sözlerden sonra kalbi Allah-u Teala'nın aşkıyla yandı ve şimdiye kadar yaptığı bütün günahlara, hata ve kusurlara tövbe etti. Başka bir rivayette bir gün sarayda umumi bir ziyafet verildi. Devlet adamları yerlerini almış, hizmetçiler beklerken gayet heybetli bir zat çıka geldi. Ne askerlerden ne hizmetçilerden hiçbir kimse ona sen kimsin, burada ne işin var deme cesaretini bulamadı. Bu heybetli zata İbrahim Ethem sordu. Ne istiyorsun? O zat, bu handa konaklamak istiyorum dedi. İbrahim Ethem, burası han değil, benim sarayımdır diye cevap verdi. O zat, o halde bu saray bundan evvel kimindi diye sorunca, İbrahim Ethem, babamındı dedi. Gelen zat, ondan evvel kimindi diye tekrar sordu. İbrahim Ethem, filan zatın dedi. O zat, ondan evvel kimindi diye sorduğunda, İbrahim Ethem, filan oğlu filanın cevabına, o zatın bunlara ne oldu sualine de İbrahim Ethem, öldüler cevabını verdi. Gelen heybetli kimse, bu nasıl senin sarayın ki, biri gelmeden biri gitmede diyerek geldiği gibi geri çıktı. İbrahim Ethem o zatın peşine düştü ve sordu. Sen kimsin? O zat da ben Hızır'ım dedi. Bundan sonra İbrahim Ethem Hazretlerinin derdi çoğaldı, kalbindeki Allah aşkı fazlalaştı. Başından geçen bir başka hadise de şöyledir. Bir gün atının hazırlanmasını istedi ve av köpeğini de yanına alıp ava çıktı. Karşısına bir hayvan çıktı. Onu yakalamak için atını sürdü. Gayipten, ya İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın diye bir ses işitti. Durdu, sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Allah'ın laneti üzerine olsun, bu iblistir dedi. Atını tekrar sürdü. Biraz öncekinden daha kuvvetli ve daha açık. Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın dendi. Durup sağına soluna baktı, hiçbir kimseyi göremedi. Allah'ın laneti üzerine olsun, bu iblistir dedi. Atına tekrar sürdü ve aynı sözleri atının eğeri tarafından işitti ve durdu. Alemlerin Rabbinden bana bir ikaz geldi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bugünden sonra Allah'a isyan etmeyeceğim. Rabbim salih insan olmamı istiyor dedi. Bu hadise üzerine pek fazla ağladı ve elbiseleri gözyaşlarıyla ıslandı. Sonra geri döndü, bir çobana rastladı. Dikkat edince bunun babasının çobanlarından birisi olduğunu anladı.

Efendim, Merv şehrine doğru giderken yolda ama bir adamcağızın bir köprüden geçtiğini gördü. Gözleri görmediği için nehre tam düşerken İbrahim bin Ethem bunu gördü. Adamcağıza çok acıdı ve "Ey Allah'ım, onu muhafaza et, koru" diye dua etti. Bunu söyleyince köprüden düşmekte olan ama köprüyle nehir arasında boşlukta kaldı, düşmedi. Etrafta bulunanlar amayı tutup yukarı çektiler ve İbrahim bin Ethem'in büyüklüğünü tasdik ettiler. Bundan sonra Nişabur'a gitti. Hep nefsiyle meşgul olmak, her an Allah-u Teala'ya ibadet ve taatte bulunmak, kendisine dünya meşgalelerinden uzak sakin bir yer aradı. Burada bulunan bir mağarada 9 sene ibadet etti. Bu mağarada bulunduğu bir gece yıkanması icap etti. Zemherir günleriydi ve çok şiddetli soğuk vardı. Buzu kırmak suretiyle gusül abdesti aldı ve seher vaktine kadar ibadet etti. Soğuktan donmak üzere olduğunu hissetti. Isınmak için biraz ateş olsa veya üşümemek için sırtında bir kürk olsa diye hatırından geçti. Birden sırtında bir kürk bulunduğunu ve bedenini ısıtmakta olduğunu hissetti. Böylece birazcık istirahat edip uyumak imkanı hasıl oldu. Az zaman sonra uyandı, bu kürkün çok heybetli bir hayvanın derisinden yapılmış olduğunu anladı ve Allah-u Teala'ya hamd etti. Efendim, İbrahim bin Ethem Hazretleri bu mağarada kalırken insanlar onun halini anlamaya başladılar. Bu durumda derhal mağarayı terk etti ve Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıktı. Sahra'da giderken bir zat ile karşılaştı. O zat kendisine ismi Azam, Allah-u Teala'nın en büyük ismini öğretti. Bununla Allah-u Teala'ya dua etti. Hızır aleyhisselamla görüştü. O kendisine, "Sana ismi Azam'ı öğreten kimse İlyas aleyhisselamdı" dedi ve çok sohbet ettiler. Daha sonra İbrahim bin Ethem'in Nişabur'da ikamet ettiği mağarayı ziyaret eden Şeyh Ebu Said isminde bir zat hayret edip, "Subhanallah, o ne mübarek bir zatmış. Burada bulunması bereketiyle burası öyle güzel kokuyor ki, eğer mağarayı misk ile doldursalar öyle güzel kokmaz" dedi. Nakledildiğine göre İbrahim bin Ethem, Mekke-i Mükerreme'ye ulaşabilmek için sahrayı 14 senede kat edebildi. Bir müddet gidiyor, 2 rekat namaz kılıyordu. Bu şekilde Mekke'ye ulaştı. Böyle bir zatın gelmekte olduğunu Harem-i Şerif'te bulunan alimler haber aldılar ve kendisini karşılamak üzere yola çıktılar. Böyle zatları karşılamak adetleriydi. O ise kimse beni tanımasın diye bir kafilenin önüne düşmüş geliyordu. Başka kimseler de kendisini karşılamak ve görmek istiyorlardı. Kafilenin önünde bulunan İbrahim bin Ethem'e yaklaşıp, "Acaba İbrahim bin Ethem yaklaştı mı? Harem-i Şerif'in alimleri kendisini karşılamaya geliyorlardı" dediler. O ise, "Bırakın o kötü kimseyi, ondan ne istiyorsunuz?" diye buyurdu. O kimseler İbrahim bin Ethem'in ensesine bir tokat vurdular ve, "Sen öyle yüksek bir zata nasıl kötü diyebiliyorsun? Böyle söylemekle asıl sen kötü oluyorsun" dediler. İbrahim bin Ethem de, "İşte ben de aynı şeyi söylüyorum" buyurdu.

Efendim onlar ayrılıp gittikten sonra kendi nefsine şöyle diyordu. Sen ne kadar ahmaksın ve cüretlisin. Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arz ediyorsun? Halbuki onlar mübarek ve muhterem zatlardır. Böyle bir şey istemeye sen nasıl cesaret edebiliyorsun? Ama sen tokat vurulmakla sana asıl layık olana kavuştun. Nitekim kendisini tanıyıp özür dilediler. Burada kısa zamanda kendisine eş dost buldu. Çalışıp kazanarak alın teriyle nafakasını temin ederdi. Nakledildiğine göre memleketinden Belh'ten ayrıldığında geride süt emen bir oğlu kalmıştı. Çocuk büyüdü, zengin oldu. Validesine babasını sordu. O da baban kayboldu. Mekke'de bulunduğuna dair bazı haberler var dedi. Oğlu, anneciğim ben gidip babamı bulmaya çalışacağım ve hizmetinde bulunacağım dedi. Her tarafa haber gönderip bu sene hacca gitmek isteyenlerin kendisine gelmelerini, masraflarını kendisinin karşılayacağını bildirdi.

Bunun üzerine kendisine 4000 kişi geldi. Hepsinin masraflarını karşılayıp hem hac etme hem de babasına kavuşmak arzusuyla yola çıktı. Kabe-i Muazzama'ya varınca orada hırka giymiş yamalı elbiseli kimseler gördü ve onlara babasını sordu. Onlar, "O bizim hocamızdır. Mekke dışından sırtında odun getirip satar, parasıyla da ekmek alıp bize verir," dediler. Genç sahraya çıktı. Bir ihtiyarın ağır odun yüklenmiş olarak geldiğini gördü. Kendisini takip etti. O pazara gidip odunları sattı. Parasıyla ekmek alıp dostlarına ikram etti. Onlar ekmek yerken o da namaz kılıyordu. Dostlarıyla birlikte tavaf yaparlarken güzel yüzlü bir genç karşısına gelip durdu. İbrahim bin Ethem ona bakıyordu. Tavafı bitirdikten sonra o gence, "Bu kadar dikkatli bakmanızın hikmetini anlayamadık," dediler. Buyurdu ki, "Ben Behten ayrılırken süt emme çağında bir çocuğum kalmıştı. Bu genç odur. O genç babam benden kaçar endişesiyle kendisini belli etmiyor. Fakat her gün gelip babasını seyrediyordu." İbrahim bin Ethem bir gün dostlarından birini alıp Behten gelen hacı kafilesinin yanına gitti. Atlas'tan bir çadır ortasında bir kürsü olduğunu ve oğlunun o kürsüde oturup Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördü. Genç, "Herhalde mallarınız ve çocuklarınız bir bela ve imtihandır," mealindeki ayet-i kerimeyi okuyordu. Bunu duyunca geri dönüp gitti. Yanındaki dostu gencin yanına gitti. Kur'an-ı Kerim okuması bittikten sonra gence, "Nerelisin?" dedi. O da, "Behliyim," deyince, "Kimin oğlusun?" dedi. O da, "İbrahim bin Ethem'in oğluyum. Onu ilk defa dün gördüm. Ama o muydu, değil miydi, iyice bilemiyorum. Benden uzaklaşır korkusuyla kendisine de soramadım," dedi. Gelen zat, "Gelin sizi onun yanına götüreyim," dedi. Bundan sonra beraberce İbrahim bin Ethem'in yanına vardılar. Genç babasını görünce kendinden geçecek şekilde ağladı. Kendine geldiğinde babasına selam verdi. Babası selamını alıp bağrına bastı ve "Hangi dindensin?" diye sordu. Genç, "İslam dinindenim," dedi. İbrahim bin Ethem, "Elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim'i de biliyorsun. Peki ilim de tahsil ettin mi?" buyurdu. Oğlu, "Evet," deyince o yine hamd etti. Oğlunu yanına alıp ellerini semaya çevirdi. "Ya Rabbi, imdadıma yetiş," diye yalvarmaya başladı. Bunu gören yakınları, "Ya İbrahim, ne oldu? Niçin yalvarıyorsun?" diye sordular. Onlara, "Oğlumu bağrıma basınca şefkati ve sevgisi kalbimde kaynadı. Bunun üzerine bir nida geldi. Ya İbrahim, beni sevdiğini iddia ediyorsun. Fakat benimle beraber başkalarını da seviyorsun. Dostluğumuza ortak katıyorsun. Bir kalpte iki sevgi olur mu? Bu dostluğa sığar mı? Bunu işitince dua edip izzet ikram sahibi olanı Allah'ım, imdadıma yetiş. Eğer oğlumun muhabbeti beni senin sevginden alıkoyacaksa, ya benim yahut da onun canını al," diye dua ettim. Duam hemen kabul oldu. Oğlum kucağımda can verdi," dedi.

Efendim şimdi de sizlere İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bazı nasihatlerini aktaralım. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurmuşlar ki, 6 şeyi kabul edip yaparsan hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette rahat edersin. O 6 şey şunlardır. Günah yapacağın zaman Allah-u Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma, görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var. Güç kuvvet yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse buna imkan yoktur dedi. İbrahim bin Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazır.

Kıyamet günü Allah-u Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de soran kimse dedi ki bu sözümü dinlemezler. Nasihatleri dinleyen kimse tövbe etti ve ölünceye kadar tövbesinden vazgeçmedi.

Efendim böylelikle birinci bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından ikinci bölümümüzde Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programında tekrar birlikte olacağız. Bizlerden ayrılmayın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo Frekansı'nda Dünyadan Geçenler programında ikinci bölümümüzde tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Tekrar hayırla geldiniz programımıza. Programımızın ikinci bölümünde sizlere Sırrı-i Sekati Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Efendim Sırrı-i Sekati Hazretleri büyük ve meşhur velilerden, ismi Sırrı bin Muglis Es-Sekati, künyesi Ebul Hasen'dir. Bağdat'ta doğmuştur. 865 yılında Ramazan-ı Şerif ayında orada vefat etmişlerdir. Şunizi kabristanına defnedildi. Marufi Kerhi Hazretlerinden feyz aldı. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin dayısı ve hocasıdır. Tasavvufta, vera ve takvada asrının bir tanesiydi. Harisi Muhasibi ve Bişri Hafi'nin akranıdır. Sırrı-i Sekati Hazretleri Hüseyin bin Beşir, Ebu Bekir bin İyaş, Ali bin Garab, Yahya bin Yeman, Yezid bin Harun ve birçok alimden ilim öğrenmiş ve hadisi şerif rivayet etmiştir. Ebu Abdurrahman Süleymi, Tabakat-ı Sufiye kitabında 3. asırda yaşamış olan velilerin hemen hepsi Sırrı-i Sekati'den feyz almıştır demektedir. Zühd ve edepte pek çok ve harikulade hallere sahip olan tasavvufa dair sözleri meşhurdur. Bir yere gittiğinde yolda olan şeyler ve havada uçan kuşlar açık bir lisan ile kendisine selam verirlerdi. 40 defa yürüyerek hacca gidip geldi. Üzüntü ve dert deryası, hilm ve sebat dağı, mürüvvet ve şefkat hazinesiydi.

Ticaretle uğraşırdı Sri Sekati Hazretleri. Bağdat'ta bir dükkanı vardı. Ticarette %5'ten fazla bir kar almazdı. Bir defasında 60 altına badem aldı. Badem birden pahalılaştı. Dellal bademleri 90 altına satmak istedi. Sri Sekati Hazretleri, ben adetimi bozmam. Ancak 63 altına satarım dedi. Dellal ise bunu kabul etmeyip malları satmadı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri anlatır. Sırrı Sekati Hazretlerinden ziyade ibadet ehli kimse görmedim. Daima edepli bir halde otururdu. Allah-u Teala'dan hiçbir zaman gafil olmadı. 70 yıl hiç kimse onun ayaklarını uzatıp yattığını, edebe uymayan bir hareketini görmedi. Gece gündüz Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu düşünür ve her zaman edepli bir şekilde otururdu. Ancak ölüm hastalığında yatağa uzanabildi. Kendisi anlatır. Bir gün bir hata işledim. O hatanın ateşi 30 yıldır içimde durmakta. Hatırladıkça kalbim cayır cayır yanmaktadır. Bir gün Bağdat şehrinde dükkanımın bulunduğu semtte yangın çıktı. Bütün dükkanlar yandığı halde yalnız benim dükkanım yanmamıştı. Dükkanımın yanmadığı haberi gelince elhamdülillah diye Allah'a şükrettim. Hemen akabinde başkalarının zarar ve ziyanını düşünmediğimi hatırlayıp çok tövbe ve istiğfar ettim. Kefaret olarak dükkanımdaki bütün mallarımı fakirlere dağıttım. Fakat 30 yıldır kalbimden bunun acısını silemedim. Bir gün Lübnan'dan biri gelip falan zatın size selamı var dedi. Sırrı Sekati Hazretleri buyurdu ki, o kişiye bizden selam söyle. İnsanlardan uzaklaşıp dağ başında oturması, yalnız ibadetle meşgul olması uygun değildir. Hakaşı dediğin çarşıda, pazarda alışverişle de meşgul olur ve bu esnada bir an olsun Allah-u Teala'dan gafil olmaz. İnsanlara hizmet etmesi de ibadettir. Kişinin zaruri ihtiyaçlarını karşılaması tevekkülüne mani değildir. Efendim Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri anlatıyor. Sırrı Sekati Hazretlerinin ömürlerinin son günlerinde ziyaretine gitmiştim. Yakınımda bir yelpaze vardı. Elimi alıp mübarek yüzlerine sallamaya başladım. Gözüm açtı, elimde yelpazeyi görünce, ''Ey Cüneyt, yelpazeyi elinden bırak, sallama. Çünkü ateş yellenince daha çabuk ve daha çok yanar.'' dedi. Kendilerine, ''Bir emriniz var mı?'' diye sorduğumda, ''Daima Allah-u Teala'yı hatırla, bundan gafil olma. Ahireti unutturacak kadar dünya işlerine dalma.'' buyurdu. Sırrı

Hakkı Hazretlerinin kız kardeşi bir gün ziyarete gelip, "Eğer müsaade buyurursanız evinizi süpüreyim," dedi. Seri Sekati Hazretleri müsaade etmedi. Başka bir gün yine ziyarete geldiğinde bir koca karının Seri Sekati Hazretlerinin evini süpürdüğünü gördü. Bunun üzerine, "Ey biraderim, ben senin hemşiren iken haneni süpürmeme müsaade etmedin. Şimdi süpürmek için ihtiyar bir kadın getirmişsin," dedi.

Bağdadi Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir gün dayım Sırrı Sekati'ye gittim. Ağlıyordu. Sebebini sordum. Bu gece ibriğe su koyup biraz bekleteyim de soğusun diye aklıma geldi. Öyle yaptım. Gece rüyamda bir huri gördüm. Sen kimsin dedim. Suyu soğutmak için ibriği bekletmeyenin dedi ve ibriğimi alıp yere çaldı. İşte parçaları diyerek yerdeki dağılmış ibriğin parçalarını gösterdi. Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle anlatıyor. 4 dirhemim vardı. Sırrı Sekati'nin yanına gidip bunları size getirdim efendim dedim. Bana oğlum sana müjdeler olsun. Sen kurtulmuşlardansın. 4 dirheme ihtiyacım vardı. Kurtulmuş olanlardan birinin eliyle ihtiyacım olan parayı bana göndermesi için Allah-u Teala'ya dua etmiştim. Sen getirdin buyurdu. Salihlerden bir zat şöyle anlatıyor. Bir defa Sırrı Sekati'yi ziyaret etmek için evine gidip kapısını çaldım. İçeriden kim o dedi. Aşığım birisi dedim. Eğer aşık olsaydın hep Allah-u Teala ile meşgul olur. Bana gelmezdin buyurdu ve Ya Rabbi bu kimseyi hep kendin ile meşgul eyle ki başkalarıyla meşgul olmasın diye dua etti. Bu anda bende çok değişiklikler hasıl oldu. Duası kabul olmuştu. Cüneyd-i Bağdadi şöyle anlatıyor. Hocam Sırrı Sekati bana bir şey öğretmek istediği zaman sual sorardı. Bir gün bana, ey Cüneyd, şükür ne demektir? Diye sual etti. Ben de cevap olarak, nimetini destek yaparak Allah-u Teala'ya asi olmamaktır deyince, bu hikmet sana nereden geliyor? Diye tekrar sual etti. Ben de senin meclisinde bulunmaktan dedim. Şöyle anlatılır. Bir gün Sırrı Sekati'ye sabrın ne olduğu soruldu. O da sabır konusunu anlatmaya başladı. Bu esnada bir akrep dolaşmaya başladı. İğnesini defalarca kendisine soktuğu halde Sırrı Sekati hiçbir şey yokmuş gibi sakin sakin konuşmasına devam etti. Neden akrebi fırlatıp atmıyorsunuz diye soranlara Sırrı Sekati şöyle cevap verdi. Sabır konusunda konuşurken sabretmemek hususunda Hak Teala'dan haya ederim.

Efendim Cüneydi Bağdadi şöyle anlatır. Bir gün Seri Sekati Hazretlerinin yanına gittim. Bana şunu anlattı. Her gün yanıma küçük bir kuş gelirdi. Elimdeki ekmek kırıntılarını yerdi. Bir kere bu kuş bana doğru geldi. Fakat elime konup ekmek kırıntılarını yemedi. Ben kendi kendime ne hata işledim diye düşündüm. Daha önce ekmekle beraber bir sebze yemiştim. Bunu hatırladım ve bir daha şüpheli şeyler yemeyeceğim diyerek tövbe ettim. Bunun üzerine kuş elime kondu ve elimdeki ekmek kırıntılarını yedi. Şöyle anlatılır. Sırrı Sekati bir bayram günü meşhur bir zatla karşılaşmış ve ona güler yüzlü olmayarak selam vermişti. Neden böyle yaptın diye sorduklarında Sırrı Sekati, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte iki mümin karşılaştıkları zaman 100 rahmet aralarında taksim edilir. Bunlardan 90 rahmet daha güler yüzlü olana verilir buyurmuştur. İstedim ki o benden daha çok sevap alsın diye cevap verdi. Kendisi anlatır. Yaya olarak Rum diyarına gaza için gitmiştim. İstirahat ederken yorgunluktan sırt üstü yatmış, ayağımı duvara dayamıştım. O esnada bir ses duydum. Bu ses bana, ''Ya Sırrı, köle efendisinin yanında böyle yatar mı?'' dedi. Bundan sonra bir daha ayağımı hiçbir şekilde uzatıp yatmadım. Cüneydi Bağdadi Hazretleri şöyle anlatır. ''Hocam Sırrı Sekati hastayken 3 günde bir ziyaretine giderdim. Bir defasında yanına girdim, uyuyordu. Başucunda ağlamaya başladım. Gözyaşlarım yanağına düştü. Gözlerini açıp bakınca, ''Bana nasihat et.'' dedim. O zaman, ''Kötü kimselerle sohbet etme. İyi kimselerle beraber bulunarak Allah-u Teala'ya ibadet et.'' buyurdu. Başka bir gün ziyarete gittiğimde Sırrı Sekati'ye, ''Kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sordum. Bunun üzerine, ''Halimden tabibime nasıl şikayet edebilirim ki? Bana bunu veren odur.'' buyurdu. Ebu Labbas bin Mesruk şöyle anlatır. Sırrı Sekati'yi hastalığında ziyaret ettik. Yanında uzun süre oturduk. Halbuki karnında bir sancı vardı. Sonra Sırrı Sekati'ye yanından ayrılırken, ''Bize dua edin.'' dedi.

Ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Ya Rabbi, bunlara hasta ziyaretinin nasıl olacağını öğret. Sırih Sekati Ashab-ı Kiram'dan Hazım bin Halleme'den şöyle rivayet etmiştir. Bir gün yolda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü ve buyurdu ki, ey Hazım, la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söyle. Zira o cennet hazinelerindendir.

Efendim, programımızı Sarı Sekati Hazretleri'nin hayatlarından bir menkıbe ile noktalandıracağız. Menkıbemizin ismi Varlıkların En Acizi. Sırrı Sekati Hazretleri bir gün vaaz veriyordu. Sultanın adamlarından birisi merasimle oradan geçerken "Şuraya bir uğrayalım" deyip içeri girdi. O sırada Sırrı Sekati, "Mahlukat içerisinde en aciz ve zayıf olan mahluk insandır. Bununla beraber bu kadar mahluk arasında Allah-u Teala'nın emirlerine insan kadar isyan edip yüz çeviren mahluk da yoktur. Eğer insan iyi olursa melekler ona gıpta eder, imrenirler. Eğer kötü olursa şeytanın bile kendisinden nefret edip kaçtığı şerli bir kimse olur. Ne kadar hayret edilir ki bu kadar zayıf ve aciz olan insanoğlu kendisine her nimeti veren, her an varlıkta durduran, yaşatan, kudret ve azamet sahibi olan Allah-u Teala'ya karşı gelmekte ve isyan etmektedir" diye anlatıyordu. Sultanın yakınlarından olan bu kişi bu hikmet dolu sözlerin tesiriyle ağlaya ağlaya kendinden geçti. Bir zaman sonra kalkıp evine gitti. Hiç konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor, hep ağlıyordu. Sabah olunca yürüyerek Sırrı Sekati'nin sohbet ettiği yere gelip anlatılanları dikkatle dinledi. Üçüncü gün yine geldi. Sohbet bittikten sonra, "Efendim, sizin söyledikleriniz bana çok tesir etti. Kabul ederseniz sizin talebelerinizden olmayı arz ediyorum" dedi. Kabul edildi. Ahmet ismindeki bu talebe az zamanda çok yüksek derecelere kavuştu. Bir gün hocası Sırrı Sekati'nin huzuruna çıkıp, "Ey şefkatli ve merhametli efendim, beni günah karanlıklarından kurtarıp huzur ve saadete kavuşturdunuz. Bunun için Allah-u Teala size bol bol mükafatlar ve hayırlı karşılıklar ihsan buyursun" dedi. Kısa zaman sonra Sırrı Sekati Hazretlerine biri gelip, "Efendim, beni talebeniz Ahmet gönderdi. Rahatsız olduğunu size bildirmemi söyledi" dedi. O da gelen kimseyle talebesi Ahmet'in bulunduğu yere gitti. Şehrin dışında sahrada çukur bir yerde yattığını ve ölmek üzere olduğunu gördüler. Bu sadık talebesinin başını kaldırıp dizine koydu. Yüzünün tozlarını sildi. Ahmet gözünü açıp hocasını görünce çok sevindi. Huzur içerisinde ruhunu teslim etti. Gasil ve defin hizmetlerini yerine getirmek için şehre geri geldikleri bir zamanda şehir halkının kendilerinden tarafa geldiklerini gördüler. Hayret edip nereye gittiklerini sordular. Onlar, "Biz şehirde her kim Allah-u Teala'nın veli kullarından birinin cenazesinde bulunmak isterse şunu ziye kabristanına gitsin" diye bir ses duyduk. Onun için yola çıktık dediler. Yıkayıp kefenledikten sonra şunu ziye kabristanına defnettiler. Efendim, böylelikle Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu haftada ne yazık ki sonuna geldik efendim. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
11: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
12: Kaç girişi olmalı bir şehrin? Bir günde tas tamam buyur edecek, belki de ömrünü feda edecek kaç giriş bulmalı insan kendine? 3-5 bina, 1-2 çeşme yetmiyorsa akan nehrine, dağına, ovasına doğru yola koyulmalı. Toplu taşıma duraklarından başka bir durak daha bulmalı. Erenlerin izini sürebileceği, ata yadigarın ne varsa kavuşabileceği. Niyeti buysa misafirin, bir tekkeye varmalı yolu ya da bir türbeye. Belki başka bir girişi daha vardır şehrin, cenk meydanlarına buyur edileceği, şanlı tarihini okuyabileceği. O vakit ya bir kalenin omzuna yaslanmalı ya da bir minareye uzatmalı nazarları. Göçmenlerin de buyur edildiği başka bir giriş, başka bir kapı. Ben de buralıyım demek için ne gerekir insana? Bir komşu selamı, bir garibin duası buralı yapmalı bizi. Evvelde neyse insan, şehirde bir adetin yaşatılması gibi evvelini yaşatmalı. Kuşların, nehrin, vaktinde solup vaktinde yeşeren cümle nebatatın ve hatta dört mevsimin adetine şahit olmalı bir şehirde. Meydanlarını doldurmak, bir ağacın gölgesine sığınmak ya da bir bankta soluklanmak yetmemeli bize. Bir şairin dizesinde nehrini bulmalı, bir kuşun kanadına asılıp dağına konmalıyız. Ne varsa bizi yoran hepsinden vazgeçip gök kubbeye sarılmalı, oradaki bir sedaya tutulmalıyız Sakarya gibi. Kadim iki dostu buluşturan nehrin kıyısına, yuvaları sıra sıra dizilmiş sokaklarına, her gün yüzlerce insanın önüne serildiği caddelerine, bin bir bereketli dört kıyıyı süsleyen ağaçlarına bir kartpostaldan değil, seyyah olup ayağımızdaki tozdan bakmalıyız. O vakit dört mevsimini gördüğümüz bir şehirden ayrılıp beş vaktiyle ağırlayacak Sakarya'nın kapısını çalmalıyız. Bir sabah vakti en derinine kurulacağımız bir yer bulduk Sakarya'da. Orhan Camii'nin bizi buyur edişiyle 16 saat 2 dakikalık bir yolculuğun ilk durağına kavuşmuş olduk. Bir durak değil aradığımız sadece. Kıyamda sırtımızı huzurla yaslayacağımız bir mabedin hikayesi. Bir fethin ardından toprağa secde mekanı kılan Allah'a şükrederek varıyoruz. Şimdi secdeye.
13: Rabbimiz buyuruyor ki size rızık olarak verdiklerimizden sizden birinize ecel gelmeden evvel infak edin. Sonra ecel geldiğinde şöyle der: ey Rabbimiz, ecelimizi birazcık geriye tehir eyle de feassaddeka ve ekum mine's salihin. Tüm iyilikleri, sadakaları yerine

0: ve salih denen kullardan olayım. Fakat Cenab-ı Hak وَلَنْ يُخْبِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Allah elbette vakti gelen nefse asla izin vermeyecek, tehir etmeyecek, müsaade etmeyecektir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor.
1: Namazın ardından hatırımıza düşen bilgileri bir bir okuyalım bu mabedin önünde. Sakarya'nın merkezinde bulunan Orhan Camii, Orhan Gazi adına silah arkadaşı Konur Alp Bey tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılan cami dikdörtgen planlıdır. Bugünkü Orhan Camii, ilk yapılan cami ile yapı itibariyle benzemez. Minarenin üzerinde yazılı 1316-1318 tarihi, yapının 2. Abdülhamit Han tarafından yeniden yapıldığı tarihi gösterir. 1330'lu yıllarda yapıldığı tahmin edilen caminin ilk halinde çantı tekniği ve beşik örtüsü çatı kullanılmıştır. Yenileme çalışmalarında ise çatı tarzı korunmuştur. Kubbesiz olan caminin ahşap çatısı kiremit örtülüdür. Yakın tarihe kadar beton avluyla çevrili caminin duvarları kaldırılmış, çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Bir kızıl goncaya bakıp andıklarımızı bir velinin nazında yad etmeye gidiyoruz şimdi. Sakarya'ya adını veren, nehrine yolunu gösteren veliyi nerede bulabiliriz diye sorduk. Erenler Tepesi'ni gösterdiler bize. Vaktiyle bir Sakar baba varmış diye başlayalım o halde. Rivayete göre günün birinde Sakar Baba adlı bir ermişin yolu buraya düşmüş. Sakarya Nehri üzerindeki beş köprüden geçerken kendisinden ücret istenmiş. Sakar Baba parası olmadığını söylediyse de kimse oralı olmamış. Geçiş izni istemiş ama izin verilmediği gibi hakaret de işitmiş. Dede eliyle Kirazca köyü yönünü göstererek bir dua okumaya başlamış. Daha duası bitmeden nehir yatak değiştirerek Sakar Baba'nın gösterdiği ovanın başka yönünden akmaya başlamış. Ve yine bir rivayete göre o günden itibaren yeni yatağından akan bu ırmak halk arasında Sakarya Nehri adını almış. Ve o gün bugün Erenler Tepesi'nin eteklerindeki türbede yatan ermişin Sakar Baba olduğuna inanılmış. Sakarya Nehri'nin kıyısındayız işte. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Anadolu Oğuz Türklerinin tarihini, halini, geleceğini işte bu dizelerle hatırlatıyor Necip Fazıl Kısakürek. Bir şairin bakıp da göremediklerimizi gösterdiği yerdeyiz. Fırat ve Kızılırmak'tan sonra Türkiye'nin üçüncü en uzun nehridir Sakarya. 824 kilometre uzunluğundaki nehrin bir kolu Afyon'un Bayat Yaylası'ndan, diğer kolu Eskişehir Çifteler'den doğar. Porsuk, Ankara, Kirmikçayı ve Çark suyu önemli kolları. Karadeniz'e dökülene neler gördü kim bilir diyerek okumaya başlıyoruz her bir kıvrımını. Akan su değil de koskoca tarih. Bir dolu insan ve yüz binlerce ömür bu nehirden. Seyyahların, erenlerin ve muzaffer İslam neferlerinin bu sudaki aksini izliyoruz şimdi. Tarihin dilinden en iyi köprüler anlar deyip geçmişin izini Justinianus Köprüsü'nde görmek niyetindeyiz.

Hatırımıza düşenleri bir bir okuyalım o halde. Justinianus Köprüsü, geç Roma döneminden kalma, Sakarya Nehri üzerinde bir taş köprüdür. Yapı, Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından 527-565 yılları arasında başkent Konstantinopolis ile imparatorluğun doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için inşa ettirilmiştir. Tarihçilere göre Sakarya Nehri üzerinde daha önce 4 köprü daha yapılmıştır. Ancak nehir akıntısı bu köprüleri yıktığı için Justinianus tarafından 5.si yapılmış ve bu köprü 5 köprü olarak adlandırılmıştır. 8 kemerli, 529 metre uzunluğunda olan köprünün üzeri büyük, düzgün taşlarla döşenmiştir. Suyu ve mesire alanlarıyla meşhur bir şehir Sakarya. İnsanoğlunun ruhunu her dem taze kılacak nimetlerle dolu. Sadece Sakaryalılar için değil, bizim gibi yollara düşenlerin de soluklanabileceği bir yer aradığımızda burada buluyoruz kendimizi. Çark Değirmeni'nin asırlık türküsünü dinliyoruz şimdi. Değirmen, çark suyu üzerine 1581-1585 tarihleri arasında Ada Karyesi'nin ihtiyacına yönelik yaptırılmış. İlerleyen dönemlerde yenilenen, eklemeler yapılan değirmenden günümüze yalnızca çarkın kulesi muhafaza edilebilmiş. Suyun yumuşaklığından gelen ünü ülke sınırını aşmış. Çark Deresi'nin kıyısında olan bu mesire alanı ise Sakarya denince ilk akla gelen yerlerden biri. Şu anki güzelliklerinin yanında bizlere tarihi olma sıfatını da unutturmuyor. İçerisinde Luna Park ve hayvanat bahçesi olan mesire kazlarıyla meşhur. Nasibimiz neyse onu almak niyetindeydik burada. Biraz huzur ve biraz da istirahatti nasibimiz.

beş vaktin aralığında hem anı biriktiriyor hem de benzerini başka bir yerde göremeyeceğimiz güzellikleri resmediyoruz. Sakarya'nın kuzeyinde Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı da işte bu güzelliklerden biri. İstikametimizi sabit kılıp yeşilin bütün tonlarını görebileceğimiz yollardan geçiyoruz şimdi. Acarlar longozunun genişliği 250-1250 metre, uzunluğu 7,5 kilometredir. Ülkemizde nadir bulunan subasar orman ekosistemiyle 1998 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aldığı kararla birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır. Gölde bir kısmı endemik olan bitki ve hayvan türleri yaşar. Özellikle göçmen kuşların kışlama alanıdır. Orman alanında diş budak, kızıl ağaç, kayın, kara ağaç türleri yaygındır. Çocuk felci tedavisinde kullanılan göl soğanı ticareti, Kaynarca köylüleri tarafından yapılıyor. Longoz'da yayın, kızıl kanat, sazan balıkları, çevrede tavşan, tilki, gelincik, doğan ve sincap yaşar. Su menekşesi yurdumuzda endemik bir tür olarak yalnızca Acarlar Gölü'nde bulunur.

Yeşilin her tonunu çaldık resmimize. Sıra geldi maviye. Sakarya'nın Karasu ilçesi hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapılarıyla sadece bizim değil, yurt dışından gelen misafirlerimizin de çekiyor dikkatlerini. Kim istemez ki bir şehirde tarihle doğayı aynı karede görmeyi?

Karasu, denizi, kumsalı, Acarlar Longozu, Maden Deresi Kanyonu, Küçük Boğaz Gölü, Sakarya Nehri'ne açılan ağzıyla muazzam bir resmin ahengini barındırıyor içinde. Bir anda Frigya dönemine uzanan tarihinden, Orhan Gazi tarafından Osmanlı topraklarına katıldığı yıla, 1322'ye gidiyoruz. Ve tekrar seyretmek istiyoruz günümüzdeki haliyle bu resmi.

güzelliğini yitirmeyen bir yere. Maden deresine varıyor yolumuz Karasu'da. Derenin sesini dinleyerek yürüyüş yapmak ve güzel bir kır sofrası kurmak için ideal bir yer burası. Durmadan akan şelalesi ve mağarasıyla tarihe tanıklık ediyoruz bir yandan. Oldukça sık bir ormanlık alanın ve derince bir vadinin içinde akan derede alabalık ve sazan balığıyla birlikte olta balıkçılığı da yapılıyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: 5 vaktin 2. aralığından girmek için istikametimiz Rüstempaşa Camii. Yol boyunca Kanuni Sultan Süleyman ve Veziri Rüstempaşa'nın Sakarya'daki izini merak ediyoruz. Merakımız Sakarya'daki bu mabede vardırıyor bizi.

Öğlen namazını kıldığımız Rüstempaşa Camii hakkında şu bilgileri okuyoruz şimdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstempaşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bir külliye olarak cami, imaret, hamam ve kervansaraydan oluşan yapının yapım tarihi 1555-1561 yıllarıdır. 1719 yılında yörede meydana gelen büyük bir deprem sonucu külliye harap olmuştur. Söz konusu kervansaray ve camiden günümüze gelebilen sadece minare kaidesidir.

Şimdi bir başka vaktin koşuşturması bekliyor bizi. 3 saat ve 51 dakika varken cebimizde niyetimiz Sapanca Gölü'nü görmek. Saman dağlarının eteklerinde biriken bu gölün kıyısını bir vaktin ilk durağı sayıyoruz. Dağlarda inen küçük derelerin dibindeki kaynaklardan beslenen göl, damlanın bereketine inandırıyor bizi. Yıl boyunca 12 takımdan 28 familyaya 69 kuş türü gözlemlenmiş burada. Huzurun diğer adı nedir diye sorsanız, işte burayı gösteririz size.

Şimdi göçmen kuşların kanadına takılıp diğer durağımıza doğru yola koyuluyoruz. Mahmudiye köyünde Hasan Fehmi Paşa'yı huzur bekçisi yapan bir camiye ilişiyor gözümüz. Bu köye gelmişken cami hakkında şu bilgileri okumalı şimdi. Hasan Fehmi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapıya adı verilen Hasan Fehmi Paşa, Gürcistan'ın Batum kentinde doğmuş, çocukluğu Mahmudiye köyünde geçmiş, devlet yönetiminde valilik, gazetecilik, nazırlık, milletvekilliği, meclis başkanlığı ve çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuş, İstanbul'da vefat etmiş bir devlet adamıdır. Camiin ana giriş kapısı üzerinde yer alan tek satırlık kitabeden yapının 1887 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Mahmudiye'den Uzunkum köyüne idi yolculuğumuz. Şimdi ise Rahime Sultan Camii'ndeyiz. Sapanca'nın iki güzelinden biri. Hatırımıza gelen bilgileri sıralayalım o halde. Cami 1892 yılında Sultan Abdülmecit'in eşi Rahime Sultan tarafından yaptırılmıştır. Yığma taş tuğla mimari usulü yapılan binanın ön cephesinde kemerli pencereler bulunmakta. İçi oymalarla süslü olup günümüzde özgün yapısını koruyan sayılı camilerdendir. Ön cephede orta pencerenin üzerinde Sultan Abdülmecit'in tuğrası bulunmaktadır. Caminin minberi o dönemden kalma orijinal yapıdadır. Şehrin merkezinden ayrı tutan yaylasıdır elbet. Sakarya'nın yaylalarına gitmek için bir vaktin bereketine sarılıyoruz şimdi. Yeşilindeki güzelliği daha önce görmediğimiz bir rengi göstersin, başka bir havayı teneffüs ettirsin bize. O halde istikametimiz Hendek ilçesi. Hendek'ten sonra Kurtuluş Köyü'ne kıvrımlı bir yolla varırsınız. Köyden sonra büyük gürgen ağaçlarının altından, küçük bir derenin kenarından yürüyerek ulaşırsınız buraya. Çiğdem Yaylası, Elmacık ve Abant Dağları'ndan başlar ve Akyazı Ovası'nda sona erer. Adından da anlaşılacağı gibi ilkbahar ve sonbaharda çiğdemlerle kaplıdır. İlkbaharda açtığında var gel, sonbaharda açtığındaysa çek git diye isimlendirilir. Çiğdemler burada takvim niyetine kullanılır. Var gel açtığında mevsim değişmiştir. Köye hareket gelir, yollara düşülür, varmak, gitmek gerekir. Çek git açtığındaysa soğuklar kapıdadır. Aşağı inmek, çekip gitmek lazımdır. Köye dönülür. Yaylanın doğusundaki karışık orman örtüsü ve flora zenginliği ise şaşırtabilir sizi. Orman altı bitki türlerine gelince, işte burası başlı başına bir kitap konusudur.

Şimdi Dikmen Köyü'nden uzanıyoruz başka bir yaylaya. Buradaki evlerin müthiş bir güzelliği var. Ahşap mimariyi korusa da saç kaplamalar yaygınlaşmış. Etrafı yüksek çam ağaçlarıyla çevrili. Yaylanın kuzeyindeki çam dağlarında kayın, kestane, ıhlamur, diş budak ve köknar ağaçları var. Sık ormanların heybetli görüntüsü muazzam bir manzarayı sunuyor misafirlerine.

görebileceğimiz ak yazıyı arıyor gözümüz. Abdülkerim Hazretleri Medineli bir sahabi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmak için oğlu Ali ile birlikte İstanbul seferine katılır. Akyazı'dan geçerken vefat edince işte buraya bir türbe yapılır. Varlığıyla Sakarya'nın toprağına bereket, havasına tazelik kattığı besbelli. Türbesinde okuduğumuz Fatiha bir kıyam vaktini hatırlatıyor bize. Vaktin üçüncüsüne girmek için bir başka semte çeviriyoruz yönümüzü. Namazın ardından cami ile ilgili şu satırları okuyalım şimdi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa tarafından 1517 yılında yaptırılan Yunus Paşa Camii, kubbesi kurşun kaplı olduğundan halk arasında Kurşunlu Camii diye anılmaktadır. Cami kesme taşlardan kare bir plan üzerine inşa edilmiştir. İnce yontu küfeki taşından inşa edilen bu eser, Mimar Sinan'ın eseridir. Ana giriş kapısının üzerindeki kitabede Rad suresinin "Sabrettiğinize karşılık size selam olsun" mealindeki 24. ayeti yazılıdır. Bahçesinde şadırvanı olup, caminin sol yanında ve arka bahçesinde bir hazire vardır.

hoş sohbet yerler bulmalıyız kendimize. Bir köy ya da bir ilçeyle hasbihal edilebilir bu şehirde. Evleri, sokakları ve tarihi çınarının konuştuğu, alıp bizi bir medeniyetin en derinlerine götürdüğü yerdeyiz. 2 saat 7 dakika varken cebimizde, gezmek vakti Taraklı beldesini.

Hıdırlık Tepesi ve Taraklı Hisarı'nın yamaçlarındaki vadide, yöreye has mimarinin izlerini taşıyan evler bulunuyor. Bu evlerin büyük kısmı 300 yıllık. Evlerin en büyük özelliği Osmanlı şehir dokusunu oluşturan tarzda 3 katlı olması. Daracık ve Arnavut kaldırımlı sokaklarında yük taşıyanların dinlenmeleri için bulunan dinlenme taşları hayli dikkatimizi çekiyor. Görünürde bir yükümüz olmasa da yılların omzumuza yüklediği telaşı kenara bırakıp biraz soluklanalım şimdi. Buradan başka bir dinlence yerine gidiyoruz. 700 yıllık çınar ağacının anlatacakları var besbelli. O anlatmadan gölgesindeki serinlikte biz tercüman olalım kendisine. Osmanlıların bilinen en büyük özelliklerinden biri topraklarına kattıkları yeni yerlere çınar ağacı dikmeleriydi. Bu çınar ağacının da böyle bir gelenek sonucu dikildiği düşünülüyor. Ağaç her ne kadar sonraki süreçte büyük bir yangına maruz kalmışsa da fazla hasar almadan kurtarılmış. Şükür ki nasibimizde varmış görmek.

0: Türk mutfak geleneğinde tahta kaşığın tarihi Selçuklulara kadar dayanıyor. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati Türk'te geçen kaşuk ve kamuç sözcüklerinin bugün kullandığımız kaşığın karşılığı olduğu biliniyor. Sözlüklerimizde onlarca deyime konu olan büyüklerimizin maharetli ellerinin şefkatli dokunuşlarla tuttuğu tahta kaşıklar şimdilerde Taraklı'da yapılmaya devam ediyor. Bir geleneğin türküsünü tutturuyor, bir eli mahir kılıyor. Halde ustasından dinleyelim tahta kaşıklardaki emeği.
1: Biz bu kaşık sanatından meşgul oluyoruz.

genellikle zamanımızı bu işten çalışarak geçiririz yani zamanımızı. Aynı zamanda bu köyde çok değil ama tarım faaliyetleri, hayvancılık da var. İşte bunun yanı sıra bu kaşık sanatında icra ederiz yani yapmaya çalışırız. Biz 10 yaşımızda babalarımızın yanında başlardık çocukken. Hemen hemen o zamanlar başladık işte. Ben 60 yaşındayım. 50 senedir bu işi içindeyiz yani yapıyoruz bu işi. Tahta kaşık bunun adı yani. Adı tahta kaşık. Bizim çevremizde ormanda olduğu için yaylamız falan. İşte bizim büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz ormandan bunun ham maddesini temin edip bu sanata alışmışlar. Biz de bu şekilde buna alıştık işte. Boş zamanlarımızda genelde kış aylarında bu işin üzerine daha çok dururuz. Başka fazla bir iş de olmadığı için yani bu işle uğraşırız, yaparız bu işi yani. Tahtası bu büyük kayın ağaçlarından böyle tomsak deriz, böyle kaşık boyunda keseriz yuvarlak 50-60-40 turun ağaçlardan. Aynı zamanda odun cinsi ağaçlardan da olur da ama kayın ağacı işleriz genelde. İşte bunu yarma deriz, böyle baltayla falan şaklama yaparız aynı odun gırağı gibi. Şakladıktan sonra taslak haline getirir böyle baltayla veya keser aletinden. Taslak haline, işte bu gördüğümüz şekilde taslak haline gelen kaşığı aletlerinden, işte burada gördüğümüz aletlerinden işleriz yani keserinden içini dışını. Ondan sonra bıçak iyi denen aletler var onlarından. Yani sonuçta bu kaşığı bu hale, yapılmış hale getiririz yani çalışarak. Baltadan başla işin özü. Ondan sonra bu keser diyelim. Bundan başla. İşte keserle çalışmaya başlarız. Taslak halinde falan. Tek metre hafif ölçüleri de var sapına falan. Bir sistemleri var. Burada mesela kertisi var. Burası kaşık için mesela. Az uzunu var kepçe için mesela şurada. Bu tarafında. Yani kepçe olduğu zaman bu ayardan yaparız. Yani. Ölçüsü var yine yani biraz. Göz kararı tamamen. Ama şeyde atölyede de şeritte olan kaşıklarda mecburi ölçülü yapmak zorunda. Yani aynı ebatlı çıkar burada kalınlığı. Bu kaşık görüldüğü gibi değil. Kaşık herkes yapamaz ya. Kaşık basit ama herkes bunu sapın ortasına getiremez ya. Biraz da kabiliyet meselesi. Kabiliyeti olan insanlar biraz da eli yatkın insanlar yapabilir biraz yani. Yaş ağaçtan yaparız da şunlar yaştı mesela. Şimdi mesela içini biraz daha şey yapacağız. Bunun adı da iyidi deriz. İçini biraz daha temizlemek için yani. Ağzı bir çarpmına iyi kesmesi lazım. Böyle basit kesmeyen bir şeyle de bu işler yürümez yani, olmaz yani. Bunun adı bıçak. Kaşık bıçağı. Biraz da yonmak denir yani. Keserden kabasını alırsın. Bundan da incelerini biraz. Herkesin kaşığı ayrı olur. Hiçbiri birine benzemez. Aynı öbür şeylerde olduğu gibi. Hiçbiri aynı olmaz yani. Nasıl insanları tanırsın? Ahmet, Mehmet, bu adam Samsun'dan Hasan dersin. Başka öyle bir Hasan var mı? Yok. Aynı onun gibi. Kaşık da öyle yani bir yerde. Bu işte Hacı Mustafa'nın kaşığı. Bu Ziya'nın kaşığı diye böyle belli olur yani. Kesin. Temizleme aleti. Perdah denir. Yani biraz da ağacı parlatmak. Pürüzlerini biraz daha gidettirmek yani. Kademe kademe böyle. Kese bıçak derken böyle gidiyor yani. Bundan sonra kaşığı yapılmış hale getireceğiz.

Vaktin akşamından önce biraz daha gezmeli bu şehri. Bir yayla daha aramalıyız, gördüklerimizi Serip anlatacak. Belki de bir fotoğraf yakalamalıyız. Dağların eteklerinde seyrine doyum olmayacak. Saman dağlarına soralım o halde. Neredeymiş bu fotoğraf? Karagöl yaylarında.

Yası Taraklı'nın 21 kilometre kuzeydoğusunda Samanlı Dağları'nın uzantısı olan dağlar üzerinde yer alıyor. Etrafı tamamen çam, kayın, köknar ve meşe ağaçlarıyla kaplı olan Karagöl Yaylası, 567 hektar genişliğindeki alanıyla, bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla doğal bir tedavi merkezi. Çok eski bir yerleşim merkezi olan yaylanın civarında, Roma dönemine kadar uzanan, izleri zor da olsa görülebilen tarihi kalıntılar var. Bir vaktin batışından bir vaktin doğuşuna, akşamın serinliğine kavuşmak üzereyiz burada. Yayladan ayrılıp Büyük Esence Orhan Camii'ne yolculuğumuz. Büyük Esence ve Küçük Esence köylerinin arasında bir tepenin ardında mezarlığın içinde buluyoruz bu tarihi camiyi. Akşam namazını kıldığımız camiden sonra 1 saat ve 23 dakika varken diğer vakte köyün asıl sahibini ziyaret ediyoruz ilkin. Ahşap taşıyıcıların iyice yıpranmasıyla çökme tehlikesi yaşayan tarihi Büyük Esence Orhan Camii hakkında satır aralarında kayıtlı şu bilgileri okuyalım şimdi. Ahşap mimarisiyle dikkat çeken caminin bölgenin Osmanlı egemenliğine girdiği 1330 yılında Orhan Gazi zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Toprak zemin üzerine oturtulmuş büyük kazıklarla çakılan temel kirişler üzerine yapılan dikdörtgen şeklindeki cami, ender mimari eserler arasında yer almaktadır. Caminin dışındaki tahta ve kerestelerin üzeri samanlı harçla örtülüdür. ...17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı Marmara'da. Yakınlarını kaybedenler, evlerini yitirenler oldu. Sakarya bu, kısa sürede toparladı halkını. Deprem görmüş bir şehir, şimdilerde nasıl tedbir aldığını gösteriyor ziyaretçilerine. 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen depremin ardından hayatını kaybedenleri anmak, yaşananları anlatmak ve hatırlatmak amacıyla 2004 yılında inşa edildi Deprem Kültür Müzesi. 1967 ve 1999'daki depremlere ait fotoğrafların sergilendiği müzede, depremde hayatını kaybedenlerin adlarının yazılı olduğu cam kristaller ve anı defterleri yer alıyor. 3.02'de meydana gelen 45 saniyelik deprem simülasyonuyla eğitim de veriliyor.

Büyük bir tecrübenin izlerini taşıyan ve bize ahiret yolculuğunu hatırlatan bu müzeden ayrılırken, depremde hayatını kaybedenlere Fatiha okumayı ihmal etmiyoruz. Okuduğumuz Fatihaların ardından kıyama duracağımız bir camiye gidiyoruz. Kaynarca köyünden yükselen ezan sesi, geride bıraktığımız dört vakti ayrı bir huzurla uğurlar gibi.

bir günün son vaktinde kıldığımız namazın ardından bizi misafir eden Şeyh Musluhiddin Camii hakkında okunacak pek çok bilgi varken şu satırlara ilişsin gözümüz. Şeyh Musluhiddin tarafından 15. yüzyılda yapılmıştır. Bugün Şeyh Musluhiddin Camii olarak isimlendirilen yapı, vakfiyeye göre zaviyeli bir camidir. 1820 tarihinde Mehmet Ağa'nın cami için yaptırdığı çeşmenin kitabesindeki bilgiden, yapının 19. yüzyılın ilk çeyreğinde tamir edildiği anlaşılmaktadır. Cami, ampir motiflerle süslenmiş, kirişler arası kütüklerle doldurulmuş, kütüklerin üzeri ince ve muntazam tahtalarla kaplanmıştır. İçten ve dıştan tamamen ahşap olan

camiin temelleri taştır. Bir şehri tas tamam beş vaktiyle görmeye çalıştık usul önce. Nehri ve diğer doğal zenginlikleriyle bir şifa merkezi. Bir medeniyetin ayak izi. Merkezi ve köyleriyle iki farklı Sakarya. Azalarımızda bir deva, hafızalarımızda diğer gamlık kaldı geriye. Yeni bir şehrin beş vaktinde görüşmek dileğiyle.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
7: Yüzyılın alimleri.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Bizim yolda Ashab-ı Kiram Hazretleri yolda. Ashab-ı Kiram Hazretleri ne yaptı? Yemedi içmedi. Gazaya giderken gezmeye gider gibi seve seve gittiler. Bizim yolumuz onlar yolu. Biz de seve seve hem evlatlarımızı yürütürüz, hem sohbetlerimizi yaparız, hem bu hizmet hususunda elimizden gelinden gayreti yaparız elhamdülillah.
0: Musa Efendi Hazretleri, tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır. Hayır hizmetlerinin her türü için ayrılmış fonu vardı.
2: Hakikaten böyle tek başına bir vakfın yaptığı işleri yapan insan. Mesela ne var? Hazretin bir yetimler fonu var kendine göre. Diyor ki işte 3 yetimi biz ilgileneceğiz. Etrafındaki evlatlarına söylüyor. Bunların diyor hem sadece böyle hani gidip onlara bir burs vermek değil. Kendi çocuğunuza nasıl bakıyorsanız aynı şekilde okulunu takip edeceksiniz. Bir yere sohbete gidiyor mu bunu takip edeceksiniz. Namazını kılıyor mu bunu takip edeceksiniz. Başka türlü delikanlının bir ihtiyacı var mı? Onları takip edeceksiniz. Onunla ilgili kendine göre bir fon ayırıyor. Sonra bakıyorsunuz efendim hastalar için bir ilaç fonu hazırlıyor. Onu bir doktor abi diyor ki o zamanlar tabii şimdiki gibi bütün hastaların ilaçları devlet tarafından karşılanmıyordu. Ama o Musa Efendi işte ilaçlarını alamayan insanlara diyor, ben şu kadar bir tahsisat ayırıyorum. Siz bu ilaçları alırsınız kendilerine. Siz doktorsunuz, ihtiyacı olanlara bu ilaçları verirsiniz.
3: Bir yerde deprem olsa, sel olsa hemen yardım edilmesini tavsiye eder. Etrafını toplar. Yardım edilmesini

0: isterdi, söylerdi. Eser'de, Mısır'da Eser'de talebe okuturdu. Ne bileyim, Afganistan'ın Rus işgali olduğunda Afganistan'a kendisi de yardım gönderirdi. Etrafındaki sevenlerine de yardım etmelerini isterdi. Keza Bosna Harbi'nde de yine hem kendisi ön ayak olmuştur, hem de eşinden, dostundan, akrabalarından toplayıp Bosna'ya yardım etmiştir.
1: Musa Topbaş Hazretleri, Bosna Hersek zulmünün devam ettiği günlerde, bu savaşta ebeveynlerini kaybeden Boşnak çocuklar için bir yetimler yurdu tesisine öncülük etmiş, ancak bürokratik engeller sebebiyle maalesef bu yetimler Türkiye'ye getirilememişti. Yine bir sohbet meclisinden sonra Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkesin kendi adına belli bir yardımda bulunduğu mecliste o büyük bir meblağ uzatmış ve "Bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti" diyerek takdim etmişti. Oradaki basiret ehlinin haricindeki kimseler verilen paranın meclise gelmemiş bir şahsın gönderdiği yardım diye anlamıştı. Ancak onun emanet dediği kendi malı, dost dediği de Allah'tı.
2: Daha sonra şimdi çok da fazla belki ihtiyaç kalmadı devletin ve belediyelerin yapmasıyla. Bir huzur evi açtırmıştı hemen. Aslında bu ihtiyarları, yaşlı insanları evlerimize alıp bakmalıyız ama madem ki o imkanı böyle her şekliyle yerine getiremiyoruz, o zaman bir huzur evi kuralım demişti ve Hüdayi Vakfı'nın belki ilk yaptığı hayırlı hizmetlerden birisi de o olmuştu. Yani bir toplumda neyi görüyorsa eksik olarak o eksiği hemen kendisi gidermeye çalışan, plan yapsın falan yapsın, devlet yapsın bunu değil. Hani Osmanlı'da da vakıfların kuruluşu budur. Osmanlı'da da insanlar neye ihtiyaç görüyorlarsa toplum içinde hemen onu kendileri bir araya gelip vakıf kurmak suretiyle bunları yapmışlar. Musa Efendi bunu ferden yapan bir insandı. Ne bileyim işte dul kadınlar için mesela bir hesabı vardı. Her sene o bahçesinde böyle 8, 10, 15 gencin evlenmesine vesile oluyordu. Onlar böyle unutulmayacak hatıralardı gerçekten. Hatta şöyle ifade etmişti onu, ben hatırlıyorum. Ya Abdullah Bey, Allah bize bu bahçeyi vermiş. Bu bahçenin bir şükrü gerekir. Bu şükür de işte bu bahçede biz her sene bir düğün yapalım. Onun bütün masraflarını kendisi karşılar Hazret. Sorar kimler var evlenecek gençler, bir liste yapın der. Biz bakarız kendi civarımızdan veya abilerimiz bakarlar. İşte efendim şu gençler var, şu kızımız var, şu delikanlı ile evleniyor, şu delikanlı var, şu kızımızla evleniyor. Kaç kişi bunlar? 10 kişi, 15 kişi. Peki şu tarihte bahçede bir düğün yapalım. Nasıl yapacağız efendim? Bu bahçede kaç kişiyi siz ağırlarsınız? İşte efendim 300 kişiyi ağırlarız. Peki 300 kişilik hazırlık yapın, masalar, sandalyeler taşınır. Ondan sonra İstanbul'un meşhur hoca efendileri çağrılır. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyacak. Ondan sonra sohbet edecek insanlar. Gayet tertipli. Kendisi fiilen bununla meşgul olur. Düğün biter. Nasıl oldu? Kolay oldu mu evladım? Oldu efendim. Kaç kişi vardı? 300 kişi. Bir dahaki sene 500 yapabilir misiniz? Yaparız efendim. Hayda bakarsınız öbür sene 500 kişi. Tam 1200 kişiye kadar kendi bahçesinde böyle son zamanlarına kadar her sene böyle gençleri evlendirir. Ve kendisi bundan büyük mutluluk duyar. Ve birçok şimdi arkadaşımız var. Üniversitelerde görev almış veya memleketin farklı yerlerinde görev almış insanlar. Hayatlarının en tatlı hatırası olarak o merhum Musa Efendi'nin Sultan Tepesi'ndeki köşkünün bahçesinde ki o evlilik günlerini hatırlatıyorlar. Ne güzeldi bize Musa Efendi. Yani evimizin ihtiyaçlarını bile gördü. Bizlere her birimize değer verdi. Elini öptük, duasını aldık. Huzurlu yuvalar kurduk diye.

0: vardı. O günlerde böyle düğün salonları çok revaçta değildi. Zaten herkesin de gücü salon tutmaya yetmediğinden orta halli insanlar onun bahçesinde düğün yaparlardı. Hatta tabak, çanak, kaşık, çatal, kaşık takımı vardı, evinde hazırlamıştı. Düğün yapmak isteyenler onları kullanıp sofraları kurup kır düğünü yaparlardı.
1: Cami ve okul inşaatı içinde özel bir fonu bulunur, bunu da camisi ve okulu bulunmayan yer ve yöreler için ayırırdı. Hasta ve ilaç fonunu hastanelerde parası olmayan hastalara ilaç, ameliyat ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere sarf ettirirdi. Muhterem Üstad'ın hastalara yönelik yardımlarına aracılık eden Doktor Naif Özkul Bey anlatıyor.
2: Sene 1980. Zat-ı Alileri beni çağırarak Vakıf Gureba Hastanesi'nde yatan veya ayakta tedaviyi gören fakir hastaların tedavi masraflarının karşılanması hususunu emir buyurmuşlardı. Biz de bu vazifeyi 20 sene müddetle ifa ettik elhamdülillah. Civar eczanelerle anlaşarak fakir hastaların hem tedavilerini hem de reçetelerini mümkün mertebe karşılamaya çalıştık. Bazen tedavi giderlerinin yükseldiği durumlarda değerli mahdumları Osman Nuri Topbaş Bey'e durumu iletiyordum. Tahsis edilen meblağı aştığını ifade ettiğimde devam edelim inşallah cevabını alıyordum. Bizim ulaşabildiğimiz yatan veya ayakta tedavi gören hastalar bu yardımın nereden geldiğini bilmezlerdi. Belirlediği bu fonlar için her sene yıl başında bütçesini yapardı. Bu sene şu kadar ilaç fonu, şu kadar yetim fonu, şu kadar kitap fonu, şu kadar evlilik fonu, şu kadar hayır hasenat fonu derdi. Tüm bunlar zekattan hariç hayırlardı. O kifayet ve ihtiyaç haricini infak etmek isterdi.
3: Kral Faysal döneminin Hac ve Evkaf Bakanı ve gerçek bir Türk dostu Hasan Kütbi ile 15 günde bir ziyaretleşir ve sohbet ederlerdi. Medine-i Münevvere'de bulundukları sırada yeni bir hak dostu ile, yeni bir ilim sahibi ile tanışmaktan çok mutlu olur ve bu insanlarla devamlı surette ziyaretleşir ve sohbet ederdi. Hasan Kütbi ile sohbetlerinde bir gün Hasan Kütbi dedi ki, "Efendim," dedi, "ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hakikaten Türkiye'nin haberlerini günlük gazetelerden takip eder ve çok heyecan yaşardı. Ben buna şahidim. Ben," dedi, "Kral Fehd'e bir teklifte bulunamam ama," dedi, "Kral Abdullah benim dostumdur ve benim ricamı kesinlikle geri çevirmez." Yani Türkiye için ne kadar yardım düşünüyorsanız bu yardımı külliyetli bir meblağ olarak alıp Türkiye'yi yönlendirebilirim," dedi. Yani milyonlarca riyal, dolar diyelim yani o gün için. "Siz," dedi, "bana rakam ve yön söyleyin, ben onu hemen yerine getireyim," dedi. Musa Efendi dedi ki, "Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Avustralya'da okumaya giden veya çalışmaya giden Müslüman Türklerin çocuklarını Hristiyan yapmak için misyonerler çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve evlatlarımızdan pek çoğunu bu şekilde kaybediyoruz.

0: Siz eğer böyle bir yardım alabiliyorsanız yurt dışında, yani İslam ülkeleri dışında misyonerlerin çok ciddi çalışmalar yaptıkları yerlere yönlendirin. O çocuklarımızı İslam'la buluşturalım ve Hristiyanlık ağına düşmekten kurtaralım deyince Hasan Kütbi böyle bir şok oldu. Yani Türkiye'ye yardım teklif ediyor. Musa Efendi hemen evet demiyor. Artı küfür diyarlarına yönlendirilmesini tavsiye ediyor. Dedi ki ben dedi yıllardır bu üstazı anlamaya çalışıyorum. Anladım zannediyordum. Fakat bu zattan öğreneceğimiz çok daha şey olduğunu şu anda itiraf ediyorum dedi.
1: Musa Topbaş Hazretleri çok cömertti ve insanları da cömert olmaya teşvik ederdi. Hatta bir sohbeti şöyledir.
2: Cömertlik Rabbimiz Teala Hazretlerinin mühim sıfatlarındandır. Başta Resulullah Efendimiz olmak üzere bütün peygamberan hazeratı, ashab-ı kiram ve kibar-ı ehlullah hazeratı bila istisna bu güzel ve ulvi ahlakla vasıflanmışlardır. Bir insan hem Allah dostu olsun hem de cimri olsun. Bu tasavvur edilemez. Cimriler Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nazarında hiç itibarı olmayan kişilerdir. Cömertlik Allah'ı sevenlerin, aşıkların süsüdür. Hasislikse değersiz olanların hastalığıdır, lekesidir.
0: Medine-i Münevvere'de ve yaşlı olduğu dönemde yakın hizmetinde bulunanlar Türkiye'den Umre'ye gelenlere haber ulaştırırlar ve bir hediyeye zahmet edilmemesi konusunda ikaz ederlerdi. Fakat gelen herkes kendi gönlüne göre bir hediyesiz gelmeyi eksik bulurlar ve mutlaka bir hediye getirirlerdi. Hediye getirenlerin tümünün isimleri birer birer yazılır ve her birisi için Medine'den o kişinin memnun olacağı, mutlu olacağı hediye neyse o seçilir ve birer birer o kişilere ulaştırılırdı. Ve bu hediyeleri genellikle kendisi paketler, içini kendi yerleştirir ve kime hangi hediye verileceğine kendi karar verir. Bu çalışma saatlerce sürer, bazen bir gece zaman alırdı. Her hediyeye mutlaka mukabelede bulunur ve özellikle bayram günlerinde, kandil günlerinde değer verdiği, önemsediği herkese mutlaka memnun olacağı bir hediye almayı ihmal etmezdi. Bu Peygamber Efendimizin sünnetiydi aynı zamanda. Hediyeleşin ki birbirinize karşı muhabbet oluşsun manasında. Tehadü tehab bu hadis-i şerifinin muktezası bu şekildeydi. Ve hediyeyi mutlaka işe yarayacak bir eşya almak suretiyle yapardı. Maddi imkanı olmayan gençlerden evlendirdiği, yuva kurduğu pek çok genç vardır. Bunların sayısını sadece Cenab-ı Hak biliyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Musa Topbaş Hazretlerinin duruşunda vakar ve heybet sezilirdi. Görenlerin gönüllerine hem muhabbeti hem de heybeti nüfuz ederdi. Cemalinde celal, celalinde cemal saklıydı. Mübarek yüzünü görenler Allah'ı hatırlar, kulluğun şerefini ve güzelliğini hissederlerdi. Gönüllerindeki engin muhabbet adeta yüzüne akseder, baktıkları her şeye muhabbetle nazar ederdi. Az ve öz konuşur, sözü gereksiz yere uzatmaz, yalnızca söylenmesi gerekeni söylerdi. Her halinde edep, nezaket ve zarafet sezilirdi.
2: 21-22 yaşlarımızda olduğumuz bir zaman, üniversite öğrencisiyiz ve ilk buluşmamız da Hazret'in kendi devlethanesinde, işte Sultantepe'deki köşkünde olmuştu. Benim bu ilk buluşmada gerçekten etkilendiğim en büyük özellik merhum Üstad Hazretlerindeki bir tevazu hali, bir nezaket hali ve gerçekten de insanı o etkileyen o manevi heybeti. Ve şöyle ifade edebileyim, bizim ilk buluşmamızda benim hatırımda kalan, hep ömrüm boyunca da unutmayacağım, o Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sohbetidir. O sohbet nasıl bir sohbetti ki, hani bizler işte İmam Hatip'te okumuşuz, ilahiyatta okuyoruz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'i tarihi bir şahsiyet olarak tanımış olabiliriz. Ama Hazreti Ebubekir'in o gönül dünyasını ve o altın silsiledeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki emanetin yüklenişini, oradaki manevi dünyaya biz ilk defa girmiş olduk Musa Efendi Hazretleri'nin sohbetiyle. Fakat Ebu Bekir Sıddık'la nasıl bir bağ vardı ki biz adeta o ilk sohbetimizde Ebu Bekir Efendimiz'in manevi dünyasına taşıdı. Bunu sonraları daha sonra biraz daha farklı gördüm. Bir ziyaretimde dedi ki benim içime biraz böyle bir insan hali, biraz bir darlık gelecek olursa veya zihnim biraz masivayla meşgul olacak olursa ben Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin yazmış olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabını şöyle tam göğsümün ortasına koyarım ve bir anda bendeki hiçbir hüzün kalmaz, o dağınıklık kalmaz. Dağınık demeyeyim buna da belki o biraz daha dalgınlık hali kalmaz. Demek ki Hazretin Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le çok farklı bir manevi buluşması var ki bizim ilk buluşmamızda da o bize okumuş olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabı benim o güne kadar okuduğum kitaplardan çok daha farklı gelmişti. İfade etmek gerekirse yeniden bu ilk buluşmada Hazreti biz o Allah Teala'nın kendisine verdiği o zahiri imkanlara, maddi imkanlara rağmen fevkalade imrenilecek, gıpta edilecek bir mahviyet ve tevazu içinde. Bunun yanında da fevkalade bir İstanbul Efendiliği, bir kadim İstanbul Efendisi, yani şimdi var mı yok mu onu bilmiyorum, artık İstanbul Efendisi kaldı mı? Ama onun tabiriyle İstanbul Efendiliği farklı bir kültürdü, farklı bir haldi. O İstanbul Efendiliğini, o büyük nezaketi gördük. Daha sonraki yıllarda gerçekten hani şöyle ifade edebilirim, 24 saatin 18-19 saatini beraber yaşadığımız zamanlar olmuştur. Bu 19 saat, 20 saatte de Hazretin o kulluk şuurundan, agah olma halinden, dikkatli yaşama

0: Zarif bakışları değişirdi. Başındaki bereden ayaklarındaki ayakkabıya, boyun bağından üzerindeki paltoya kadar her şeyinde bir incelik ve güzellik vardı. Namazlarındaki tazim, huşu ve sükuneti, hediye, ikram ve infaklarındaki nezaket ve letafeti, yemek yiyişindeki tertip, düzen ve huzur hali, bir bardağı tutuşundaki zarafeti, bir çocuğun başını sevgiyle okşayışı, gönüllerde kalan en tatlı hatıralarındandır.
1: Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz yıllarda ağzından duymuştum. Üstazımızı Sultantepe'ye davet ederdim derdi. Sohbet için davet ederdim derdi. 333 kişilik masam vardı derdi, yemek masam. Yemeği kendim kontrol ederdim. Servisi kendim yapardım. Sofrayı kendim dizerdim. Ne bir kişiye yetmediği olurdu, ne de bir kişilik arttığı olurdu yemeğin derdi. Yani bu hizmeti o yaşında çok mükemmel yapar. Ve derdi ki, Cenab-ı Hakk'ın o gün verdiği nimet neyse baş üstüne. Yer şükredersiniz. Ancak bir misafir geliyorsa sofra mutlaka temiz ve düzgün hazırlanmalıdır. Bu insana değer vermek anlamına gelir derdi. Ve Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz ve iftar sofrası açtığımız günlerde sofranın mutlaka düzgün hazırlanmasına özen gösterir. Mesela bir tabak ileri gitmişse, bir tabak geri gelmişse bu hemen gözüne çarpar ve düzeltilmesini isterdi. Ve başka bu ayarda bir sofraya hiç rastlamadık. Ramazan ayı sonunda, yani Harem-i Şerif idaresi öyle diyelim buraya göre, mutlaka bir tebrik ve teşekkür gönderir. Musa Efendi'nin açtığı sofranın en temiz, en düzgün, en muntazam sofra olduğundan dolayı memnun kaldıklarını ifade ederlerdi. Bu tabi çevresine de örnek olurdu.
0: Hitaplarındaki beyefendiliği, alakalarındaki samimiyeti, yüreğinden taşan şefkat ve merhameti, sükutunun derinliği ve deryalar gibi engin cömertliği tarif edilemez güzellikteydi. Hafızası o kadar güçlüydü ki bir kez tanıştığı kişiyi kolay kolay unutmazdı. Vefakarlığı ise dillere destandı. Cenab-ı Hakk'a ve onun Habibi Ekrem'ine, muhterem üstadına, mübarek ecdadına ve sevenlerine karşı hep vefalıydı. Bu sebeple sevenlerinin dilinde daima sahibul vefa diye anılırdı.
2: Efendim, Musa Efendi'ye sevenleri tarafından sahibul vefa sözcüğü ya da efendim böyle bir lakap diyelim verilmiş. Vefakar insan demek, vefalı adam demek. Bütün elbette aktosları vefalıdır ama kimilerinde kimi vasıflar daha çok ortaya çıkar. Musa Efendi rahmetullahi aleyhin özellikle elbette öncelikle Rabbine karşı vefası, Habibullah'a karşı vefası, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı o vefanın bir tecellisi olarak her yıl 3 ay, bazen 5 ay, bazen 6 ay, kimi zaman 1 ay Medine-i Münevvere'de ikamet etmeleri, oranın ehlinden sayılmak için çaba sarf etmeleri, Habibullah Efendimiz'i ziyaret ederken ki o halleri, efendim ve sonra da muhterem üstazı Sami Efendi Hazretlerine karşı eşsiz vefası, sadece hayatındayken vefası değil, vefatından sonraki de vefası, çok dillere destan. Sami Efendi Hazretlerinin mesela kendisi anlatırdı. Vefatından sonra sadece Sami Efendi Hazretlerine de değil bu millete hizmeti geçmiş. Diyelim mesela Adnan Menderes'e her namazdan sonra derdi bir Fatiha üç İhlas okurum. Özellikle Cuma günleri Mehmet Akif Ersoy'a isim isim de sayardı bunları. Adnan Menderes bu memlekete çok hizmet etmiş. Özellikle

0: ezanımızı yeniden bize kazandırmış, bu milletin yeniden imanla buluşmasına vesile olmuş diyerek, o Celal hocalara, Hacı Veys Sadı Mustafa merhumlara, o vefat etmiş büyüklere hususiyle her cuma bir Fatiha üçüllas okurum. Üstad Necip Fazıl Kısaköre'ye derdi vefat edenlere. Özellikle Mahmud Sami Ramazanoğlu Kutlusu Surruh mürşidine karşı her namazdan sonra, mürşidi vefat ettikten sonra bir Fatiha üç İhlas-ı Şerif okumayı ihmal etmediğini kendisi bizzat ifade etmişti. Onun torunlarına, Sami Efendi Hazretleri'nin yakınlarına her bayram, her kandil hediyeler gönderir. Efendim tebrikler yapar. Böyle bir vefası söz konusuydu. Ve kendisine bir şekilde ilgisi olmuş. Kimselere karşı unutulmayan vefa tezahürleri vardı. Mesela bir ameliyat oluyorlar bir sene. Tam ameliyatın seneyi devriyesi gelince kendisini ameliyat eden o üç tane doktora tam Medine-i Münevvere'den özel hediye gönderiyor. Diyor ki teşekkür ederiz. Sayenizde Cenab-ı Hak şifalar ihsan eyledi. Lütfen şu hediyelerimizi kabul buyurunuz diye. Kendi döneminde yaşayan hoca efendileri son derece saygılı, nezaketli, hem ziyaretleri hem tatlı tatlı nitelikli hediyeleri olurdu. Yani bu etrafını gören, gözeten o vefası evlatlarına, sevenlerine karşı son derece vefalıydı. Kendisine birisi hediye takdim edecek olsa onun birkaç misli daha nitelikli bir hediye ile karşılık verir. Hakikaten unutmazdı. İsim hafızası çok güçlüydü. Kenarda köşede kalmış insanları hatırlar, onları ziyaret ederdi. Fakirler, yetimler onun unutmadığı kesimlerdi. Gerçekten hayatın her alanında sorumluluklarının bilincinde ve üzerine düşen vazife neyse onu en güzel şekilde yapmış olduğundandır ki gerçekten onun bu vefası dillere destan olmuş ve o altın silsile dediğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimizden itibaren akıp gelen o güzel insanlar silsilesinde de kendisinin ismi geçerken Sahibül Vefa lakabı da zikredilir.
1: Musa Topbaş Hazretleri Hattat Hamit Aytaç Bey'den hat dersleri almıştır. Daha sonraları bazı nedenlerden ötürü derslere ara vermiştir. Seneler sonra hattatlarla oturduklarında hat sanatına olan muhabbetini "Hatta cennet tadı var" diyerek ifade etmiştir. Hattat Mehmet Memiş, Musa Topbaş Hazretlerinin hat tahsili dönemindeki zorlukları ve hat sanatının gelişmesine hizmetlerini şöyle anlatıyor.
2: Allah rahmet eylesin. Musa Topbaş Efendi'nin hat sanatının gelişmesinde çok büyük hizmetleri olmuştur. Hamit Bey'in en güzel yazıları Musa Efendi için yazdığı yazılardır. Çünkü Hamit Bey biliyordu ki Musa Efendi'ye yazdığı yazının karşılığını hakkıyla, hatta fazlasıyla alacaktı. Pazarlık diye bir şey yok, fazlasını verecek. Bunu bildiği için özene bezene yazarmış hep.
0: Musa Efendi tabiat olarak da ince bir insandı yani. Fıtrat itibariyle de son derece zevk ehli. Yani işi tadarak, adeta tadına vararak yaşayan bir insandı. Oturması, kalkması, giyinmesi böyle bir zevk üzere olduğu gibi sanata da merakı çoktu. Hatta Hattat Hamit Aytaç üstattan uzun yıllar hat dersi almış. Onun için hattı da çok güzeldir. Kitabın başında kendisinin ismini taşıyan Sahibül Vefa Musa Topbaş kitabının ilk sayfasına onun kendisinin bizzat yazdığı Besmele-i Şerif yazısını koyduk ki gerçekten güzel bir hat yazısı. Hem notlarını hususi dostlarına, okuyabilecek dostlarına o Arapça harflerle, eski Osmanlıca lisanımızı kullanarak yazardı. Türkçe yazısı da çok güzeldi. Bir ara buyurmuştu ki fakir hatta çalışmaya başladığımda sabahlara kadar efendim uyumazdım. Baktım çok meşgul etti. Sonra bıraktım. Fakat hattatlara ilgisi çoktu. Necmettin Okyay

0: O da büyük hattatlarımızdan. Onu da zaman zaman ziyaret eder. O da şaşırırmış. Allah Allah. Bu devirde hala Hüsnü Hat'la ilgisi olan kimse var mıymış dermiş. Yani o derece Hüsnü Hat'la da bir ilgisi var. O ince sanat ruhu diyelim. O sanat ruhu her şeyine yansırdı Musa Efendi'nin. İşte sofrasına yansırdı mesela. Giyinişine yansırdı efendim. Hakikaten yürüyüşüne yansırdı. Anlatırlar muhterem oğullarından Osman Efendi. Bizler iş yerine giderken zaman zaman babamla yola çıkardık. Boğaz'dan geçerken babam Boğaz'ın çok güzel görünen bir yerinde evladım şurada bir müddet oturalım duralım derdi. Böyle 10-15 dakika o Boğaz'ın güzelliğini seyrederdi der gençliğinde. Bu da ayrı bir efendim gerçekten fıtrat. Herkes bundan zevk almaz. Ama Musa Efendi'de böyle bir zevki selim vardı öyle söyleyelim. Zevki selim tad alırdı her şeyden ve her şeyin en güzelini sever ve arardı.
1: Hattat Hasan Çelebi Hoca Efendi anlatıyor.
2: Bugün hat sanatı Türkiye'de ayakta kaldıysa, müsebbiplerinden biri de Topbaş ailesidir. Allah kendilerinden razı olsun. Bu ailenin bu ihsanlarıyla hepimiz bir yerlere gelebildik diyebilirim. Özellikle Musa Topbaş Efendi'ye karşı büyük hürmet ve sevgim vardır. Bir zamanlar geçim sıkıntısı çekmekteydim. Hatta yanlarında çalışmak bile istedim. Fakat benim imamlık vazifemi bırakmama razı olmadılar. Bu vebalin altına giremeyiz diyerek başka şekilde bizlere yardımcı oldular. Şeyh Mustafa Devati Camii'nde vazife yaparken hat sanatına yeni başlamıştım. Henüz icazet almadığım halde fakire bazı yazılar yazdırdılar. Sonra da onları benden satın almak suretiyle bize destek oldular. Rabbim kendilerine rahmet eylesin.
3: Çok güzel bir koleksiyonu vardı, hat koleksiyonu. O zaman tabii böyle hat, Hüsnü Hat eserleri çok revaçta değildi. Kimse bugünkü gibi bilmiyordu. Herkeste çok para da yoktu. Bu hat sanatkarlarına destek çıkmak için bilhassa Hattat Hamit'e ona destek olmuştur. Tablolar, hatlar yazdırıp evinde çok büyük koleksiyonu vardı. Sonra bir kısmını hediye etti. Hala bana da düğün hediyesi olarak bir Ayetel Kürsi hediye etmişti Hattat Hamid'in, hala evimde duruyor.
1: Muhterem Üstad, huzuruna ziyaret için genç hattatlar geldiğinde onlarla zevkle sohbet eder, yazı sanatının güzelliğinden bahisle kendilerini teşvik ederdi. Fakat bu sohbetlerin sonunu hep kulluğa getirir, fani güzelliklere gönül kaptırmamak gerektiğini hatırlatır ve kalpleri güzeller güzeli olan ve her güzelliğin ezeli ve ebedi yegane kaynağı bulunan cemal-i ilahiye yönlendirirdi.
4: Sami Efendi Hazretleri ile tanışıncaya kadar başta Osmanlı'nın son döneminin en alim sahafı olarak tanınan, biz yetişmedik tabi, hocalarımızdan dinledik. Raif Yelkenci başta olmak üzere o gün yaşayan sahaflardan paha biçilmez bir hat koleksiyonu topluyor. Şevk Efendi'nin, Şefik Efendi'nin, Aziz Efendi'nin, İzzet Efendi'nin, o dönemde muasırı olan Hattat Hamid'in, Hattat Halim'in pek çok güzel hatlarını koleksiyon olarak topluyor. Zaman zaman ifade ederdi. Üstazımızla tanıştıktan sonra gözümden dünyanın bütün güzellikleri silindi. Sadece kendimi Hakk'a hizmete verdim diye ifade ederlerdi. Ve bu yıllarca topladığı koleksiyonu zaman içerisinde meraklı sanatkarlara, muhiplerine cömertçe hediye ediyor.

0: bir tanesini saklıyor. Onu da yani Medine-i Münevvere'de bulunduğum yıllarda fakire hediye etmişlerdi. Bu da Yesari'nin, Muhammed Esad Yesari'nin, Türk Talikinin kurucusu, Kaside-i Bürdesi.
1: Cuma gününe hususi bir tazimi vardı. Beyazlara bürünür, huzur ve sükunet içinde Allah'ın evlerinden birine giderdi. O cuma da öyle oldu. Yine beyazlara büründü. Ancak bu sefer yolculuk dostun dosta yolculuğuydu. Bir bayram gününde bayramını Hakk'a vuslatla taçlandırdı. Musa Efendi Hazretlerinin sevenleri 17 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip, cenazesinin ardından mahşeri bir kalabalık halinde Sahra-i Cedid kabristanına akıyordu.
2: Musa Efendi bir noktada gerçekten hayatın her anını bir ölümü görerek yaşayan bir insan. Neşeli, beşhuş yüzlü bir insan ama iç dünyasında hep o murakabe dediğimiz manevi halde yaşayan bir insan. Dolayısıyla da böyle gerek aile efradına gerek daha sonraki nesillere örnek olacak güzel bir vasiyeti var. Yani ne var bu vasiyette? Bu vasiyette önce diyor ki ya işte ben evlatlarıma her işlerinde şer-i şerefe uygun olarak yaşamalarını, ondan sonra Allah'ın dinine hizmetkar olmalarını, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmelerini arzu ederim diye. Bir de kendi hayatıyla ilgili olarak da Allah Teala bana çok büyük lütuflarda bulundu. Ama gönlüm çok daha güzel kul olmak isterdi ama işte bütün Allah dostlarının ifade ettiği gibi bir aciziyetini ifade ederek gönlümün tam istediği gibi de yeşerelim aslında. Ben daha güzel kul olmak isterdim. Ama yani bu Hazretin kendi içindeki aciziyeti. Yoksa biz onun hakkında söyleyeceğimiz belki ilk cümle ve son cümle şudur. Ne güzel kuldum. Hakikaten ne güzel bir kuldu. Yani gerek aile hayatında, gerek ticari hayatında, gerek evlatlarıyla olan ilişkide maddi ve manevi, hem sulbünden gelen evlatlarıyla hem de böyle bizler gibi emek verdiği insanlarla olan ilişkilerinde hep o güzel bir kuldu. Ama bu güzel kulluk, insanda güzel kulluk seviyesi yükseldikçe de bu defa insanda o aciziyetini ifade hali çok gelişmiş oluyor. Ucup hali değil de Cenab-ı Hakk'a karşı boynu bükük. Ondan sonra aciziyet hali daha da zirvelere doğru çıkıyor. İşte bu vasiyette de Hazret hem kendisinin daha da güzel kul olmak arzuları olduğunu olandan, öbür taraftan da gelecek nesillere hep Allah'ın dini üzerine olmayı, şeriat üzere olmayı, bu manevi yolda seyri sülük yolunda gayretli olmalarını ifade eden ve gelecek insanlara yol gösteren güzel bir vasiyet.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için.

0: Osmanlı Meydan Sofrası, Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri. Senaryo Mehmet Mert. Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu.

0: Yıl miladi 1078. Peygamber Efendimizin vefatından bu yana tam 447 sene geçmişti. Devrin alim ve evliyaları mübarek bir zatın geleceğinden söz ediyorlardı. Geldi gelecek derken İran'ın Geylan şehrinde yaşayan ve evladı Resul olan Ebu Salih bin Abdullah Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Geleceği beklenen bu zatı bizzat Resuller Resulü haber veriyordu. Bu sırada Ebu Salih 60 yaşında, Amine Tül Hayr unvanıyla çağrılan hanımı Fatıma Hatun da aynı yaşlardaydı. Bu yaşlardaki anne ve babadan bir çocuğun olması açık bir kerametten başka bir şey değildi. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri dünyaya hem seyyid ve hem de şerif olarak teşrif etti. Zira soyu ana tarafından Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, baba tarafından Hazreti Hasan Efendimiz'e dayanıyordu. Hem annesi ve hem de babası evliyaydılar. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin doğumundan sonraki hallerini annesi Ümmül Hayr olan Fatıma binti Abdullah şöyle anlatır.
1: Oğlum Abdülkadir doğduğunda Ramazan-ı Şerif henüz yeni başlamıştı. Birinci gün imsak vaktinden güneş batıncaya kadar hiç süt emmedi. Öyle ki bu hal Ramazan boyunca devam etti. Anladım ki Ramazan-ı Şerif'e hürmet ediyor, oruç tutuyordu. İkinci seneydi. Ramazan-ı Şerif'in yaklaştığı Şaban ayının son günleri, hava çok bulutlu geçtiğinden ayı takip etmek mümkün olmamıştı. Bu sebeple Ramazan-ı Şerif'in hangi gün başladığı hususunda ihtilaf olmuştu. Oğlum Abdülkadir'in durumunu bilenler gelip bana sordular. O günü imsak vaktinden beri süt emmediğini söyledim. Herkes Ramazan-ı Şerif'in başladığına kanaat getirerek ayrıldı.
0: O daha küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, babasından ilim tahsiline başlamıştı. Ancak 18 yaşlarına geldiği sırada babası vefat etti. Bundan böyle evin geçim işlerini kendisinin yürütmesi icap ettiğinden ilim tahsili yarım kalır. Bir bahar sabahıydı. Seyyid Abdülkadir Hazretleri öküzleri alarak ilk defa çift sürmek üzere tarlaya gitmişti. Biraz otlattı, sonra çift sürecekti. Ancak beklenmeyen bir şey oldu.
2: Ey Abdülkadir!
3: Hah? Aman Allah'ım! Bu ses!
2: Ey Abdülkadir! Sen bunun için mi yaratıldın?
3: Konuşan öküz! Öküz konuştu!
2: Sen bunun için yaratılmadın. Bununla emrolunmadın.
3: Ben bunun için yaratılmadım. Evet, çift sürmek için yaratılmadım. Eve gitmeliyim. Hemen eve gitmeliyim. Şu tepede dinleneyim biraz. Sonra devam edelim.

0: Allahümme lebbeyk.
1: Allahümme lebbeyk.
0: Lebbeyke la şerike leke.
1: Lebbeyke.
2: Sesler duyuyorum. Yukarıdan geliyor.
0: İnnel hamde.
1: İnnel hamde.
0: Ve ni'mete.
2: Bulutlarda. Uzakları. Uzakları görüyorum.
1: La şerike Mekke. Leke.
2: Mekke'yi görüyorum. Lebbeyk. Aman Allah'ım.
0: Lebbeyk.
2: Hacılar.
1: Allahümme lebbeyk.
2: Kayboldular. Hepsi kayboldular. Olanları anneme anlatmalıyım.

0: Ne var evladım? Ne var ciğerparen?
1: İzin istiyorum anne. Gitmek için izin istiyorum.
0: Ne izni oğlum, nereye?
1: İzin ver anne. Bağdat'a gideyim. İlim öğreneyim. Alimleri, evliyaları ziyaret edeyim.
0: Telaşlanma. Şöyle otur da anlat, neler oldu?
1: Acayip şeyler duydum anneciğim. Acayip şeyler gördüm.
0: Otur hele. Anacanın yanına otur da anlat her şeyi. İyice meraklandım.
1: İşte böyle anne. Sesler hala kulaklarımda. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Emret Allah'ım, emret Allah'ım diyorlardı. Bana da anne, bana da Rabbim ilim öğrenmemi emrediyor. Gitmeliyim. Ne var ağlayacak anne? Ne var üzülecek şimdi?
0: Öyle sanıyorum ki beklediğimiz ayrılık vakti geldi artık.
1: Anne, biliyordun demek.
0: Artık bundan böyle doya doya görüşmemiz inşallah ahirete kaldı. Babanın senin için vasiyet ederek bıraktığı 40 altını verme zamanı geldi. Hı?
1: Babam bana 40 altın mı bıraktı?
0: Evet. Zamanı gelince verirsin demişti. Demek ki vakti geldi. Bağdat'a bir ticaret kervanının gideceğini duymuştum. Onunla yola çıkarsın.
1: Annem, canım annem. Benim için dua et ve hakkını helal eyle.
0: Elbette yavrum. Ancak senden mühim bir isteğim olacak.
1: Emret anneciğim.
0: Nasıl olursan ol, ne yaparsan yap, sakın doğruluktan ayrılma. Yalan söyleme.
1: Yeminim olsun anne. Sana ihanet etmeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim.
0: Hadi şimdi yol hazırlıklarına başlayalım öyleyse.
2: Ağam, böyle gidersek iki güne varmaz Bağdat'ta oluruz.
3: İnşallah.
2: Endişeli durursun ağam.
3: Oldum olası bu vadiye girince tedirgin olurum.
2: Bir parıltı. İşte yine vurdu.
3: Bu bir işaret.
2: Ne diyorsun ağam?
3: Evet. Belki de saldırmak üzereler.

0: Bunlar gerçekten haramiler. Dört koldan saldırıyorlar.
1: Teslim olun! Teslim olun!
2: Biri bizden yana geliyor.
1: Hey! Kervan Dubaşı!
2: Bu reisleri olmalı.
1: Şuna bakın!

0: Can tatlı değil mi?
1: Hey, fakir çocuk. Ha,
2: bana mı seslendiniz?
1: Elbette, başka çocuğum var. Söyle bakalım, kaç küp altının var ha?
2: Küpüm yok ama 40 altınım var.
1: 40 altın, ha? Sen alay mı ediyorsun benimle çocuk?
0: Hey, ayağlamayın!
1: Bu çocuğun 40 altını varmış.
0: Hadi dedim. Hadi çocuklar toplanın.
3: Hadi.
1: Hey reis.
4: Ne var Domar?
1: Kervanda bir çocuk var.
4: Ne olmuş çocuk varsa?
1: 40 altının var diyor. 40 altın.
4: Çabuk al getir buraya. Ne duruyorsun?
5: İşte reis, getirdim.
4: Söyle bakalım çocuk. Neyin var?
2: 40 altınım var efendim.
4: Ali nerede?
2: Burada, koltuğumun altında dikili. İşte.
4: Bu çocuk deli, aklından zoru var.
1: 37, 38,
4: 40. Tam tamına 40 altın. Bre çocuk, niçin haber verdin? Allah Allah, Allah Allah. Deliliğin bu kadar olur. Söylemesen kimse bakmazdı sana. Kim dedi söyle diye?
2: Annem.
4: Ha? Annen mi?
2: Evet.
4: Sen neler diyorsun çocuk?
2: Anneme yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim.
4: Annene söz verdin ha? Yalan söylemeyeceğine dair söz verdin.
2: Evet. 40 altın için anneme verdiğim sözden dönmem. Anneme ihanet edemem.
1: Reis'in rengi değişti. Ne oldu buna? Hey reis, ne oluyor sana? Altınları yere bırak. Olacak şey değil.
4: Bu yaştaki bir çocuk annesine verdiği sözde sebat ediyor. Servetini kaybetmesine karşılık verdiği sözde duruyor. Annesine ihanet etmekten korkuyor. Ya ben? Ya siz?
1: Neyse, çıldırdın mı sen?
4: Ben ne yaptım? Kulluğumu bilmedim. Rabbime ihanet ettim. Yalan söyleme. Söyledim. Namaz kıl. Kılmadım. Oruç tut, tutmadım. Hep ihanet ettim. Hep isyan ettim. Arkadaşlar! Bu nur yüzlü gencin huzurunda Allah'ıma söz veriyorum. Eşkıyalığa, yol kesiciliğe tövbe ettim. Tövbe ettim! Gelin siz de tövbe edin. Bu son reisliğimi kabul edin.
3: Olmaz böyle şey.
6: Doğru söylüyor.
4: O halde verin. Aldığınız malları geri verin. Hepsini geri verin.
6: Verelim. Aldığımız malları geri verin.
4: Domar. Gel sen de Müslüman ol.
1: Hayır. Delilik seninki, delilik.
4: Yeni uyanmış gibiyim Domar. Halka zulmetmek, kul hakkına girmek, Müslüman olana da olmayana da iyilik getirmez.
1: Ben tek başıma da yaparım. Göreceksiniz, yaparım.
4: Hadi, hadi Domar, söz dinle.
1: Aranıza katılmakla hata ettim. Para dedim, eşkıya dedim. Müslüman olmanızı hesaba katmadım. Oh kafam, oh kafam.
4: Domar dur. Domar dur, gitme.
1: Dur, yaklaşma. Yaklaşma üzerime reis.
4: Hayır Domar, bu yaptığın doğru değil. O kılıcı yerine koy.
1: Koymayacağım. Yaklaşma!
4: Sen istedin Domar. Beni mecbur bıraktın.
1: Yüzümü yaraladı. Reis, bu aptalca hareketini unutmayacağım. Bütün Müslümanları can düşmanım bileceğim. Bunu yaptığınızda sizi pişman edeceğim.
7: Ey Abdülkadir, işte Bağdat'a geldik sayılır. Nerede kalacaksın?
2: Hele varalım da elbet bir sahiplenen çıkar.
7: Allah Allah. Birdenbire her yanın yağmur bulutları sardı.
8: Yağmur yağıyor. Canım kavlan bağlı taraf.
9: Evet yağıyor.
10: Rahmet yağıyor.
11: Ne kadar güzel.
12: Onun ilk hocası olan Hammad bin Müslim manevi bir işaretle Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Bağdat'a gelmek üzere olduğunu anlayarak karşılamaya çıkar ve onu talebeliğe kabul eder. Böylece Bağdat'ta devrin birçok fıkıh, tefsir ve tasavvuf alimlerinden öğrendiği ilimleri kendinde bulunan ilahi cevherle birleştirerek manevi makamlarda hızla yükselmeye başladı. Ve nihayet uzun bir zaman sonra hocalarından Ebu Said-i Muharrimi Hazretleri ona icazet vererek kendi yerine müderris olarak tayin eder. Artık bundan böyle hem talebe yetiştirecek ve hem de halka vaaz-ı nasihatler edecekti. Ya domar? Geçen zaman içinde yeni bir harami çetesi kurmuştu. Yalnız Müslümanlara saldırıyor, onları talan ediyordu. Evlenmiş, bir de çocuğu olmuştur.
13: Gel Peter, gel oğlum.
14: Baba.
13: Benim biricik oğlum. Her bakımdan daha iyi yetişmeli. Yakınıma gel hele. Daha gel daha.
14: Geldim baba.
13: Seni buraya çağırmamın sebebi bundan böyle Rahip Gartya'dan ders alman içindir.
14: Ama baba.
13: Gel. Şimdi ona gidiyoruz. Ününü her yerde duydum Rahip Gartya. Oğlumun yetişmesinde sana güveniyorum.
7: Sen hiç merak etme.
12: Beri yandan köylüsü, şehirlisi, yaşlısı genci akın akın Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetine koşuyor. Yanıp tutuşan ruhlar bu feyiz pınarının serinliklerinde sükunete kavuşuyordu.
15: Ey kardeşlerim, sizlere Allahü Teala'dan korkmayı, ona itaati, cömertliği, güler yüzlülüğü, eziyet etmemeyi, küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkalarından gelen sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim.
12: Ancak bu sohbetler çok uzun sürmedi. Bir gün...
16: Olanları duydun mu?
17: Ne olmuş?
16: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ortadan kaybolmuş.
17: Ne diyorsun?
16: Ya... Nereye gittiğini, niçin gittiğini bilen yok.
17: Gel hele bir daha soralım.
16: Hadi.
12: Halk nazarındaki bu kayboluş aslında uzletten başka bir şey değildi. Yani insanlardan uzaklaşarak belli bir müddet yalnız yaşamak. Nefsini ıslah etmek. Manevi olgunluklara kavuşmak.
15: Sanki bir fevkaladelik hissediyorum.
18: Ya Abdülkadir. Selamun aleyküm.
15: Ve aleyküm selam. Siz de kimsiniz?
18: Ben Hızır'ım.
15: Hızır mı? O halde arkadaşım ol.
18: Olurum. Ama bir şartla.
15: Nedir şartınız?
18: Bana hiç muhalefet etmeyeceksin.
15: Etmem.
18: O halde gel. Şöyle ağaçlı, ferah bir yere inelim. Nelerden bahsetmemi istersiniz?
15: Bana Rabbime nasıl yakın olurum bundan haber ver.
18: Allahü Teala'ya yakın olmak mukarreblerin işidir. Bunlar öyle kimselerdir ki kalplerinde Allah sevgisinden başka hiçbir sevgi bulunmaz. Onlar görünüşte insanlarla birlikte ise de hakikatte Allahü Teala iledir.
15: Onlar gibi olmak istiyorum.
18: Olabilir. Ancak bir engel var.
15: Nedir o?
18: Nefsim.
15: Nefsim ha.
18: Evet. Nefsine olan sevgiyi yok edeceksin.

0: kendi nefsini büsbütün düşünmekten kesilmedikçe hakiki manada Rabbini hatırlayamazsın.
1: Ya.
0: İşte nefsine olan sevgi yok olunca o zaman Allahü Teala'nın zatına olan sevgi güneşi doğar. Hakiki ihlas başlar. Hakiki ibadet başlar.
1: Ya Rabbi, ihsan eyle. Ya Rabbi, ihsan eyle. Nefsimden halas eyle.
2: Uzun bir çile döneminden sonra nefsiyle olan mücadelesinde Allahu Teala'nın izniyle galip geldi. Nefsi mutmaine oldu. Sakinleşti. Ama hala çölde ve harabelerde yaşamaya devam ediyordu ki
0: Ya Gavs, Ya Abdülkadir.
1: Kardeşim Hızır Aleyhisselam.
0: Selamun Aleyküm.
1: Ve Aleyküm Selam.
0: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Hocan Şeyh Said Mahsumi'nin huzuruna. Seni bekliyor. Seni insanlara her bakımdan irşada memur edecek.
3: Peter evladım, özlettin kendini.
1: Baba. Reis, artık müsaade et de Peter de aramıza katılsın. Baksana kocaman delikanlı oldu. Buraları da sevdi.
3: Hayır Jüri, hayır. Peter için başka şeyler düşünüyorum.
1: Ne gibi reis?
3: Onu Bağdat'a göndereceğim. O tüccarlık yapacak.
1: Köyden bunun için çağırdın demek.
3: Evet Jüri, onunla birlikte sen de gideceksin. Ama dikkat et, tanımasınlar seni.
1: Merak etme sen reis.
4: Ama baba, ben tüccarlık yapamam.
3: İtiraz istemem. Bağdat'ta Hancı Leon sana gerekli her türlü yardım yapacak. Jüri da yanında. Şimdi doğru köye annenin yanına uğra. Sana sermaye için ayırdığın dinarları versin. Sonra da Bağdat'a. Hadi göreyim sizi.
5: Duydun mu? Duydun mu?
6: Neyi?
5: Geri dönmüş.
6: Kim geri dönmüş?
5: Seyit Abdülkadir Geylani Hazretleri sohbet edecekmiş.
6: Ne duruyoruz o halde?
5: Hadi
6: gidelim.
5: Hadi.
1: İnsanlarda bir fevkaladelik gördüm.
7: Bağdat burası. Köybaşı olacak değil ya.
1: Hayır hayır. Sanki bir yerlere doğru akın ediyorlar.
7: Ha evet. Abdülkadir-i Geylani diye Müslümanların değer verdiği bir zat vardı. Yıllar sonra tekrar Bağdat'a gelmiş de onu ziyarete gidiyorlar.
4: O halde önce oraya gidelim Jüriyo. Sonra da...
1: Hayır Peter, Müslümanlar komaz bizi.
7: Aksine, son derece hoşgörü sahibi onlar. Görmek istiyorsa...
4: Hadi Jüriyo, bir bakıp döneriz.
1: Peki, peki. Madem öyle, sen şöyle bir bak. Gecikme ama.
4: Merak etme, gecikmem. İşte geldim. Amma da kalabalık.
8: Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen, ama yatmak isteyen yok mu? Gelsin.
4: Değil, Yahudiler de, bizim gibi Hristiyanlar da var. Şöyle içeri süzüleyim hele. İyice
8: yemek
4: merak ettim.
8: Ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen.
9: Hocam bana da ekmek versin.
8: Yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen.
4: Bir kenara ilişeyim. Bakalım ne olacak?
2: O verilen vazifeyi yapacak, insanları Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmeye çağıracaktı. Tam bu sırada Kainatın Efendisi'ni karşısında duruyor gördü. Ey oğlum, niçin konuşmuyorsun? Buyurdu.
1: Ya Resulallah, ben Bağdat'taki alimlerin yanında nasıl konuşurum?
2: Aç ağzını, buyurdular ve mübarek nefesleriyle 7 defa ağzına üflediler. İnsanlarla konuş, onları güzel hikmet ve nasihatlerle Rabbinin yoluna çağır. Buyurdular. Kendine gelince cemaati merak içinde kendine bakar buldu.
1: Allahü Teala

Ya hamdolsun. Onun Resulü Muhammed aleyhisselama ve temiz âline ve ashabına selatü selam olsun. Ey insanlar! Allahü Teala kime ne imkan vermişse onu Allah yolunda Allah için sarf etmezse, namazı terk etmiş gibi, orucu terk etmiş gibi, zekatı terk etmiş gibi vebal altında kalacaktır. Bu din bizden öncekilerin canlarıyla, mallarıyla, her türlü fedakarlıklarıyla bize kadar gelmeseydi Müslüman çocuğu olarak dünyaya gelebilir miydik? Ashab-ı kiram dinin yayılması için, Allah rızası için terk-i diyar, terk-i vatan ederek çalıştılar. Onların güzel güzel evleri, akarsuları, bağları, bostanları vardı. Hanımları, çocukları vardı. Onların hepsini terk ettiler. Geri dönmeyeceklerini biliyorlardı. O hanımlar ne sabırlı hanımlarmış. O evlatlar ne sabırlı evlatlarmış. O mübarek zatlar ne mübarek kişilermiş ki gittiler, bir daha geri dönmediler.

0: Anlatın bakalım. Nasıl geçti Bağdat seferi?
1: Bu ilk olmasına rağmen iyi kar ettik reis. Hemen hemen bir vurguna yakın dinarlar kazandık.
2: Baba, beni en çok etkileyen Bağdat'taki hayat oldu.
0: Bir de ne?
2: Abdülkadir-i Geylani diye birini gördüm baba. Çok heybetli biri. İnsanlar akın akın...
0: Abdülkadir-i Geylani mi?
2: Evet baba. Ama...
0: Bu yara izi...
2: Ne var baba? Yüzünde her zamanki yara izi...
0: Abdülkadir-i Geylani ya.
2: Baba, ne oldu birden sana? Yüzünün rengi değişti.
0: Çok eski bir hikaye oğlum. Demek yaşıyor. Peter, şu kadarını bil ki o bizim düşmanımız. Sakın ona itibar etme. Ona yaklaşma.
2: Etmem baba.
0: Hadi. Şimdi birkaç gün istirahat edin. Tekrar yeni bir ticaret için Bağdat'a gideceksiniz.
2: Peki baba.

0: Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin.
1: Bir arzun mu var delikanlı?
2: Ben isteyen, görmek için...
0: Yatmak isteyen ismin yok ne senin? Mu? Gelsin.
2: Peter efendim.
1: Peki evladım.
0: Ekmek isteyen.
1: Gel bakalım şöyle. İşte Abdülkadir Geylani abdest tazeliyor. Neredeyse bitirmek üzere. Gel delikanlı. Şöyle yanıma yaklaş.
2: Ben sizi görmek için gelmiştim.
1: Bizi arzulayan bu güzel yüzün sahibi inşallah cennet nimetlerine kavuşur. Ey evladım, şunu bilesin ki cennete girmek iman iledir. Yani Allah'ın birliğine inanıp Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve peygamberi olduğunu kalben tasdik etmektir. Ey Hirevi.
3: Buyurunuz efendim.
1: Bu genci misafirim olarak ağırlayın ve gönlünü hoş tutun.
3: Peki efendim. Gel evladım.

0: Peter gelmedi mi hala?
1: Hayır, gelmedi.
0: Bu vakitte nerede olabilir?
1: Bizimkilerden bazılarının tutulduğu hastalığa yakalanmasın sakın.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Demem şu ki, Hristiyanlar ve Yahudiler bugünlerde gruplar halinde Abdülkadir-i Geylani'nin huzurunda Müslüman oluyorlar. Şimdi ona Gavs diyorlar.
0: Ne? Hemen bakmaya gidiyorum.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.

Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetleri

0: Durak kebapta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
0: Kahvedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Akıllı olan herkes dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak, ahirette de azaptan kurtulup sonsuz nimetlere kavuşmak ister. Bu nimetlere kavuşmanın bir tek yolu vardır ki o da salih bir Müslüman olmaktır. Salih Müslüman olmak için din bilgilerini ehli sünnet alimlerinin bildirdiği gibi öğrenmek ve tatbik etmek gerekir. Cahil olan kimse salih değil, doğru dürüst Müslüman bile olamaz. Namaza mani olmayan ve haram işlemeye sebep olmayan her kazanç yolu hayırlıdır, mübarektir. İbadetlerin ve dünya işlerinin faydalı, mübarek olması yalnız Allah için yapmakla, yalnız Allah için kazanmakla ve yalnız Allah için vermekle, kısacası ihlas sahibi olmakla olur. İhlassa yalnız Allahü Teala'yı sevmek ve yalnız Allah için sevmektir.
6: Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen.
7: Millet de dağılıyor. Amma da kalabalıkmış. Şöyle avludan içeri geçeyim. İşte. Oh, tanıyacaklar diye boşuna korkmuşum. Herkes kendi halinde. Peter. Oh, olacak şey değil. Aralarına oturmuş onları dinliyor. Peter. Şöyle yaklaşayım yanına da. Peter. Kalk gidiyoruz.
8: Hayır, ben burada kalacağım.
7: Aptal çocuk, aklını oynatmışsın sen.
9: Kimsin sen? Ne istiyorsun çocuktan?
7: Biz beraberiz, köyden gelmiştik.
9: Neyi oluyorsun yabancı?
7: Efendimin oğlu.
8: Ben burada kalmak istiyorum, ona teslim etmeyin beni.
9: Merak etme delikanlı. Bu kapıya sığınanlar ebedi saadete ve selamete ererler.
7: Aptal çocuk, göstereceğim sana.

0: Ya Hirevi.
1: Buyurunuz efendim.
0: Hani şu yaşlı bir ama var ya, bakıma muhtaç.
1: Evet efendim. Yiyecek sepetini hazırladım. İşte.
0: Allahü Teala razı olsun kardeşim. İnşallah biraz sonra gelirim.
1: Ya Rabbi, mübarek hocamızı başımızdan eksik eyleme. Biraz sonra gidip gelirim diye.

0: gittiği yer bir aylık mesafe.
1: Selamünaleyküm.
2: İşte geldi. Ve aleyküm selam ya Abdullah. Bugün gecikince merak ettim.
1: Sabırlı olmak gerek ey kardeşim. Dünyada birçok şeye kavuşmak ancak sabırla ele geçer. İşte Allahü Teala'nın gönderdiği rızıklardan getirdim.
2: Ya Abdullah, sen içeri girince sanki Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kokusunu duyarım.
1: Nereden bilirsin onun kokusunu?
2: Öyle bir his işte. Sen içeri girince bu kokuyu duyar ve onu hatırlarım. Nerede o talih bizde? O bir aylık mesafede olan Bağdat'ta.
1: Hazırlan şimdi kardeşim. Yiyeceklerini önüne koyuyorum.
2: Ah, onu bir görebilsem. Gavsül Azam der ayaklarına kapanırdım.
1: Ey kardeşim, sen Rabbin için secdeye kapan. Zira teşekkür edilecek tek varlık yalnız Allahü Teala'dır. Neyse, hadi ye şimdi.
3: Sana oğlumu Müslümanlara teslim etmek için mi emanet ettim ha? Bunun için mi?
4: Vurmayın.
3: Hem de can düşmanıma teslim edersin ha? Rezil ettiniz el aleme beni.
4: Merhamet edin.
3: Geberteceğim seni. Geberteceğim.
4: Merhamet. Lifeguard'ya. Lifeguard'ya kurtarın beni.
5: Domar el Cebel. Derdin nedir?
3: Rahip gardiya. Yılların emeğini bir anda tuz buz eden bu haddini bilmese cezasını veriyordum.
5: Ne yaptı?
3: Senin biricik talebeni ve benim aslan oğlumu Peter'ı Müslümanlara teslim ediyormuş.
5: Ne diyorsun?
4: Hayır efendimiz. Kendisi kaldı, gelmek istemedi. Ne yapabilirdim ki?
5: Ya.
4: İnan ki efendimiz aynen dediğim gibi.
5: Domar, bu iş kamçıyla, tekme tokatla hallolmaz. Gel şöyle benimle. Oraya git Domar. Güzellik de gelmezse kaçır.
3: Yalnız mı?
5: Jüryo'yu da al yanına.
3: İçine şeytan girmiş. Çıkartmamız lazım.
6: Yeni ismin ne oldu derviş?
7: Salih efendim.
6: Derslere başladın mı?
7: Evet efendim. Zaten eskiden de okumayı biliyordum. Edebiyat dersleri almıştım.
6: Aferin Salih. Çok güzel. İbrik dolduysa ver.
7: Buyurun efendim.
6: Sizinkilerden hala bir ses yok.
7: Babam Domar çok kötü biri efendim.
6: Endişe etme evladım. Allahü Teala dilemezse hiç kimse kılına bile dokunamaz. Biliyorsun bugün sohbet var.
7: Biliyorum efendim.
3: Jüriyor. Bağdat'a hangisi gidiyor?
4: İkisi de reis.
3: Sen kestirme olan yolu söyle.
4: Şu sağdan gideni.
3: Hadi bir an önce Leo'nun hanında olalım. Hiya!
4: Hiya!

0: İşte reis, Leon'un hanına geldik.
1: Oo, Leon işi bayağı büyütmüş.
0: Evet, öyle reis.
2: Şüphesiz kulun Rabbine olan sevgisinde samimi olup olmadığı başına bela ve musibetler geldiği zaman ortaya çıkar. Kardeşlerim, düşünceniz sırf yiyecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Gençlikte az bir ibadet pek kıymetli olur. Düşman hücum ettiği zaman da askerin ufak bir hareketinin çok kıymetli olması gibidir. Göründüğün gibi olabiliyor musun? Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işler yaptığın zaman bunları sırf rızayı ilahi için yaptığından emin misin? Eğer değilsen şimdi gel. Allah için yapmadığın bütün işlerin, adi ve bayağı işlerin için

0: Evet. Halis kalb ile Allahü Teala'dan affını dile. Zaman hızla geçip gidiyor. Ömürler zayi oluyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinden koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz.
1: Hey Julio, hazır mısın?
2: Hazırım reis.
1: Gidelim.
2: Oradan değil, bu sokaktan gideceğiz.
1: Burası da çıkmıyor mu dergaha?
2: Dolaşıyor orası. Bu sokak bizi hemen dergahın önündeki çeşmenin başına çıkartıyor.
1: Dur Julio, bir gelen var.
2: Şöyle gizlenelim. Heh, tamam.
1: Bunun gidişi tıpkı bizim Peter'a benziyor Julio.
2: Bu o reis. Peter, şans diye buna denir.
1: Sen bekle Julio. Şimdi ben hallederim. Şöyle arkasından yaklaştın mı işi tamam. Sen sonra yardıma gelirsin.
2: Tamam reis.
1: Hele su doldurmaya bir başlasın da.

0: İbrik de dolmak üzere. İşte tamam. Doldu.
1: Şöyle iyice arkasına yaklaştım.
2: Oldu bu iş reis. Kimse görmeden sıvışalım. Hadi.

0: Ya Muzaffer, Salih'ten hala bir haber yok mu?
1: Hayır efendim.
0: Düşündüğümüz gibi. Babası kaçırdı onu. Gel, o halde hocamız Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine haber verelim.
1: Çok münasip olur efendim.
2: Peter, çok işkence etmişsiniz çocuğa Domar. Çözün zincirlerini çabuk.
3: Peter, rahip gardiya içindeki şeytanı çıkartacak.
4: Şeytan asıl sizin içinizde baba.
3: Geberteceğim seni çocuk, geberteceğim.
2: Dur Domar. Öldüreceksin çocuğu.
5: Hak Subhanehu ve Teala hiç sevmediği bu alçak dünyanın iç yüzünü ve onun aşağı olan süslerinin ve yaldızlarının çirkinliğini gönül gözümüze göstersin. Ahiretin güzelliğini, tatlılığını, cennetlerin ve nehirlerin tazeliğini ve hepsinden daha tatlı olan Allah-u Teala'nın cemalini görmeyi gönlümüze yerleştirsin. Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Dünya nedir bilir misiniz? Dünya oyun, eğlence, süslenmek, mal, mülk ve evlatla övünmek, ahirete faydalı olmayan şeyleri çoğaltmak, onlara bağlanıp değer vermektir.

0: su. Bir yudum su.
1: Yeter. Hadi inadı bırak. Şu kara şeytanı içinden çıkar artık.
0: Kaç defa söyledim size. İçimde şeytan falan yok benim.
1: Hadi Peter. Tamam, vazgeçtim de. Eğer dersen bu soğuk şerbetten kana kana içeceksin ha. Kana kana.
0: Vazgeçtim. Vazgeçtim.
1: Şöyle. Hadi, hadi iç şimdi.
0: Su istemekten, o soğuk şerbetinizi içmekten vazgeçtim.

0: Geberteceğim seni! Geberteceğim!
1: Ey cemaat! Eğer Allah-u Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız, onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Önce kendimize, sonra başkalarına nasihat edelim. Nefsimizi terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışmamız hiç uygun olur mu? Bu nasıl kulluktur ki Allah-u Teala'nın her yerde hazır ve nazır olduğunu ve her şeyi gördüğünü bildiğimiz halde sıkılmadan günah işlemeye devam ediyoruz.

0: unuttular. Ölüme terk ettiler. Annemi bıraksalar mutlaka gelirdi. Şu zincirlerden bir kurtulabilsem. Yağmur da iliklerime işledi. Hocam, ya Abdülkadir Geylani. Şimşeğin ışığında sanki hocamı gördüm. Evet, evet o bana sesleniyor.
1: Ya Salih, ya Salih.
0: Buyurun hocam.
1: Ümitsiz olma. Dünya mihnet ve imtihan yeridir. Sabreyle.
0: Zincirler. Zincirler boşaldı. Çözüldü. İşte ayaklarım da serbest. Kurtuldum. Kurtuldum. Hamdolsun Rabbime.
2: Gecenin bu vaktinde beni rahatsız eden.
3: Bağışlayın efendim. Peter kaçmış.
2: Peter kaçmış mı? Zincirli değil miydi?
3: Zincirliydi. Nasıl oldu biz de anlayamadık.
2: Geberteceğim hepinizi, geberteceğim. Çabuk atları hazırlayın.
3: Peki efendim.
2: Fazla uzağa gitmiş olamaz. Çabuk.

0: Kaçırdılar. Peter'ı kaçırdılar. Kaçırdı o.
1: Kim?
0: Abdülkadir Geylani, başka kim olacak?
1: İçinizde bir casus olmasın?
0: Hayır, imkansız. Onun adamları kaçırmış olmalı. Ama ne pahasına olursa olsun onu da Peter'ı da öldüreceğim.
1: Acele etme Domar. Şunu bil ki Domar, ölümden daha acı olan şeyler de vardır. İşte biz bunu yapacağız. Gidiyoruz.
0: Hemen?
1: Hemen. Hem gider hem de ne yapacağımızı yolda anlatırım.
0: İyi.
2: Salih kimselerle beraber ol. İnsanların en akıllısı Allahü Teala'ya itaat edendir. En cahili ise emirlerine karşı gelendir. Sen akıllılarla beraber ol. Cahil kimselerle beraber olursan onların cehaleti sana da bulaşır. Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Biraz hüzünlü ol. Hadis-i şerifte buyuruldu ki müminin sevinci yüzündedir. Halbuki onun kalbi mahzundur.

0: Şu Leo'nun anılı olmasa Bağdat'ta bu kadar rahat edemezdik.
1: Demek cumalara ata binip gidiyormuş.
0: Hem de ihtişamla gidiyormuş muhterem gardiya.
1: Güzel. Bu planımızı daha da kolaylaştıracak Domar. Hazırlan o.

0: Ben hazırım.
1: Cuma saati de geldi. Hemen çıkalım.
0: Ya işler istediğimiz gibi gitmezse?
1: Saçmalama Domar. Sen eski oduncu kıyafetin hazır mı onu söyle.
0: Hazır muhterem gözlüğüm.
1: Unutma, onun karşısına bu eski püskü kıyafetle çıkacak ve benden öğrendiklerini aynen sorup cevap isteyeceksin.
0: Tamam.
1: Hem unutma, benim de bir sürprizim olacak. Burası tam yolunun üstü.
0: Çok bekler miyiz?
1: Hayır. Öğlen yaklaştı. Neredeyse gelirler.
0: İşte.
1: Ben şöyle diğer tarafta aralarına karışacağım. Sen müsait duruma gelince atın önüne çıkarsın.
0: Tamam.
1: Hadi şansın açık olsun.
0: Senin de muhterem var diyor. İşte geliyorum hala. İyice yaklaşsınlar hele. Tam sırası. Dur ya Gauss!
2: Bu da kim?
0: Hristiyan bir köylü galiba.
3: Durun. Bırakın da ne istediğini öğrenelim. Ey köylü, derdin nedir?
0: Ya Gauss, görüyorum ki debdebeli bir şekilde at üzerinde ihtişam ve saltanat içerisinde yürüyorsun.
3: Elhamdülillah.
0: Vereceğin emirleri yapmaya hazır yüzlerce talebem var.
3: Verdiği nimetler için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun.
0: Ya Gaz, gördüğün gibi ben zelil ve perişan bir haldeyim. Geçinmekten acizim. Benim gibi Hristiyan ve Yahudi olan köylüler de böyle. Kısacası dünya sanki bize zindan, cehennem gibi.
3: Ey yabancı, ne anlatmak istiyorsun?
0: Sizin peygamberiniz dünya mümine zindan, kafire cennettir diyor. Doğru mu bu?
3: Doğru mu denir mi? Elbette doğrudur. O peygamber olmadan evvel de hep doğru söyleyiciydi. O Muhammedül Emin'dir.
0: Peki eğer öyleyse bu halimle ben cennette, sen de zindandasın, öyle mi?
3: Anlaşıldı. Attan inmem lazım. Gel yabancı, yaklaş.
0: İşte, yaklaştım.
3: Daha yaklaş.
0: İşte, önündeyim.
3: Hadi, buradan kolumun yeninden içeri bak. Bak, daha iyi bak.
0: Bakıyorum.
3: Ne görüyorsun?
0: Seni görüyorum ya Gaz. Seni görüyorum. Cennet bahçelerine, huri ve kılmanların arasında seni görüyorum. Aman ne ihtişam. Ne ihtişam.
3: Söyle bakalım, cennetteki yerime nispetle bu dünyam nasıl?
0: Of, zindan. Belki daha da beter ya Gauss. Ya Gauss, o durumunu görünce şimdi böyle yazık oluyor sana.
3: Şimdi de sol kolumun içinden bak.
0: Peki, bakayım.
1: Ne oluyor Domar'a böyle? Büyüledi sanki onu.
0: Bakamam. Hayır, bakamam. Bakamam. Bakamam. Hayır. İmdat. İmdat ya Gaz. Yanıyorum. Kurtar beni ya Gaz. Kurtar beni. Kurtar. Kurtar ya Gaz. Kurtar.
1: Olacak şey değil.
3: Dur. Sakin ol. Bak, hiçbir şeyin yok. Şimdi söyle bakalım, cennette misin yoksa cehennemde mi?
0: Cennetteyim ya Gauss. Cehenneme nispetle cennetteyim.
3: Bu cevap yetişir mi?
0: Yetişmez ya Gauss. Ben cehennem ateşine girmek istemiyorum.
3: Ya Ebu'l-Feth.
4: Buyurunuz efendim.
3: Bu kardeşimizle hemen ilgilenin.

0: Ey kardeşlerim! Şunu biliniz ki dünya müminin hapishanesidir. Çünkü dünya demek hapishane demektir. Ama ne var ki biz Müslümanlar Müslüman olmayanlara nazaran dünyada da cennette sayılırız. Çünkü İslamiyet demek huzur demek, İslamiyet demek rahatlık demektir. Biz Müslümanların hapishanede olması cennetteki yerimize göredir. Kafirler ne kadar çok sıkıntı ve yoksulluk içinde olsalar bile cehennemdeki yerlerine göre dünyada cennette gibi sayılırlar.
1: Ya Abdülkadir, ya Gavz!
0: Siz de kimsiniz?
1: Ben bir rahibim.
0: Peki senin derdin ne?
1: Bu işte bir terslik var.
0: Hangi işte?
1: İsa, Kudüs Hazreti Muhammed'den daha üstün olduğu halde bilerek bunu halktan gizliyorsunuz.
0: Şimdi bunu da nereden çıkardınız?
1: Şimdi değil, öteden beri öyle. Bizim peygamberimiz ölüyü diriltirdi. Bunu Müslümanlar dahil herkes bilir. Halbuki sizin peygamberinizin böyle bir mucizesi yoktur.
0: Ey rahip efendi, ben peygamber değilim. Sadece peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uyan bir Müslümanım. Eğer şimdi herhangi bir ölü dirilse Muhammed aleyhisselamın üstün olduğunu kabul eder, ona inanır mısın?
1: Kabul, inanırım.
0: Peki öyleyse şuradaki kabristandan istediğin kabri göster. Göster de peygamber efendimizin üstünlüğünü gör.
1: İşte bu eski kabir.
0: Peki ey rahip efendi, İsa aleyhisselam ölüyü diriltmek istediği zaman hangi sözleri söylerdi?
1: Kum bi iznillah, Allah'ın izniyle kalk, diril derdi.
0: Ey kabir ehli, Allah'ın izniyle kalk, diril.
2: Kayıyor sanki.
3: Toprak yaralıyor. İşte ölünün başı göründü.
2: Göründü.
3: Bak, şuraya bakın.
1: Olacak gibi değil.
3: Kalkıyor.
2: Allah.
1: Tamam ya Gavs. İnandım.
0: Ey Ademoğlu, eski haline dön.
2: Allah.
1: İnandım. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüğüne ve Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inandım. Allah'ın bir tek olduğuna inandım.
0: Kardeşlerim, bunlar, bu olağanüstü hallerin meydana gelmesi Allahü Teala'nın kullarına olan merhametinden başka bir şey değildir. Bunlar ahirette kurtuluş için ölçü olmaz. Asıl maksat Allah-u Teala'ya kulluktur. Ölçü, emredileni yapıp yasak edilenden sakınmaktır. Ehli sünnet itikadı üzere olmaktır. Ey insanlar, haydin huzura.
4: Asırları asırlara bağlayan bu ilahi sesle birlikte Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parlayan güneşi siyah bulutlara rağmen hep aynı kalmıştır. O güneş ki ötelerin ötesine ulaştıracak engin ufuklar çiziyor. O ezan ki kök saldığı topraklarda aydınlık semalara yükseliyor. O Ebu Muhammed Kutbu Rabbani, insanların ve cinnilerin rehberi olan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Tam 8 asırdan fazladır insanların sığınağı, darda kalmışların imdadına yetişici olmaya devam etmiştir. O batmayan bir güneştir. Menkıbeleri ve kerametleri sayılamayacak kadar çoktur. Hiçbir velide ondaki kadar çok keramet görülmemiştir. O Gavs-ül Azam'dır.

Ona bu ismi Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Adetleri yırtacak, akılları donduracak kadar çok halleri ve keşifleri olmuştur. O zikri daim, fikri çok, kalbi yumuşak, yüzü mütebessim, ruhu ince, eli açık, ilmi bol, ahlakı üstün ve soyu temiz bir zat-ı şeriftir. Onlar ömür denilen sermayeyi en verimli şekilde yaşayarak bu yüksek makamlara hak kazanmışlardır. Onlar ehli sünnet üzere doğru bir itikat, sabır, gayret, meşakkat, güzel ahlak, ihlas ve daha birçok üstün meziyetlerle kulluk makamının en üst noktalarına ulaşmışlardır. Onları anlamak ancak onların gittiği nurlu yolun yolcusu olmakla, yani İslamiyet'i yaşamakla mümkündür. Onu sevmek saadet tacı, onun ahlakıyla ahlaklanmak sonsuz kurtuluş ilacıdır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, günümüz anlayışından çok uzak, günümüzde bizleri, yaşandığı dönemde de yabancıları hayrete düşüren bir incelikten, Osmanlı'da hayvan haklarından söz edeceğiz. Dünyanın bir yarısında varoluşundan bu yana, diğer yarısında da uzun bir zamandır insan haklarının dahi temini şaibeliyken, Müslüman Osmanlı'da hayvanların da hakları olduğu kabul edilmiş ve bu haklar Osmanlı hayat nizamının detayı olarak uygulanmıştır. Osmanlı'da İslam inancı dahilinde öyle bir sistem kurulmuştu ki, ülkede herkes ahlak kurallarına ve örfe uymak zorundaydı. Vatanseverlik, Osmanlılık şuuru, vakar, büyüğe hürmet, küçüğe şefkat, vefa ve sadakat, hayırseverlik, cömertlik, merhamet ve hoşgörü, tevekkül, namus, temizlik, hayvan ve bitki sevgisi gibi ahlak ölçülerine uyulurdu. Bu sayede uzun bir emniyet ve huzur dönemi yaşandı. Bu ahlakı gören devrin elçi ve seyyahları, yazdıkları kitaplarda bundan gıptayla söz etmekte ve okuyanları imrendirmektedirler. Edmondo de Amicis, İstanbul 1883 adlı eserinde şöyle yazmaktadır. Başasından sokak satıcısına kadar, istisnasız her Türk'te vakar, ağırbaşlılık ve asillik ihtişamı vardır. Hepsi derece farklarıyla aynı terbiyeyle yetiştirilmişlerdir. Kıyafetleri farklı olmasa, İstanbul'da bir başka tabakanın olduğu belli değildir. İstanbul'un Türk halkı, Avrupa'nın en kibar ve nazik toplumudur. En ıssız sokaklarda bile bir yabancı için küçük bir hakarete uğrama tehlikesi yoktur. Fuhuşla ilgili en küçük bir tezahüre tanık olmak imkan dışıdır. Sokaklarda bir yerde birikmek, yolu tıkamak, yüksek sesle konuşmak, çarşıda bir dükkanı lüzumundan fazla meşgul etmek ayıp sayılır. 17. yüzyılda Osmanlı ülkesini gezmiş olan Fransız avukat Güver, Şam'da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine ait bir hastanenin varlığından söz etmektedir.

Şam'daki hayvan vakıflarıyla ilgili olarak şu bilgiler de kaydedilmiştir. Eski vakıf geleneğinde hasta hayvanları tedavi ve otlatma yerleri mevcuttur. Yeşil Mera, yani şimdiki Şam'ın şehir stadı olarak kullanılan saha, çalışma güçlerini yitirdiklerinden, sahiplerinin bakımını da yitiren, aciz hayvanların otlatılması için vakfedilmiş bir yerdi. Bu hayvanlar ölünceye kadar orada otlatılırdı. Şam vakıfları arasında kedilerin doyup uyuyacağı ve gezineceği yerler de vardı. Öyle ki yiyeceklerini bulmakta hiçbir güçlük çekmeyen yüzlerce kedi buranın demirbaşı durumundaydı. Kuşların Müslümanların hayatında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Sadece bülbül gibi sesi güzel ötücü kuşlar değil, başta güvercin olmak üzere leylek, kumru ve kırlangıç gibi diğer kuşlara karşı da büyük sevgi beslemişlerdir. Bu sevgi çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. Kuş haklarını koruma, onlara yiyecek temini için vakıf kurma, tedavileri için hastane yapma, bazı türlerini evcilleştirme ve kafeste saklama veya tam tersi olarak kafeslerden kurtarma gibi. Sevgilerinden dolayı kuşları kafeslerden kurtarmalar çok olduğu gibi, kafeste kuş besleyenler de çoktu. Gerçekten de geleneksel mimarinin ögeleri arasında dikkat çeken kuş sarayları veya kuş evleri başta serçe, saka, kırlangıç gibi kuşlara barınak olması için yapılmış zarif mimarileriyle göz doldurur. İnce bir zevkin yansıtıldığı minyatür yapılardaki kuş evlerinin kullanım amacı ve yerinin düşünülerek seçilmesi bu tür yapılara verilen önemi de yansıtır. Camilerde, kervansaraylarda, köprülerde, çeşmelerde, hemen hemen bütün mimari eserlerde kendilerini belli ederler. Olağanüstü taş işçiliğine sahip, dini mimari

mimariden sivil mimariye pek çok yapıda ve birbirinden farklı güzellikte kuşların barınması için yapılan yuvalar kuş köşkleri olarak adlandırılır.

Mimarimizde özgün bir yeri vardır kuş evlerinin. Genellikle binaların en çok güneş alan, sert ve soğuk rüzgarlardan korunan cephelerine, insan elinin veya kedi köpek gibi hayvanların erişemeyecekleri yükseklikteki güvenli yerlerine yapılan küçük ama sıcacık yuvalardır kuş köşkleri. Sadece insanın mutluluğu için değil, aziz milletimiz iç dünyasında barındırdığı sevgi ve merhamet hislerinin dış tabiata yansımalarıyla hayvanlar için de hayat kaynağı olabilecek eserler kurmuşlardır. Kuşlar için yapılan köşkler, cami avlularındaki kuş havuzları ve mermer tekneler bizim medeniyetimize has çarpıcı inceliklerdir. Kuş köşkleri ya da kuş sarayları, Türk-İslam sentezinin bir uzantısı olarak şanlı ceddimizin gönül saraylarından kopup gelen bir merhamete aynı olmuş, eşsiz mimari yapılardır. Küçük ama sıcacık kuş yuvaları ve kuş sarayları eşsiz bir medeniyetin izleridir. Tıpkı kuşlar gibi, olabildiğine hür ve özgür yaşamaya alışmış olan Türkler, bu yönleriyle adeta kuşlarla özdeşleşmiş, engin ruh dünyalarının bir göstergesi olarak bu şirin varlıklara şanına yakışır köşkler, saraylar yapmışlardır. Kuşlara yem vermek ve beslenmelerine yardım etmek için ayrıca sayısız vakıflar kurmuşlardır. Türklerin kuşlara olan sevgileri İslam inancıyla bağlantılıdır. Allah'a kullukta kemal mertebesine ulaşmış olan bir mümin, iç aleminde nefsi duygularından sıyrılmış olduğu için gerçek hürriyetine kavuşmuş ve kuşlar gibi uçarcasına sonsuzluğa temayül etmiş, ufuklara açılan, ebediyete kanat çırpan bir psikolojiye kavuşmuştur. Bu geniş kalplilik, varlık sahnesinde özgürlüğe kanat çırpan kuşlarla ifade edilir. Halen Anadolu'da bazı küçük kuşlara verilen önem bu anlayışın uzantılarıdır. Korunmaya muhtaç küçük kuşlar için yapılan ve kuş evleri olarak adlandırılan kuş köşkleri, bazı istisnalar dışında binaların en çok güneş alan cephelerine, erişilemeyecek yükseklikteki saçak altlarına yerleştirilmişlerdir. Yağmur ve kardan korunmaları için geniş saçakların veya büyük profilli kornişlerin konsollarının altları tercih edilmiştir. Mimari açıdan bu kuş barınaklarını iki açıdan incelemek mümkündür. Birinci tip kuş evleri genellikle herhangi bir yüzeyde bulunan ve dışarıya taşkınlığı olmayan yapıdadır. Bunlar, işleniş biçimi açısından yüzeye açılan ve kuşların girebileceği deliklerin ya tek olarak ya da birkaç deliğin alt alta veya yan yana sıralanmasından meydana gelmiştir. Taştan olanlar çoğunluktadır ancak tuğla ve ahşabın karışık kullanıldığı türleri de vardır. Diğer örneklerinde ise ön taraflarına kuşların konabilmesi için küçük sehpalar yapılmıştır. Edirne Eski Camii, Edirne Rüstempaşa Kervansarayı, İstanbul Süleymaniye Camii, İstanbul Yeni Camii, Üsküdar Yeni Valide Camii'ndeki kuş evleri bu grubun en iyi örnekleri arasındadır.

Sanatsal değer taşıyan küçük mimari maketlerin en önemli niteliği, insanların yaşadığı saray, köşk, ev gibi yapıların, camilerin modelleri gibi olmasıdır. Asıl yapılardan farkı olmaksızın aynı malzemeyle balkonlar, pencereler, küçük odacıklar, pencere kafesleri, saçaklar, en küçük detaylarına kadar işlenmiştir. Bu gruba verilebilecek en iyi örnekler Üsküdar Ayazma, Üsküdar Yeni Valide Camii, Üsküdar Selimiye Camii, Anadolu'da Kayseri Kurşunlu Camii, Tokat Ulu Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii,

İshak Paşa Sarayı'nda bulunan kuş evleridir. Camilerden başka kervansaray, köprü, çeşme, ev gibi hemen hemen bütün mimari yapılarda bulunan kuş evleri geleneği zamanımızda Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'in eski evlerinde yaşamaktadır. Yöre halkının güvercine olan sevgisi sebebiyle hemen her eski taş evin iç avluya bakan cephelerinde, pencere ve kemer aralarında güvercinlerin korunabileceği oval, yuvarlak veya köşeli boşluklar bırakılmıştır. Boşlukların etrafı taş işçiliğinin çok güzel örnekleriyle bezenmiştir. İstanbul Tophane'de bazı evlerde de bu geleneğin devamını görmek mümkündür. Kayseri ve Erzincan'da bulunan kuş evleri ise yuvarlak, uzun direkler üzerinde dört ayrı cepheli ve tamamı ahşaptan yapılmıştır. Geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan kuş evleri ve saraylarına genellikle cami, medrese, han, ev, köprü, kütüphane, türbe gibi taş ve tuğla kullanılarak yapılmış büyük eserlerde rastlanır. İnsan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerine güvende hissedebilecekleri uygun yerlere yapılan bu tür yuvaların, sert esen rüzgarlardan korunaklı yapıların, güneş alan dış cephe yüzlerine konulmasıyla cephe estetiğinin yanı sıra kuşların yaşantılarına da uygunluğu düşünülmüştür. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yer alan eserlerde görülen kuş evlerine, İstanbul başta olmak üzere Edirne'den Doğu Beyazıt'a kadar birçok yerdeki yapılarda rastlanır. Örnekleri Filibe ve Tırnova'da da görülen ögeler, sade olanlar ve daha gösterişli yapılanlar olmak üzere iki grupta toplanır. Birkaç delikten meydana gelen sade kuş evleri, İstanbul'da Süleymaniye, Yeni Cami ve Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü gibi eserlerde görülürken, daha süslü ve gösterişli olanlar, yine İstanbul'daki önemli eserlerden biri olan Topkapı Sarayı'nın dış avlusunda, eski darphanenin iç avlusunda yer alan binanın dış duvar yüzünde rastlanır. Özenle yapılmış ince ve usta bir işçiliğin sergilendiği kuş saraylarında serçelerin korunacağı, içinde dolaşılabileceği, inip çıkabileceği yollar estetik bütünlük içinde sergilenmiştir.

Birçok yapıda farklılıklar gösteren kuş evleri ve serçe saraylarında konsollar üzerine kurulmuş cumba biçimli çıkıntılar, balkonlar, sütun kabartmalarla yükselirken ön yüzleri kemerli pencerelerle tamamlanıp çatılarla, kubbelerle kapatılmıştır. Osmanlıların hayvan, özellikle kuşlara verdikleri değerin ve sevginin önemli bir ifadesi olan kuş saraylarının ve içinde barınan kuşların bazı inançları da beraberinde taşıdığına inanılıyor. Türkler, kumruların sevdalıları koruduğuna, kırlangıçların yuva yaptıkları evleri yangından muhafaza ettiklerine, leylek, deniz kırlangıcı gibi göçmen kuşların kutsal alanlara gittiklerini düşünüp, onları özellikle himaye ederek beslemişlerdir. Kentleşmenin, aşırı yapılaşmanın artış göstermesine rağmen, günümüz İstanbul'unda bazı kuşlar hala bütün olumsuzluklarına rağmen hayatlarına devam ediyorlar. Cami ve medreselerde görülenlerin dışında 18 ve 19. yüzyıllarda bazı ev ve köşklerde de kuş evleri görmek mümkündü. Bazı yapılara ise restorasyon ve tamirat çalışmaları sırasında sonradan ilave edilmişti. Özenli işçiliğiyle dikkat çeken kuş köşklerinden bir başkası da Üsküdar Selimiye'de bulunan Selimiye Camii dış yüzeyinde bulunur. 19. yüzyılda taştan oyularak yapılmış kuş köşkleri, iki yanına konulan minareleriyle adeta küçük bir cami maketini andırır. Günümüzde birçoğu yağışlar ve dış hava etkenleriyle tahrip olan kuş evleri ve serçe saraylarının yapıları, ilgisizlik ve bakımsızlık gibi sebeplerle bozulmuştur. Yıllar önce ahşap malzeme kullanılarak yapılanların izlerini rastlamaksa zaten mümkün değildir. Üzerlerinde kuş evi veya saraylarından birini barındıran mimari eserlerden bazıları şunlardır. İstanbul, Süleymaniye, Yeni Camii, Nuru Osmaniye, Fatih, Laleli, Üsküdar, Ayazma, Selimiye camileri, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Kara Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, Seyyid Hasan Paşa

Feyzullah Efendi medreseleri, Ragıp Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa, 1. Mahmut Şep Sefa Hatun, Şah Sultan Sıbyan Mektepleri, 1. Mahmut Kütüphanesi, 3. Mustafa Türbesi, Büyük Yeni Han, Çukurçeşme Hanı, Hasan Paşa Hanı, Eski Darphane, Taksim Maskemi, Tokat ve Antakya'da Ulu Camii, Niğde Kığılı Camii, Amasya Sultan Bayezid Camii, Doğu Bayezid İshak Paşa Sırayı Camii, Hayrabolu Çurumi Mustafa Efendi Camii, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Hanı, Zile Çarşı Hamamı ve Kayseri Şeyh Çeşmesi.

Bilindiği gibi Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri aynı zamanda birer vakıf medeniyetidir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ndeki taşınmaz malların büyük kısmı vakıflara aittir. Zira o dönemlerde yapılan bütün hizmetlerin büyük çoğunluğu vakıflar yoluyla gerçekleştiriliyordu. Bu vakıfların kurulmasının temelinde hayır duygusu, insan, hayvan ve doğa sevgisi söz konusuydu. Birçok farklı hizmetin yanında doğanın ve hayvanların korunması için de vakıflar kurulmuştu. Sakatlanan, hastalanan göçmen kuşları için dahi vakıflar vardı. Bu hayvanlar tedavi edilerek zamanında göç yapmaları sağlanıyordu. Yine dağ başında kışın aç kalan yabani hayvanlar için vakıflar kurulmuştu. İnsanların ve hayvanların faydalanacağı ormanlar, yeşillik alanlar için de vakıflar vardı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulan vakıflarda hayvanlara ve çevreye büyük önem verilirdi. Barınma için kuş sarayları, sıcak yaz günlerinde halsiz kalan kuşların su içebilmeleri için uygun yerlere suluklar yapılırdı. Neticede Selçuklu ve Osmanlı'da vakıflar sadece insana yönelik değildi ve yaratılana hizmetin yaradana hizmet olduğu temel felsefe kabul edilmişti. Bu sebeple o dönemlerde hayvanlar ve doğal çevrenin korunması için kurulan vakıflar önemli bir işlevi yerine getirirdi. Bursa'da 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından başta sakat leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakımının yapılması amacıyla kurulan Gurabahani-i Laklakan yani Düşkün Leylekler Evi Osmanlı'nın ve muhtemelen dünyanın ilk hayvan hastanesidir. Yıllar içinde bakımsızlıktan yıkılan ve ünlü edebiyatçı Ahmet Haşim'in "Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Haffaflar çarşısının ortasında bir meydan var. Bu meydan mağlul hayvanların düşkünler yurdudur. Kanadı bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar halkın sadakasıyla yaşarlar" diye bahsettiği Gurabahani-i Laklakan medeniyet kavramının anlamını bulduğu doruk noktası olsa gerektir. Zira Osmanlı'nın hayvanlara verdiği önemin bir göstergesi olan Gurabahani-i Laklakan'ın dünyada bir benzeri yoktur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Osmanlı'da diğer hayvanların hayatını idame ettirebilmesi için vakıflar ve sağlıklarını korumak için de hastaneler yapılmıştır. Ünlü Fransız şair Lamartine, Osmanlı'nın bu inceliği konusunda şu gözlemlerini kaydetmektedir. Müslümanlar canlı ve cansız mahlukatın hepsiyle iyi geçinirler. Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhasıl Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ederler. Bizim memleketlerde başı boş bırakılan veyahut eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini gösterirler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için belirli aralıklarla su kovaları sıralanır. Bazı Müslümanlar ömürlere boyunca besledikleri güvercinler için vakıflar kurarak kendileri öldükten sonra da bu hayvanlara yem serpilmesini sağlarlar. Görüldüğü gibi İslam dini çevrenin bir bütün olarak korunmasına çok önem vermektedir. Zira çevre ve içindeki tüm canlılar Allah tarafından yaratılmıştır. Korunması ve geliştirilmesi bizlere emanet edilmiştir. Bu sebeple çevreyi korumak sadece insani değil, aynı zamanda dini bir görevdir. Hatta herkesten çok inanan insanların çevreye sahip çıkması gerekir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insanın çevreye duyarsız olması anlaşılabilir. Ancak inanan bir

insanın duyarsız olması anlaşılamaz ve kabul edilemez. Yunus Emre'nin yaradılanı severiz yaradandan ötürü deyişindeki derinlik ve enginlik açıktır. İnançlı ve duyarlı her Müslüman birey, sadece insanlara değil, bütün mahlukata yaptıklarından sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı bir gün hesaba çekileceğini hiçbir zaman unutamaz. Kur'an'ın şu

arşivinde yer alan 1856 tarihli bir belge, yüzyıllar boyu yük hayvanlarına haftada bir gün izin verildiğini ve hayvanların o gün binek olarak da kullanılmadıklarını ve Osmanlı toplumunda hayvanlara iyi davranılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini ortaya koyar. Padişah 3. Murat, 1587'de yük beygirlerine taşıyabileceklerinden fazla yük yüklenmemesi konusunda ferman çıkardı. Fermanda sahiplerinden hayvanlarını iyi beslemeleri istenirken, hayvanlara tahammül edebilecekleri ağırlıktan fazlasını yüklemek de yasaklandı. 3. Murad'ın fermanından 300 yıl sonra, 1856'da benzer konunun tekrar dile getirilmiş olması, bu anlayışın yüzyıllar boyu devam ettiğini gösterir. Osmanlı arşivlerinde yer alan 2 Ekim 1856 tarihli belgede de, yük taşıyan hayvanlara iyi davranılması için öteden beri uygulanan kurallar hayvan sahiplerine yeniden hatırlatılır. Söz konusu belgede şöyle deniliyor: "Saadetli efendim hazretleri, beyana gerek olmadığı üzere beygir hamallarının cuma günleri tatil eylemeleri ve beygir sahiplerinin beygirlerin boş olduğu halde üzerine binmemek üzere semerleri üzerine demir çubuklar mıhlattırmaları eski adettendir. Fakat bir müddetten beri bu usule riayet edilmeyerek cuma günleri tatil edilmemekte ve sahipleri beygirleri yüklü olmadığı halde üzerlerine binerek bir takım çoluk çocuğa çiğnettirmektedirler. Bu hal layıksız bir şeydir ve asla caiz değildir. Bundan böyle bunların cuma günleri tatil ederek semerleri üzerine dahi çivi mıhlattırmamaları kat'i olarak sağlanmalıdır. Ayrıca bu hususta beygir hamallarıyla bu tür iş yapan diğer ekmek, sebze taşıyan esnafın kethüdalarına gerekli tebligatın yapılması ve esnafın devamlı kontrol altında bulundurulmasının, şehir emaneti yetkililerine dahi ifade kılınmasının tarafınıza bildirilmesi, meclis-i valadan ifade edilmiş olmakla o yolda gereğinin yapılması hususunda ferman yazıldı. Ancak 1856'da bu kuralın uygulanması konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Yük beygirleriyle ekmek, sebze, kömür gibi nakliyat yapan esnafın, cuma günleri de beygirlerini binek amaçlı kullandıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen şehre emaneti, yani zabıta, esnaf birlikleri, başkanlarını yük hayvanlarının haftanın 6 günü çalışacağı bir gün dinleneceği konusunda uyardı. Dinlenme gününde hayvanlara binilmemesi kuralının ihlal edilmemesi için görevli memurlar esnafı sürekli kontrol altında bulundururdu. Aslında çok basit gibi görünen bu hadisenin üzerinde biraz düşünüldüğünde çok önemli mesajlar içerdiği görülmektedir. Hayvanlara gösterilen günümüzde dahi örnek alınacak bir davranış biçimi olduğunu kabul etmek gerekir. Söz konusu icraat ve hayvanlara gösterilen duyarlılık, benzerine kolay rastlanılmayacak bir uygulama olarak Türk tarihi açısından olduğu kadar dünya tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 7 sema, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Ayet-i kerimesiyle yeryüzünde yaşayan bütün canlıların kendi dilleriyle Allah'ı tespit ettiği belirtilmektedir. Bu sebeple dinimizce gereksiz yere herhangi bir canlının öldürülmesi hoş görülmemiştir.

çevresinde bulunan bütün varlıklara karşı iyi davranma ve merhametli yaklaşım her Müslümanda bulunması gereken güzel hasletlerdendir. Bunun hayvanlara karşı da gösterilmesi özellikle belirtilmektedir. Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki gökte olanlar da yani melekler de size rahmet etsinler. Uyarısı mucibince hareket etmemiz emrolunmaktadır. Peygamber Efendimiz

sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve sözlerinde hayvanlara karşı da merhametli olunması ve güzel davranılmasının örnekleri mevcuttur. Kedisini hapsederek açlıktan ölmesine sebep olan bir kadının, cehennemde azaba maruz bırakılacağı, hayvanlara eziyet eden insanlara Allah'ın lanet edeceği beyan edilmektedir. Yine Peygamber Efendimizin, bütün hayvanlara karşı son derece şefkatli olduğu, hatta onların yuvalarının yakınlarında ateş yakılmasını yasakladığı bilinmektedir. Hayvanlara eziyet ve işkence dinimizce yasaklanmıştır. Yine canlı hayvanların hedef alınarak atış yapılması, dövülmesi, yüzleri, kulakları ve burunlarının işaret amacıyla kesilmesi, yüzlerine dövme yapılması ve hayvanların dövüştürülmesi dinimizce yasaklanmıştır. Hayvanların yuvalarının bozulmaması ve yuvalarındaki yumurtalarının alınmaması konularında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli uyarıları mevcuttur. Devamında hayvanlara fazla yük yüklenmemesi, binek hayvanlarını durdurup üzerindeyken sohbet edilmemesi konularında da zaman zaman dikkat çekici ifadelerle inananları uyarmışlardır. Hayvanı keserken bile ona merhamet etmeyi ve şefkatli olunmasını emretmiştir. Kesilene merhamet edene Allah kıyamet günü merhamet eder müjdesiyle bizlere tatlı uyarılarda bulunmuştur. Hayvanı kesecek bıçağın bilinerek keskinleştirilmesini, hayvanın gözünden saklanmasını ve kesilecek hayvanın hızlı bir şekilde yatırılarak kesilmesini emretmiştir. Hayvanı kesmek üzere yatırıp bıçağına bilemeye başlayan birisine rastladığı vakit, "Sen onu iki kere mi öldürmek istiyorsun? Niye yatırmadan önce bıçağını bilemedin?" sözleriyle ikaz etmiştir.

Hayatında ilahi esaslara ve Peygamber Efendimizin hayatını rehber edinmiş ecdadımız da, hayvan hakları konusunda tarihte başka milletlerde görülmeyecek kadar çok ve güzel örnekleri görmekteyiz. Hatta Osmanlı kanunlarında hayvanları koruma konusunda birçok kanun çıkarıldığını, hayvanlara yardım konusunda birçok vakıf kurulduğunu ve bu vakıfların daimi gelirlerle desteklendiğini biliriz. Şöyle ki, arşivlerde yük hayvanlarının kullanım şeklini belirleyen kanun ve nizamnameler vardır. Osmanlı şer'iye sicillerinde hayvanlara eziyet eden kişilere kadıların verdiği karar örneklerine rastlamak mümkündür. Hayvanlar yararına vakıflar kurulmuştur. Avrupa ve Balkanlarda olduğu kadar, üzerinde yaşadığımız topraklarda da Osmanlı'dan bize miras kalan ve ayakta kalabilen eserlerin birçoğu vakıf eserleridir. İnsan yararı ve sağlığı için geçmişte yapılmış olan hastaneler, camiler, külliyeler, aşevleri, kervansarayların çoğunun birer vakıf eseri olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra hayvanların bakım ve barınmaları, hasta hayvanların tedavileri, aç hayvanların beslenmeleri, kışın göç edemeyen göçmen kuşlar ve özellikle leyleklerin barınmaları, zayıf ve sahipsiz hayvanların beslenmeleri için barınak, çayır ve otlaklar vakfetmişler ve bu vakıfların idamesi için de belli bir miktar tahsisat çıkarmışlardır. Osmanlı mimarisinde kuş evlerinin mimariye zevk ve zarafet katan ve üzerinde barındırdığı hayvanlarla sadece üzerinde bulunduğu taş binaya hayat vermekle kalmayıp, aynı zamanda hayatımızın bir parçası olarak mahalle hayatına mana katan ayrı bir yeri vardır. Cami, han, okul, konak gibi yapıların duvarlarında çok zarif kuş evleri inşa edilip, güvercin, kumru gibi hayvanların buralarda barınmaları sağlanmıştır. Günümüz mimarisinde bu türlü kuş evlerine rastlamak mümkün değildir. Bu sebeple kuşlar da mahalle aralarından uzaklaşıp, sadece kuş evleri yıkılmamış olan tarihi camilerde ve yapılarda mesken tutmaya devam etmektedirler. Şükür ki hala bazı kuş evleri ve serçe sarayları tarihi bina ve mimari eserlerde yer alırken, günümüze gelen ince bir zevkin göstergesi olarak yapıları süslüyor. Sonuçta mümin merhametli olandır ve merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu düşüncesinin makes bulduğu şefkat ve merhamet timsali ecdadımızın torunları ve yüce dinimizin mensubu olan bizler, birçok inceliğin yanı sıra dünyayı şaşırtan böylesi bir inceliğin de mirasçılarıyız. Biraz eskiye dönersek, bu halkın çok daha ince ruhlu, yardımsever, daha dürüst ve birbirine daha saygılı olduğunu görürüz. Bütün bu değerlerle birlikte hayvan sevgisinin de yara aldığını görüp, bu sevgi dolu insanlar şimdi nerede diye şaşırmamak mümkün değildir. Aynı zamanda çoğumuz taşın bile hakları olduğunu savunan bir dine mensubuz. Böyle olduğu halde yakın geçmişi insan ve hayvan hakkı ihlalleriyle dolu olan Avrupalının bize hayvan hakları konusunda laf söyleyebilmesine tahammül etmek gerçekten içler acısıdır. Bir zamanlar Osmanlı'da batılıları şaşırtan manzaralardan bazıları, hayvan ve ağaçlar yararına oluşturulan vakıflar, kediler için yapılmış binalar, hayvanların beslenmesi için tahsis edilmiş uşaklar, hayvanların beslenmesi için bırakılan miraslar, sokak hayvanları için düzenlenen kebap günleri, dünyada örneğine rastlanmayan Bursa'daki Gurabahane-i Laklakan, Dolmabahçe'deki kuş ve Üsküdar'daki kedi hastaneleri, cami ve mezarlıklardaki suluklar, kuş evleridir. Fransız rahip Dülvar, ünlü seyahatnamesinde 1600'lü yıllarda Türklerde hayvanlara karşı duyulan hislerin dini bir görev mertebesine çıkarıldığını, insanlık fazileti olan hislerin hayvanata duyulmasının doğru olmadığını söylemiş ve hayvan haklarına dair uygulamalarla alay etmiştir. Batılılaşmanın yanlış algılanması ve olumsuz etkileri neticesinde günümüz Türkiye'si hayvanlara zulmeden ülkeler arasında sayılmaktadır. Batılılarsa 1970'li yıllarda hayvanları koruma yasaları çıkarttılar.
15 Ekim 1978 tarihinde Paris'te UNESCO merkezinde Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandı. Bütün bunların özü her canlının yaşama hakkına saygısıdır. Gerek yasalarda, gerekse Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde şu üç ilkeye yer verilmiştir. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hak yasal güvenceye bağlanmıştır.

Daha güçlü olan insanlar, daha güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdürler. Artık bu durum merhamet veya lütuf işi değil, hukuksal bir yükümlülüktür. Ve meşru sebep veya zorunluluk olmadıkça hiçbir hayvan öldürülemez. Reşat Ekrem Koç'u Osmanlı Tarihinin Panoraması kitabında Osmanlı döneminde tersane havuzlarına gemi alınınca havuzun suyu bostan dolaplarıyla boşaltılır, bunlara da mandalar koşulurdu. Bu iş için tersanede bir manda ağası ve emrinde mandacılar diye bir bölük vardı. Kurası tersaneye düşen askerlerden nakdi bedel kabul edilmez. Ancak bir manda alınırdı. Görev süresini dolduran mandalara bir terhis tezkeresi verilir, tören yapılırdı. Köpekler de beslendikleri sokaktan ayrılmadığı için her mahallenin kendi köpekleri vardı. Türklere göre kedi, köpek ve at gibi eti için beslenmeyen hayvanları öldürmek suçtur. Kesin olan bir kural vardır ki, Müslüman hayatını aklı kadar gönlüyle de yaşamalı, merhametli ve hayırsever olmalıdır. Ve İslam devletlerinden biri olup, dünyada silinmez bir medeniyet izi bırakan Osmanlı da bu vasıflara haizdi. Comte de Marsilly bu konuda şunları belirtiyor. Yazın İstanbul'dan Sofya'ya giderken, dağlardan ana yol üzerine inmiş köylülerin yolculara bedava ayran dağıttıklarına şahit oldum. Türkler hayırsever insanlar. Fakat şunu da itiraf etmeliyim ki bu dindarane hareketlerinde biraz fazla ileri gitmektedirler. İyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp hayvanlara ve hatta bitkilere bile teşmil ederler. Bu tespiti gezgin ve avukat olan Güer'de bir misalle belirtiyor. Türk şefkati hayvanlara bile şamildir. Bundan sonra İslam ve Türk düşmanı avukat Güer şu örneği veriyor. Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. Bu adamlar sokak başlarında sahipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar. Sokaktaki ağaç

çocukların kuraklıktan korunmasını önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak mümkündür. Güere göre kaçıklık olan durumun kaynağı ise ayrıca dikkate şayandır. Birçokları da sırf azat etmek için kuşbazlardan kuş satın alırlar. Bunu yapan bir Türk'e bir gün yaptığı işin neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu cevabı verdi: Allah'ın rızasını tahsile yarar.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, iman nimetini bizlere lütfeden, kainatın sahibi yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini örnek hayatıyla, güzel sözleriyle ulaştıran, bizlere ve kıyamete kadar ulaştıran Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bu bölümümüzde İslamiyet'in Mekke'de gizli bir şekilde yayılmasını ve ilk mümin, ilk Müslümanları inşallah öğreneceğiz. İlk olarak Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi zamanında Allahu Teala'ya iman ve ibadet edenlerin ilki olmuştur. Nitekim bu vaka Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuş. Estaizu billah, bismillah. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Mealen şöyle buyurulmuştur. De ki, muhakkak ki bana kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek, yani ihlas ile Allahu Teala'yı ibadet etmem emredildi ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi buyurulmuştur. Bu anlamda Allahu Teala'ya iman edenlerin ilki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra Allahu Teala'ya ve onun Resulüne ilk inanan Müslüman kadın, Efendimiz Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Hatice validemizdir. Hazreti Hatice validemiz, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, uykuda gördüğüm, sana anlatmış olduğum şeyi, Rabbim bana Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek açıkladı, buyurup, Allah Teala tarafından gelenleri ve Cebrail Aleyhisselam'dan işittiklerini haber verince, sana müjdeler olsun, Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz. Sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir diyerek Allahu Teala'ya, Allahu Teala'nın Resulüne ve ona Allah'tan gelenlere ilk inanan Hazreti Hatice validemiz olmuştur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldiği pazartesi gününün sonuna doğru herkesten önce namaz kılmak, Allah-u Teala'nın selamına nail olmak şerefine eren, Allah tarafından cennette inciden bir köşkle müjdelenen mutlu cennet hatunu Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kavmi tarafından reddolunmak, yalanlanmak, hakaretlerine uğratılmak gibi kaba ve katılı davranışlarla karşılanarak üzüntü içinde evine dönünce Allah-u Teala Resulünün üzüntüsünü Hazreti Hatice validemizin teselli ve teskin edici sözleriyle hafifletmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir buyurmuştur. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha Müslüman olduktan sonra kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm, Hazreti Fatıma radıyallahu anhunne validelerimiz de Müslüman olmuş Efendimiz aleyhissalatu vesselama İslamiyet üzerine beyat etmiştir. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Müslüman oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte Hazreti Hatice'nin namaz kıldıklarını görünce bu nedir diye sordu. Efendimiz

Aleyhisselam da bu Allah'ın kendisi için seçtiği, peygamberlerini onunla göndermiş olduğu dinidir. Ben seni bir ve tek olan Allah'a imana ve ona ibadete ve ne yararı ne de zararı olan Lat ve Uzza'yı inkara davet ediyorum buyurdu. Hazreti Ali, ben bu dini bugüne kadar hiç işitmedim. Babam Ebu Talib'e söylemedikçe, danışmadıkça bir iş yapmam uygun olmaz dedi. Ve Hazreti Ali o gece bekledi. Allah Teala onun kalbine İslam sevgisini düşürdü. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardı ve dün bana anlattıkların neydi diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh diyerek kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, bir olan, şeriki, ortağı olmayan Allah'a şehadet getireceksin. Lat ve Uzza'yı red ve inkar edecek, Allah'a denk tutulan her çeşit putlardan uzak duracaksın buyurdu. Hazreti Ali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğunu hemen yerine getirip orada Müslüman oldu. Babası Ebu Talip'ten korkarak Müslümanlığını bir müddet gizli tuttuğu açığa vurmadı. Hazreti Ali Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı ve der ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günü peygamber gönderildi. Ben de salı günü Müslüman oldum. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte namaz kılan ilk adamım buyurmuştur. Daha sonra Müslüman olanlardan biri de Zeyd bin Harise'dir. Zeyd bin Harise 8 yaşında bir çocukken annesi Suda ile birlikte ziyaretlerine gittikleri Beni Ma'an yurdunda esir edilmişti. Ukaz panayırında köle olarak satılırken Hakim bin Hizam tarafından halası Hazreti Hatice için 400 dirheme satın alınmıştı. Hazreti Hatice validemiz onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağışlayınca Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam tarafından hemen azat edilmiş, daha sonra da evlat edinilmişti. Zeyd bin Harise Hazreti Ali'den sonra Müslüman olmuş, namaz kılmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ve hizmetinden hiç ayrılmamıştı. Efendimiz için Taifliler, Efendimiz'e attıkları taşlara kendi vücudunu, cesedini karşı tutarak siper ederek kanlar içinde kalacak kadar fedakarlık göstermiş ve onun sevgisine mazhar olmuş bir sahabeydi. Radıyallahu anh. Daha sonra Müslüman olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. Hazreti Ebubekir İslamiyet'ten önce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı ve dostuydu. Çocukluğundan beri onun doğruluğunu, eminliğini, güzel ve üstün ahlakını biliyordu. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'e davet eder etmez onun hemen Müslüman olduğu görülür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu husustaki hadis-i şeriflerinde İslamiyet'e davet ettiğim herkes ona karşı ağırdan davrandı. Tereddüt etti veya düşündü. Ancak Hazreti Ebu Bekir'dir ki İslamiyet'i kendisine arz ve teklif ettiğim zaman kabulde hiç gecikmedi ve tereddüde de hiç düşmedi buyurmuşlardır. Hiçbir şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman oluşuna sevindirdiği kadar sevindirmemiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da Müslüman olduğu zaman hiç çekinmeden Müslümanlığını açıklamış ve halkı da Allahu Teala'ya ve Resulüne imana davet etmeye başlamıştır. Radıyallahu anhu. Ve daha sonra Müslüman olanlar da Bilal-i Habeşi ile annesi Hamame Hatun. Onlar köleydiler o dönemde. Bilal-i Habeşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı İslamiyet'e gizlice davete başladığı ilk sıralarda Müslüman olduğu gibi annesi de o sırada Müslüman olmuştu. Bilal-i Habeşi Müslümanlığını ilk açıklayan 7 Müslümandan birisidir. Dininden döndürülmek, Lat ve Uzza adı andırılmak için yapılan en ağır işkencelere dahi katlandı. Hadi sen de bizim gibi söyle diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Ehad, ehad, birdir, birdir demekten geri durmamıştı. Müşrikler Bilal-i Habeşi'ye Lat ve Uzza mabuttur dedirtemediler. Bilal-i Habeşi
Hazreti Ebubekir tarafından

satın alınıp azat edilerek kölelikten ve dayanılmaz işkencelerden kurtarıldı. Hazreti Ebubekir Bilal-i Habeşi'nin annesi Hamame Hatun'u da yine kölelikten alıp azat ederek işkenceden kurtarmıştı. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halkı Darül İslam'da İslamiyet'e gizlice davet etmeye başlamasından hemen önce Müslüman olanlardan ilk 10 sahabeyi saydık. Hatırlayacak olursak ilk Müslüman mümin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Daha sonra sırasıyla Hazreti Hatice, kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm ve Hazreti Fatıma olmuştu. Daha sonra Hazreti Ali, Zeyd bin Harise, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Bilal ve annesi Hazreti Hamame validemiz olmuştur. Daha sonra Müslüman olanlarla birlikte erkek kadın 52 sahabe olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Darül Erkam'da gizlice davet edilerek ilk sıralarda Müslüman olanların sayısı ise toplam 120'yi bulmuştur. İslam tarihinde Darül İslam diye anılan Darül Erkam, Ashab-ı Kiram'dan Erkam bin Ebil Erkam'ın Mekke'de Safa Tepesi'nin yanında bulunan bir evidir. Ve o evi Kabe'nin sınırları içerisinde, Harem-i Şerif'in içerisinde bulunurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyş müşriklerinden sakınarak bu mübarek evde gizlenir, yanına gelenleri orada İslamiyet'e davet ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ashabı Darül Erkam'da gizlice toplanırlardı. Efendimiz onlara orada Kur'an-ı Kerim'i okur ve öğretirdi, orada topluca namaz kılarlardı. Allah Teala dinini halka açıklamasını emir buyuruncaya kadar 3 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğini burada gizli bir şekilde yürütmüştür. Bu müddet içinde yanına gelenleri Allah'ın birliğine inanmaya ve ona ibadet etmeye, kendisinin de peygamberliğini tasdike gizlice davet etmekle uğraşmış, birçok insan Darül Erkam'a girerek Müslüman olmuştur. Darül Erkam, Darül İslam olarak seçilirken herhalde Kabe'nin arsası üzerine yapıldığı ve Kabe haremine dahil bulunuşu, kalabalık bir çevrede oluşu, oraya giren oradan çıkanların pek belli olmayışı, halkla temas kolaylığı gibi bazı özellikleri göz önünde tutulmuş olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darül Erkam'a girişi hadisesi ilk sırada Müslüman olanların iman etme tarihlerine de esas teşkil etmiş ve falanca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Darül Erkam'a girip halkı orada İslamiyet'e davet etmeye başlamasından önce Müslüman olmuştu denilerek tarih düşülmüştür. Darül Erkam günümüzde Suudi Arabistan Krallığı'nca Harem-i Şerif için yapılan çevre düzenlemesinde yıkılarak arsası haremin arsasına katılmış ve aslına rücu etmiştir. Nübüvvetin ilk 3 yıllık devresi halkı İslamiyet'e gizlice davetle geçmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 3 yıllık devrede bir ve ortaksız, şeriksiz olan Allahu Teala'ya iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdike ve ayrıca putlara tapmaktan vazgeçmeye halkı gizlice davetle meşgul olmuştu. Bir yandan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir yandan da Hazreti Ebubekir'in yanına gelenleri Allah'a imana ve İslamiyet'e daveti neticesinde erkeklerden ve kadınlardan birçok insan İslamiyet'e girmiş, İslamiyet Mekke'de halk arasında konuşulur olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın akrabalarını uyarışı ve kendisine yardıma davet edişi de bu dönemlerde olmuştu. Hazreti Ali radıyallahu anh bu dönemi anlatır. Der ki, Şuara suresi 214. ayet-i kerimede mealen sen ilk olarak en yakın akrabalarını uyar, ahiret azabıyla korkut ayet-i kerimesi nazil olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam beni çağırdı. Ey Ali, Allah'ın en yakın akrabalarımı uyarmamı emir buyurması bana ağır geldi.

kaygı verdi. Biliyorum ki ben ne zaman bu kavmime bu işi açmaya kalksam, muhakkak hoşuma gitmeyen bir şeyle karşılaşacağımı göreceğim. Ey Ali, bize büyük bir sofra ve bir kapta süt hazırla. Sonra Abdülmuttalip oğullarını benim için topla. Onlarla konuşayım ve emrolunduğum şeyi kendilerine ulaştırayım buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bana emrettiği şeyi yaptım. Abdülmuttalip oğulları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına toplandılar. Onlar o gün 40 kişiydiler. Efendimizin bütün amcaları Ebu Talip, Hamza, Abbas ve Ebu Leheb de gelenler içinde bulunuyordu. Abdülmuttalip oğulları yanına toplandıkları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı, onlar için yaptığım yemeği getirmemi emretti. Getirip önlerine koydum ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haydi yiyiniz Bismillah buyurdu ve hepsi ondan yediler, tamamıyla doydular. Hazreti Ali Kerramallahu Vechehu o zaman yaşanan olağanüstü olayı şöyle izah eder. Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onların tümüne sunduğum yemeği sadece bir tek kişi bile yalnız yese tek başına doyabilirdi. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara süt de ikram et buyurdu. Süt kabını getirdim. Ondan da hepsi kanasıya içtiler. Ve yine Hazreti Ali der ki o kaptaki süt kadarını onlardan bir tek adam bile yalnız başına içebilirdi dedi. Yemeğin ve sütün kalanları sanki hiç el dokunulmamış, yenilmemiş, içilmemiş gibiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söze başlamak istediği sırada Ebu Leheb şaşılacak şey. Arkadaşınız sizi büyük bir sihirle sihirledi. Doğrusu biz bugünkü gibi bir sihir hiç görmedik dedi. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben onun konuşmasına fırsat bırakmadan bunlar senin amcaların ve amcalarının oğullarıdır. Sen onlara istediğini söyledin. Onların atalarının dinini bozmaktan vazgeç. İyi bil ki kavmin senin için bütün Arap topluluklarına karşı koymayı göze alacak değildir dedi. Ey kardeşimin oğlu, ben atanın oğullarına gelirken senin getirdiğin gibi şer ve kötülük getiren bir kimse daha görmedim dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasına hiç imkan vermedi ve böylece dağıldılar. Ebu Leheb'in sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ağrına gitmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mecliste susup hiç konuşmadı. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gelip Allah-u Teala'nın buyruğunu hemen yerine getirmesini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emir ve tavsiye etti. Kendisine bu hususta cesaret verdi. Ertesi gün sabahleyin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ey Ali, o adam işittiğin sözlerle tez davranıp önüme geçti. Ben kavmimle konuşmadan onlar dağılıverdiler. Sen önceki akşam bizim için yapmış olduğun kadar yine yiyecek içecek hazırla, sonra yine onları yanıma topla buyurdu. Yemeği yaptım, sonra onları Abdülmuttalip oğullarını topladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeği getirmem için yine bana seslendi ve yemek geldikten sonra yine geçen akşam yaptığı gibi haydi yiyiniz Bismillah buyurdu. Hepsi ondan doyuncaya kadar yediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle bir soru sordu. Borcumu benim yerime hanginiz öder dedi. Hazreti Ali der ki ben sustum. Cemaat de susmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorusunu tekrarlayınca ben öderim ya Resulallah dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen ödersin ya Ali buyurdu. Bu hadiseyi başka bir rivayette de şöyle anlatılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara benim borcumu benim yerime ödeyecek ve vaatlerimi yerine getirecek ve cennette benimle birlikte bulunacak ev halkım içinde benim vekilim olacak kimdir diye sordu. Onlardan birisi sen kerem ve cömertlikte denizsin. Sana bu hususta kim vekil olmaya güç yetirebilir dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorusunu tekrarlayınca Hazreti Ali ben senin vekilin olurum dedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona borcumu benim yerime sen ödeyecek ve vaatlerimi sen yerine getireceksin buyurdu. Ve daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmasını şöyle sürdürdü. Hamd Allah'a mahsustur. Ben ona hamd ederim. Yardımı da ondan dilerim. Ona inanır, ona dayanırım. Muhakkak ki bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. O birdir,

onun eşi, ortağı yoktur. Sizi kendisine davet ettiğim Allahu Teala, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Bunların sonucu ya ebedi cennet ya da ebedi cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ilk uyardığım kimseler sizlersiniz. Ey Abdülmuttalip oğulları, vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim, dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine getirmiş bir yiğit daha yoktur. Ben sizi dile kolay gelen ancak ağır olan, mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki o da Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Allah Teala sizi buna davet etmemi bana emir buyurdu. Ey Abdülmuttalip oğulları, ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Siz bu hususta görmediğiniz mucizelerden bazısını da gördünüz. Üzerinde bulunduğum şeyde bana yardımcı ve kardeşim olmayı, cennet kazanmayı kim kabul eder? Hanginiz bu yolda kardeşim ve sahabem olmak üzere bana beyat eder buyurdu ve hiç kimse ayağa kalkmadı. Hazreti Ali hemen ben ayağa kalktım der. Yaşça oradakilerin en küçüğüydüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sen otur buyurdu. Sorusunu 3 kere tekrarladı. 3 defasında, her defasında da sadece ben ayağa kalkıyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu işe amcamsız amcamın oğlu varis oldu buyurmuştu. Daha sonra Ebu Talip Resulullah aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. Bizim katımızda sana yardım etmek kadar sevgili bir şey yoktur. Öğütlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini tamamıyla tasdik edip doğruladık. Bu toplananlar senin atalarının oğullarıdır. Tabii ki ben de onlardan birisiyim. Senin istediğin şeye onlardan koşacak olanların andolsun ki en çabuğu, en hızlısı, en hayırlısı da benden başkası değildir. Sen emrolunduğun şeye devam et. Andolsun ki etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım. Nefsimi Abdülmuttalib'in dininden ayrılmak hususunda bana boyun eğer bulmadım. Artık ben onun üzerinde öldüğü dinde öleceğim dedi. Ebu Leheb'den başka hepsi de yumuşak ve olumlu sözler söylediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın akrabalarını uyar ayet-i kerimesi indiği zaman, yani küfürleri yüzünden üzerlerine azap inebileceğini hatırlatarak onları korkut uyar mealli ayet-i kerime nazil olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa Tepesi'ne kadar gitti. Orada yüksekçe bir taşın üzerine çıktı. Şehadet parmaklarını kulaklarına tıkadı ve yüksek sesle ''Ya Sabaha, ey Kureyş cemaati!'' diyerek bağırdı. Kureyş kabileleri içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a akraba olmayan bir kabile bulunmadığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabile kabile bütün Kureyşlere seslenmişti. İşitenler gelip Efendimizin karşısında toplandılar. Gelemeyenler de toplantının sebebini anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek için koşmaya başlayan ve düşmanın kendisinden önce ailesine yetişip zarar vermesinden endişelenen ve bundan dolayı ya sabahah diye bağıran bir adamın haline benzer. Ben size şu dağın eteğinden veya şu vadiden sizi yağmalamak isteyen bir takım atlıların çıkacağını yahut da akşama sabaha düşman baskısına uğrayacağınızı haber versem, beni tasdik eder, doğrular mısınız diye sordu. Evet, seni tasdik eder, doğrularız. Çünkü biz seni bütün tecrübelerimizde doğru sözlü olarak bulduk. Sen bizim katımızda herhangi bir suçla suçlanmış bir kişi değilsin. Hakkındaki tecrübelerimizde
sende hiçbir yalana rastlamış değiliz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ben sizi şiddetli bir azap gününün öncesinde hatırlatmaya, uyarmaya memurum. Ey Abdülmuttalip oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları diyerek birer birer Kureyş kabilesinin tüm ailelerine seslendi. Ve Allah Teala en yakın akrabalarımı azapla korkutmamı bana emretti. Sizler la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demedikçe ben size ne dünyada bir yarar ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama atmak için eline bir taş alan Ebu Leheb, yazıklar olsun sen bugün gelip de bizi bunun için mi topladın diyerek bağırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hitap ve uyarısına Kureyş kabilesinde bulunan ailelerinin isimlerini tek tek seslenerek kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tüm ailelere seslendi ve uyardı. Onlar ise dönüp gitmişlerdi. Orada yalnızca Abdülmuttalip oğulları kaldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara, ben sizi la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Mealen, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, onun ortağı yoktur diyerek şehadet getirmeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve resulüyüm. Bunu böylece kabul ve ikrar ettiğiniz takdirde sizin cennete gireceğinize kefil olurum. Siz kıyamet günü iyi amellerinizle gelmez de dünyayı boyunlarınıza yüklenmiş olduğunuz halde gelirseniz ben sizden yüz çeviririm. O zaman siz bana ey Muhammed dersiniz, bense şöyle derim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle derim buyururken yüzünü onlardan başka bir tarafa çevirdi. Ve yine bunu tekrar ederek siz bana ey Muhammed dersiniz, ben ise size şöyle derim dedi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle derim buyururken yüzünü onlardan başka tarafa çevirdi. Evet efendim, bugün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın İslamiyeti Mekke-i Mükerreme'de öncelikle gizlice kendi yakınlarına bahsetmesi, tebliğ etmesi, ardından ilk yakın akrabalarına tebliğ etmesi ve Safa Tepesi'ne çıkarak tüm akrabalarına tebliğ etmesini öğrendik. İlk mümin ve Müslümanları öğrendik. Bir başka bölümümüzde yeni bir bölümle tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya devam ediyoruz. En son Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanıldığına dair hadislerin değeri faslında kalmıştık. Daha önceki bahislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi konularda yanılmasının caiz, hangi konularda yanılmasının imkansız olduğunu konuşmuştuk. Onun dini tebliğ ile ilgili hususlarda, dini öğrettiği sözlerde asla yanılmayacağını belirtmiştik. Bundan önceki bahiste açıkladığımız üzere dinin yaşanması ile ilgili bazı konularda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmasının caiz olduğunu söylemiştik. İnşallah bu fasılda konuyu daha geniş bir şekilde işleyeceğiz demiş Kadı Yaz rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimizin namazda yanıldığına dair 3 sahih hadis vardır. Birincisi, Resulullah Efendimizin ikindi namazını 2 rekat kıldırıp ikinci rekattan sonra selam verdiğine dair ashab-ı kiramdan Hazreti Zülyedeyn'in rivayet ettiği hadisi şeriftir. İkincisi, Peygamber Efendimizin sabah namazının ikinci rekatından sonra ayağa kalktığına dair ashab-ı kiramdan Hazreti Abdullah bin Buhayne'nin rivayet ettiği hadistir. Üçüncüsü ise Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğle namazını 5 rekat kıldırdığına dair Hazreti Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği hadisi şeriftir. Bu hadis-i şeriflerin üçü de daha önce belirttiğimiz gibi Peygamber Efendimizin verdiği haberlerde değil, yaptığı fiillerde yanıldığını göstermektedir. Onun bu şekilde yanılmasının hikmeti, namazlarında yanıldıkları zaman nasıl davranacaklarını ümmetine göstermektir. Çünkü uygulamalı tebliğ ve öğretim, sözde yapılan tebliğ ve öğretimden hem daha etkilidir, hem de hatıra gelebilecek ihtimalleri ortadan kaldırır. Yanıldığı fiillerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uyunmasının şartı şudur. Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için Resulullah'ın yaptığı bir işi yanılarak mı yoksa bilerek mi yaptığının belli olması ve bu işteki ilahi hikmetin açığa çıkması için işin mahiyeti Allah Teala tarafından kendisine bildirilmesidir. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimizin bir işi unutarak veya yanılarak yapması hem mucizeye ters düşmez hem de ümmetinin onu doğrulayıp tasdik etmesine aykırı değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur. Ben sadece bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ben dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur. Bu hadisin lafzında ravinin şekkinin şüphesinin bulunduğu söylenmiştir. Bu hadis şöyle de rivayet edilmiştir. Ben unutmam fakat dini bir hüküm koymak için Allah bana unutturur. Abdullah bin Nafi el-Endelusi ile İsa bin Dinar el-Kurtubi dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisindeki veya ifadesinin ravinin şek ve şüphesini göstermediğini, bunun ya ben unuturum veya Allah bana unutturur anlamına geldiğini, hem unutmasını hem de unutturulmasını dile getirdiğini söylemiştir. Kadı Ebu'l-Velid el-Baci şöyle demiştir. Bu iki alimin söyledikleri ihtimal dahilindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sözüyle uyanıkken ben unuturum, uykudayken de Allah bana unutturur demek istemiş olabilir. Hatemül Enbiya'nın şöyle demiş olması da mümkündür. İnsanoğlunun tabiatı icabı kalbimi bir şeyin meşgul etmesi veya yanılma sonucu unutabilirim veya bir şeye bütün varlığımla yöneldiğim ve kendimi ona verdiğim halde Allah onu bana unutturabilir. Görüldüğü üzere Habib-i Kibriya Efendimiz unutma işinde kendisinin de etkisi bulunduğu için ben unuturum buyurmak suretiyle hadisteki iki unutma fiilinden birini kendine nispet etmiş, diğerini unutturulmayı ise Allah Teala tarafından unutmaya mecbur edildiği için kendisine nispet etmemiştir. Hadis-i şerifleri şerh etmekle meşgul olan bazı alimlere ve sufilere göre Habib-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz çünkü unutmak zihin dağınıklığı, kalbin gafleti olup bir hastalıktır. Bu alimler ve sufiler şöyle demişlerdir. Allah Resulü ise böyle olmaktan münezzehtir. Yanılmak kalbin başka bir şeyle meşgul olması yüzünden meydana gelir. İşte bu sebeple

Resul-i Ekrem Efendimiz namazda yanılırdı. Onu namazın rükû, secde gibi hareketleriyle yeterince meşgul olmaktan alıkoyan, namazdan gafil olması değil, namazı huşuyla kılmasıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılabileceğini fakat unutamayacağını söyleyen bu alimler, görüşlerini onun "ben unutmam" hadisine dayandırmışlar. Bazı sufi alimler ise Resul-i Ekrem Efendimizin unutmasının da yanılmasının da mümkün olmadığını fakat onun dini bir hüküm ortaya koymak için kasten yanıldığını söylediler. Bu makbul olmayan veya faydası bulunmayan bir görüştür. Zira namazda bir hatayı kasten yapmak namazın bozulmasına yol açar ve insan bir şeyi aynı zamanda hem kasten hem unutarak yapamaz. Onların dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah bana unutturur hadisi şerifine dayanarak Allah'ın Resulüne dini bir hüküm ortaya koymak için unutmuş gibi yapması emredilmiştir demelerinin bir dayanağı yoktur. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya kendisinin unuttuğunu veya kendisine Allah Teala'nın unutturduğunu belirterek bile bile unutma görüşünü reddetmiştir. Resulullah Efendimizin şu hadisi şerifi de onun unutabileceğini göstermektedir. Ben de sizin gibi bir insanım. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Bununla beraber muhakkik alimlerden sadece Ebu'l-Muzaffer el-İsfereyani, Resulullah Efendimizin kasten unuttuğu görüşünü benimsemiş, diğer alimlerimiz ise bu görüşe katılmamışlardır. Bu görüşe ben de katılmıyorum diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazda yanılır ama unutmaz diyenlerle o kasten yanılır diyenlerin ben unutmam fakat Allah Teala bana unutturur hadisi şerifi karşısında görüşlerini ispat edecek delilleri yoktur. Çünkü bu hadiste unutma işi tamamen reddedilmekle beraber unutma ifadesi hoş görünmemiştir. Şu hadisi şerif de bunu göstermektedir. Biriniz şu ayetleri unuttum demesi kötü bir şeydir. Halbuki o unutmamış, ona Allah Teala unutturmuştur. Risalet Bena Efendimiz, ben unutmam derken benim kalbim Cenab-ı Hakk'a yönelmekten ve namaza önem vermekten gafil olmaz demek istemiştir. Fakat namazda bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a yöneldiği için namazı kaç rekat kıldığını unuttuğu olmuştur. Nitekim Resulullah Hendek gazvesi günlerinde düşmandan korunmak için hendek kazmaktan meşgul oldukları sırada ikindi namazının vakti çıkana kadar namazı kılamamıştı. Cihat ibadetiyle meşgul olurken namaz ibadetine fırsat bulamamıştı. Hendek gazvesinin yapıldığı gün dört namazın öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kılınamadığı rivayet edilmiştir. Savaşta namaz kılmaya fırsat bulunmadığı takdirde güven içinde olduğu zamana kadar namazın tehir edilebileceği görüşünü savunanlar bu olaya dayanmışlardır. Yine bazı Şamlı alimler bu görüştedir. Bu konuda en doğru görüş, düşmandan korkulduğu zaman namazın nasıl kılınacağına dair ayet Hendek gazvesinden sonra nazil olmuştur. Bu ayet, düşmandan korkulduğu zaman namazın tehir edilebileceği uygulamasını ortadan kaldırmıştır. Şimdi de şöyle bir soru sorulabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte bir seferden dönerken sabaha doğru bir vadide konaklamış, uyuyakaldıkları için de sabah namazına kalkamamışlardı. Halbuki Allah'ın elçisi, "Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz" buyurmuştur. Bu hadis karşısında bu olay nasıl açıklanabilir? Alimlerimiz bu olayı birkaç şekilde açıklamışlardır. Birinci açıklama. Genellikle Resul-i Ekrem Efendimizin gözleri uyusa da kalbi uyumaz fakat nadiren diğer insanlar gibi gözleriyle birlikte onun kalbi de uyur. Nitekim diğer insanların da genel adetlerinin aksine kalplerinin uyanık olduğu görülür. Bu yorumu şu hadis-i şerifler de doğrulamaktadır. Efendimiz ashabıyla konakladıkları vadide uyuyakaldıklarını anlatırken bizi Allah uyuttu, ruhlarımızı kabzetti buyurmuştur. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh da o gece uyumasını anlatırken hayatımda böyle bir uyku görmedim demiştir. Peygamber Efendimizin kalbinin uyumamasına rağmen o gün adetinin aksine uyuyakalması ancak Cenab-ı Hakk'ın bir hüküm yerleştirmek, bir uygulama belirlemek ve sünnet ve farz gibi bir dini mesele öğretmek istemesi sebebiyle olmuştur. Nitekim bir başka hadis-i şerifinde Resulullah şöyle buyurmuştur.

Eğer Allah dileseydi elbette bizi uyandırırdı. Fakat bizi uyandırmamak suretiyle sizden sonra gelecek Müslümanlara bir dini mesele öğretmek istemiştir. İkinci açıklama. Peygamber Efendimizin kalbi uyurken abdesti bozulacak derecede uykuya yenik düşmezdi. Çünkü Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i uyuyup da abdestinin bozulmasından korurdu. Nitekim Allah Resulü bazen yatıp uykuya dalar, hatta ondan hafif bir horultu sesi duyulur, sonra kalkar, abdest almadan namaz kılardı. Abdullah bin Abbas'ın naklettiği rivayette Resul-i Ekrem Efendimiz'in eşi Hazreti Meymune ile birlikte uyuduğu, uykudan uyanınca abdest aldığı zikredilmektedir. Bu hadisten Peygamber Efendimizin sırf uyuduğu için abdest aldığı sonucu çıkarılamaz. Eşinin bedenine temas ettiği veya bir şekilde abdesti bozulduğu için de abdest almış olabilir. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bu hadis, Resulullah'ın uyumasıyla abdestinin bozulmayacağı gerçeğine kesinlikle ters düşmez. Nitekim bu hadisin sonunda Peygamber Efendimizin tekrar uyuduğu, hatta hafif bir şekilde kendisinden horultu sesinin duyulduğu, sabah namazı kılınacağı zaman kalktığı ve yeniden abdest almadan namazı kıldırdığı belirtilmektedir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uykusunun onun abdestini bozmaması şöyle de izah edilmiştir. Resulullah'a uykuda vahiy geldiği için gözü uyusa bile kalbi uyumaz. Sefer dönüşü sabaha doğru bir vadide konakladıklarında uyuduğu için güneşin doğduğunu fark etmeyen Resul-i Ekrem'in kalbi değil gözleridir. Hazreti Peygamber'in Allah bizi uyutmak istedi, uyuttu, ruhlarımızı kabzetti. O dileseydi bizi daha da sonra uyandırırdı buyurması da bunu göstermiştir. Şöyle bir soru sorulabilir. Şayet Hazreti Peygamber derin uykuya dalma adeti olmasaydı, Hazreti Bilal-i Habeşi'ye bizi sabah namazına uyandır buyurmazdı. Bu soruya şöyle cevap verilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti sabahleyin erkenden ilk fecirle birlikte daha ortalık aydınlanmadan kalkmaktı. Uykusu derin olanlarsa erkenden kalkamaz, bu vakti yakalayamazlar. Zira fecrin doğuşu ancak gözle görülebilir. İnsan uyumayıp başka bir işte meşgul olduğu takdirde sabahın bu ilk saatini bilemeyeceği için Resulullah Efendimizin müezzini Hazreti Bilal-i Habeşi'yi fecrin doğuşunu gözetleyip kendisine bildirmekle görevlendirmişti. Sorulabilecek sorulardan biri de şudur. Hazreti Peygamber bir kimsenin unuttum demesini niçin yasaklamıştı? Unuttum demeyi yasaklayan Resul-i Ekrem Efendimiz şu hadislerinde kendisi de unuttuğunu söylemişti. Sizin gibi ben de unuturum. Bir şeyi unuttuğum zaman bana hatırlatınız. Allah falana rahmet eylesin. Gerçekten bana unutturulan şu ve şu ayetleri bana hatırlattı. Ey okuyucu ve dinleyici! Allah sana nimetini ikram eylesin. Bu hadis-i şerifler arasında bir çelişki bulunmadığını bilmelisin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ben falan ayeti unuttum demekten sakındırması, Kur'an-ı Kerim'den hem okunması hem de ezberlenmesi neshedilen ayetler hakkında olduğu belirtilmiştir. Bu durumda Resulullah Efendimizin gaflet edip unutması söz konusu değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den dilediği hükmü silmesi, neshetmesi, dilediğini bırakması için onu unutmaya mecbur bırakmıştır. Bir kimsenin dalgınlık ve gaflet sonucu unuttuğu bir ayeti sonradan hatırladığında onu unuttum demesinde bir sakınca yoktur. Bu konuda şöyle de denmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unuttum demeyiniz buyurmasının sebebi her işi olduğu gibi unutmayı da Allah Teala'nın yaptırdığını hatırlatarak ümmetine bu konuda bir edep dersi vermektir. Meselenin bir yönü budur, diğer yönü de unutmada kulun da etkisi bulunduğudur. Onun için Peygamber Efendimiz insanlara tebliğ etmekte görevli olduğu bazı ayetleri Allah'ın kullarına tebliğ ettikten sonra kendisi de unutabilir. Daha sonra unuttuğu bu ayetleri ümmetinden biri ona hatırlatabilir veya kendisi hatırlar. Ancak Cenab-ı Hakk'ın onun ve ümmetinin kalplerinden silip neshettiği ve bir daha hatırlanmamasını takdir buyurduğu ayetleri ise hatırlamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bazı ayetleri insanlara tebliğ ettikten sonra unutması caiz olduğu gibi bazen de ayetler arasında bir değişikliğe yol açmayan, bir hükmün diğerine karışmasına meydan vermeyen ve haberin doğruluğuna zarar getirmeyen bazı ayetlerin onları daha insanlara tebliğ etmeden Allah Teala tarafından kendisine unutturulması da

caizdir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'i korumayı ve onu kullarına ulaştırmayı üstlendiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle devamlı surette unutmaz, daha sonra Allah Teala ona unuttuğunu hatırlatır. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme aldığı Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya çalıştık. Peygamberlerin küçük günahları işleyebileceği görüşünü benimseyenlere cevap ve bu konuda ileri sürülen delillerin incelenmesi faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'da kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Semerkant Sohbetleri.
4: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
3: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant sohbetlerinde bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Hepinizi Allahü Teala'nın selamı ile selamlıyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa

sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ailenin ve ashabının üzerine olsun. Elhamdülillah ki Yüce Rabbimiz bizleri bereketli günler içerisinde, faziletli zamanlar içerisinde ikramla, ihsanla, hediyeleriyle Cenab-ı Allah bizleri kendisine yakınlaştırıyor. Yine bu içinde bulunduğumuz günlerde Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği önemli günlerden. Aslında o sevinç, o ferah ve o güzellik Cenab-ı Allah'ın tamamıyla bir ikramı, bir hediyesi. Hani hatırlayacak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman, o belde insanının senenin iki gününde, bahar günlerinde sevindiklerini, kendilerine o günleri bayram edindiklerini görmüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara sorduğunda, onlar biz bu günlerde seviniriz, bayram yaparız demişlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Allah o iki sevindiğiniz bayram gününün yerine size Ramazan ve Kurban bayramlarını verdi buyurmuştur. Ve bu Ramazan-ı Şerif bayramı ve Kurban bayramları Allah-u Teala'nın bize hediyesidir, ikramıdır. Ve hem öyle bir hediye, öyle bir ikramdır ki, öyle bir sevinç, öyle bir neşe günüdür ki, o günlerde oruç tutmak dahi haramdır. İşte oruç tutmanın haram olduğu senenin beş gününden biri, Ramazan-ı Şerif ayının bayramının, Ramazan-ı Şerif bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört günüdür. Bu günler yeme, içme, sevinme ve Allah-u Teala'ya şükretme günüdür. O günler neşeli olma günleridir. O günler sevinme ve sevindirme günleridir. İşte bizim konumuzla da paralel olarak gidecek olursak, arkadaşlık, dostluk kurma, arkadaş kurma, arkadaş edinme ve bu konuları işliyoruz. İşte kurban da aslında dostluk demek. Kurban da aslında arkadaşlık demek. Ve öyle bir kurban ki insan tek başına kalsa, tek başına kurbanını kesse, o kurbanını bir fakirle, bir dostuyla, bir arkadaşıyla, bir akrabasıyla, bir komşusuyla paylaşmazsa, yüzü asık, geçimi zor, kendisiyle anlaşılması zor, sert dilli, sert bakışlı, kaba saba birisi olursa, insanın bayram yapmasının ve bayramlaşmasının ne manası kalır? İşte bayramı bayram yapan unsurlar bu güzelliklerdir. Ve bayramlarda bunlar istenir, bunlar arzu edilir. Bakın ne diyoruz? O günlerde oruç tutmak haramdır. Oruç tutulmaz o günlerde. O günlerde yenilir, içilir helalinden, Allah-u Teala'ya şükredilir ve yedirilir ve içirilir. İşte oruç tutmamaktan, yemekten ve yedirmekten, içmekten ve içirmekten, ikram etmekten gaye de güler yüzlü olmaktır. Güzel sözlü olmaktır. Güzel bakışlı olmaktır. İncitmemektir. Rahatsızlık vermemektir. İnsanların moralini bozmamaktır. İnsanların keyfini kaçırmamaktır. Allah-u Teala'nın hediye ettiği, hele hele bu günlerde, bu bayram günlerinde, Cenab-ı Allah'ın ikramı olan, Allah-u Teala'nın hediyesi olan o günlerde hem sevinçli olmak hem de sevindirici olmak gerekir. Ve Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimede de mealen ifade buyurduğu gibi, Allah-u Teala'ya o kesilen hayvanların ne etleri ne kanları ulaşır. Oraya ulaşacak olan, Cenab-ı Allah'a ulaşacak olan bizim takvamızdır. Sizin takvanızdır buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte demek ki hayvanı kesmekten gaye de, esas maksadı eti kanı değil aslında. O hayvan kesilir, alınır, eti vardır, kanı vardır ama onun esas altında Cenab-ı Allah'tan korkmaktır. Onun aslında takva sahibi olmaktır. Onun altında insanlara karşı güler yüzlü olmaktır. Samimi olmaktır. Sevmektir,

sevindirmektir. Bizim peygamberimiz böyle bir peygamber. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim peygamberimiz sevmiş ve sevindirmiş. İnsanların kalplerini kırmamış. İnsanları üzmemiş. İnsanları gücendirmemiş. Hele hele kendi nefsi hesabına olan, sadece kendi şahsiyetiyle ilgili olan konularda hiç kimseye kızmamış. Ancak Allahü Teala'nın emri olan bir konuda, Allahü Teala'nın dinine harp açanlar, Allahü Teala'nın dininin yayılmaması için kılıcıyla, mızrağıyla karşısına geçip engel olan, Müslümanlara olmadık işkence yapanların karşısında da bir aslan gibi, hatta bununla dahi ifade edilemeyecek bir cesaretle onların karşısında durmuştur. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. O halde bugün bu peygamberin ümmeti olan bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakından biraz nasibimizi alalım. Çok çabuk sinirlenen, çok çabuk kızan, çok çabuk öfkelenen olmayalım. Hemen yüzümüzü asıp asık suratla evin içerisinde dolaşmayalım. Bir komşumuzu, bir akrabamızı, bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi böyle merdivende gördüğümüz zaman, sokakta gördüğümüz zaman en azından bir güler yüz gösterelim, bir tatlı söz söyleyelim. İşte kurbanın içerisindeki altında yatan manalar bunlardır. Ama bir insan olur ki kurbanını keser. Evet, kurban almıştır, kurban kesmiştir ancak cuma namazını kılmamıştır. Kurbanını kesmiştir kesmesine ama bir güler yüz, bir tatlı dil, bir hoş bir nazarla nazar etmemiştir etrafına. İnsanları memnun etmemiştir, insanları mutlu etmemiştir, sevinmemiştir ve sevindirmemiştir. Bayram yapmıştır yapmasına, tebrikleşmiştir, kurban da kesmiştir ancak kalbi kinle doludur, nefretle doludur. Küs olduğu, küstüğü kimselerin listesi çok kabarıktır. Neredeyse küsmediği insan, kızmadığı insan azıcıktır. Akrabalarından, çevresinden, tanıdıklarından küsülü olduklarının sayısı küsmediklerinden çok daha fazladır. Bu kadar küsmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kalbi nefretle doldurmaya ne gerek var? Ne hacet var? Kızınca, küsünce, nefretle dolunca meseleler halloluyor mu? Meseleler çözülüyor mu? O halde bu öfke, bu şiddet niye? Sevelim ve sevindirelim. Kırmayalım insanları. İncitmeyelim. 3 günlük dünya için, azıcık bir ömür için, geçmiş peygamberlerin, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hayatında anlatılır. Kendisi böyle oturacağı bir ev döşememiş kendisine. Demişler ki efendim, kendinize bir ev döşeseniz, otursanız, buyurmuş ki, bu kısacık dünya hayatında ben evi ne yapayım? Onlar 900 bin sene ömürleri olan insanlar, dünya hayatını bu kadar kısacık görmüşler. Bizim için bu kısacık dünya hayatı iyice kısadır. Şu kısacık dünya hayatında bu kadar öfkelenmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kırmaya ne hacet var? Hem de insanın ahirette nice zorlanacağı hesaplar olur. İnsan der ki ah bir an önce hesabım görülse, şu hesabım bir bitse. Ama insanın hesap defteri o kadar kabarıktır ki, insanın hesap vereceği kimseler o kadar kalabalıktır ki, hesap vere vere bitmez. Söylediğimiz sözlerin faturasını anlata anlata bitiremeyiz. O halde bizi ahirette bir sürü sıkıntıya sokacak sözleri söylemenin, böyle kızgın ve sert bakışlarla bakıp karşıdaki muhatabı incitmenin, insanları üzmenin ne manası var? Hele hele bayram günü. Bir bayram gelir ve geçer. Allah nasip ederse bir bayram daha gelir geçer. Allah nasip ederse bir başka bayram daha gelir geçer. Cenab-ı Allah ömür verirse bayramlar devam eder. Ama insan bir an önce ahlakını güzelleştirmeli, ahlakını düzeltmeli, güzel bir insan olmalı, güzel vasıfta olmalı. İşte bu sadece kurbanda, sadece Ramazan-ı Şerif'te, sadece bayramlarda değil, aslında hayat

Hayatın tümünde olmalı. İşte biz de bundan bahsediyoruz aslında. Arkadaştan, arkadaş olmaktan ve arkadaş olunabilecek bir vasfı kazanmaktan. Elbet ben kendime arkadaş ararken, arkadaşta bulunması gereken sıfatları anlatırken, kendime uygun bir arkadaş ararken, acaba ben kendisiyle güzel arkadaşlık edinecek biri miyim acaba? Peki ben kendime bu vasıfları taşıyor muyum? Bir de bunu sorgulamak lazım. Bunu da birlikte sorgulamak lazım aslında. Hem arkadaşımızda iyi sıfatlar ararken hem kendimizde de iyi sıfatların olmasına dikkat etmek lazım. Peki benim bulduğum o arkadaş acaba benimle arkadaş olmaya yanaşır mı? İşte kurban bu demek. İşte bayram bu demek. İşte kulluk bu manadadır. Bunlar olursa kulluğun, bayramın bir manası vardır. Ama bunlar olmazsa bir mana ifade etmez. Biz konumuza dönecek olursak, arkadaşlıkta, dostlukta, birlikte olmakta, büyükler buyuruyorlar ki her insan bu iş için elverişli değildir. Yani her insanla arkadaşlık edilmez. Her insanla her şey paylaşılmaz. Her insanla oturup sohbet edilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, kişi dostunun dini üzeredir. O halde herkes kiminle arkadaşlık yaptığına, kiminle dostluk kurduğuna bir baksın. İnsan sıfatı neyse, vasfı neyse, insan ona meyleder. Geçen derste de bunun üzerine biraz durmuştuk. Eğer insan cennetliklerdense, o insan cennetliklere gider, meyleder. Ama insan Allah korusun cehennemliklerdense hep onları sever ve onlara meyleder. Neye meylettiğimize, neyle arkadaşlık kurduğumuza ve neyin peşine düştüğümüze bir bakalım. Bu bizim ne durumda olduğumuzu gösterecektir. Çocuklar, çocuklarla dost olurlar, arkadaş olurlar. Büyükler, büyüklerle. Yetişkinler, yetişkinlerle. Doktorlar, doktorlarla. Öğretmenler, öğretmenlerle. İnsan daha çok kendisine yakın olan grupla, kendisiyle aynı meslekten olan, kendisine daha yakın olan insanlarla arkadaşlık kurar. Ve bir de ahiret yönünden kendisiyle aynı vasıfta olan insanla dostluk kurar. Ve bu anlamda herkes arkadaşlık kurmaya, herkes birlikte olup sohbet etmeye elverişli olmadığını görüyoruz. Ve yine insan arkadaş aradığı zaman önemli olan onun dini yönden kendisine fayda sağlayacak, dini yönden onu bir zarara uğratmayacak bir arkadaşın olması çok önemlidir. Ve bunun faydalarından bir tanesi de arkadaş, arkadaşa ahirette dini bütün olan, cenneti hak eden insan diğer arkadaşına şefaatçi olma durumu da söz konusudur. Büyükler şöyle söylemişler: ahiret kardeşi edinin kendinize. Zira her mümin için bir şefaatçi vardır. Umulur ki sen de kardeşinin şefaatine dahil olursun. Cenab-ı Allah Şura suresi 26. ayette mealen buyuruyor ki, Allah iman edip de salih amel işleyenleri bağışlar. Fazlından onlara daha fazlasını da verir. Kafirlere gelince onlara şiddetli bir azap vardır. İşte bu ayette Allah iman edip salih amel işleyenleri bağışlar ve fazlından onlara daha fazla da verir diye buyrulan kısımda müfessirler buyuruyorlar ki onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Yani bu iman edip de salih amel işleyenler, bu cennetlik olanlar cennete girerler. Allah onları bağışlar. Bir de Allah onlara daha fazlasını da verir. İşte o daha fazlasını müfessirler buyuruyorlar ki, tefsir alimleri, onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Dolayısıyla Allah da kardeşlerini onlarla beraber cennete götürür diye rivayette edilmiş. Tabi bu neyin faydası? Ahiret kardeşinin, ahlakı güzel olan, Cenab-ı Allah'ın razı olduğu çizgide giden insanla arkadaş olmanın faydası. Yine şöyle de söylenmiş: Cenab-ı Allah kulunu affettiği zaman
onu din kardeşleri hakkında

hakkında şefaatçi kılar. İşte bu sırra binaen geçmiş alimlerden bir grup sohbet, muhabbet ve bu insanlarla kardeş olmayı, birlikte olmayı, onları sevmeyi teşvik etmişler. Ve bununla birlikte de işte bu hikmete binaen de böyle köşeye çekilmeyi, uzlete çekilmeyi, ayrı kalmayı, yalnız kalmayı da kerih görmüşler. Yani uygun görmemişler. Böyle bir kenara tesbihini eline alıp insanlardan uzaklaşmak, halkın içerisinden ayrılmak, bir köşeye çekilip günlerce, aylarca kimseyle beraber olmayıp kendi başına kalmayı uygun görmemişler. Bu daha da büyük felakettir. Hele hele içerisinde bulunduğumuz bu zamanda insan öyle olmalı ki halk içinde hak ile beraber olmalı. Allahü Teala'ya ibadet ederken, kulluk ederken iyi insanlarla arkadaş olmalı, çevresine de faydalı olmalıdır. Yine büyükler arkadaşlık için, ahiret arkadaşlığı için, insana zarar vermeyecek bir arkadaşlığın tesis edilmesi için 5 özellik bulunduğunu ifade buyurmuşlar. Bunların izahını yapacağız 2. bölümde. Önce başlıklar halinde ifade edelim. Birincisi, arkadaş olacak kimse akıllı olmalı. İkincisi, güzel ahlak sahibi olmalı. Üçüncüsü, fasık, günahkar olmamalı. Dördüncüsü, bid'atçı olmamalı. Ve beşincisi de, dünyaya fazla düşkün olmamalıdır. Bir arkadaşta aranacak sıfatlar bunlardır. Kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından bu 5 özelliği, 5 hasleti izah etmeye çalışacağız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Değerli dinleyenler, aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlığın özelliklerinden, daha doğrusu arkadaşta aranacak vasıflardan, sıfatlardan bahsediyoruz. Kardeşliğin, arkadaşlığın, sevginin ve muhabbetin en üst seviyeye çıktığı, en üst seviyede olması gereken bu bereketli günde, gecede arkadaş nasıl olunur? Ben nasıl bir arkadaş olmalıyım? Ve benim arkadaşım nasıl biri olmalı? Nasıl sıfatları bulunmalı? Bunları öğreniyoruz, bunları öğreneceğiz. Birincisi dedik, arkadaş akıllı olmalı. Bunları anlatırken şöyle yönlü, yani şu iki yönüyle düşünmemiz gerekir. Bir tanesi, hem bunu biz kendi nefsimizde uygulamalıyız, hem de karşımızdaki arkadaşta bu sıfatların olmasını arzulamalıyız. Yani böyle insanlarla biz sıkı fıkı olmalıyız. Bizim böyle muhabbet edeceğimiz, sohbet edeceğimiz insanlar bu türlü insanlar olmalı. Birincisi akıllı olmalı dedik. Çünkü akıl kişinin sermayesidir. Akıl asıldır. Akıldan yoksun bir kimsenin arkadaşlığında da kişiye hayır yoktur. Ferasetli olmalı, basiretli olmalı, görüşü geniş olmalı, düşüncesi geniş olmalı. Hazreti Ali radıyallahu anh ne güzel söylemiş. Cahille arkadaşlık yapma. Sen ondan uzak ol ve onu da kendinden uzak tut. Zira nice cahiller vardır ki halim bir kimsenin arkadaşı olduğu zaman onu felakete sürüklemişlerdir. Onun için kişi arkadaşlık yaptığına dikkat edecek. Evet, belki iyi bir insandır ama akıldan yoksunsa, cehalet içerisindeyse, kapasitesi olmayan, aklı yetmeyen ve cahillik içerisinde bulunan insana zarar verir. Hem bunlarla küstür anlamında değil, senin sohbet edeceğin, birliktelik kuracağın, böyle her şeyini onunla paylaşacağın kimse bu olmamalı. İkincisi de güzel ahlaklı olmaktır. Evet, güzel ahlak da elbette dost edinecek kimsede ve kişinin kendisinde aranan önemli bir vasıftır. Çünkü biz dedik, bir insan akıllı olmalı, uyanık olmalı, zeki olmalı, geniş görüşlü, ferasetli olmalı dedik. Ama nice böyle akıllı kimseler de vardır ki birçok meseleyi idrak edemezler. Güzel ahlaklı değillerdir. O aklını, bilgisini, becerisini, kabiliyetini, ferasetini hep şeytani şeylerde çalıştırır. Fetbazlıkta üstüne yoktur. Hilede üstüne yoktur. Zekidir, çalışkandır, akıllıdır ama güzel ahlaklı değildir. Demek ki kişi akıllı olacak, bir de güzel ahlaklı olacak. Güzel ahlaklı olmazsa akıl onu felaketlere sürükler. O keskin zekası onu şeytani işlerin peşinde, fitne ve fesadın peşinde koşmaya yöneltebilir. Çünkü böyle bir akıllı insana bir gazap geldiği zaman, yani kızdığı zaman veyahut da bir şehvet kendisine galip geldiği zaman cimrilik ve korkaklık kendisine bürünür. Hevasına tabi olur. Bu sefer aklına değil, şehvetine göre veyahut da gazabına göre hareket eder, ona itaat eder. O zaman aklını devre dışı bırakır. İşte böyle bir akıl, yani güzel ahlak sahibi olmayan bir akıl, bir beceri insana fayda değil, felaket getirir. Ve bunlara da şahit oluyoruz. Haberleri dinliyoruz. Ülkemizde, dünyada olan olaylara bakıyoruz. Nice gayrimeşru yapan insanları haberini dinliyoruz. Öyle akıllıca hareket etmişler ama o aklı, o beceriyi, o feraseti hak yolunda değil, meşru dairede değil, gayrimeşru yollarda kullanmışlar. İnsan hayretler ediyor. Demek ki güzel ahlak olmadığı zaman akıl insanı şehvete ve gazaba sürükler. O zaman kişi akıllıca hareket etmez, o aklını şeytani işlerde, gayrimeşru işlerde kullanır.

Ve öyle olur ki normal hareket etmesi gereken bir yerde anormal hareketler eder. Çünkü o sıfatlarını yenmekten ve ahlakını düzeltmekten aciz kalmıştır. Ve buna binaen böyle bir kimseyle olan birliktelikte de insan zarar görür. Demek ki benim dostum akıllı olacak ve güzel ahlaklı olacak. Ben de böyle olacağım. Ben de böyle bir dost olmalıyım. Hem akıllı hem de güzel ahlaklı olmalıyım. Peki güzel ahlak ve akıl yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Bir diğeri de üçüncü özellikle nedir? Fasık olmamak. Yani günahkar olmamak. Günahta ısrar edici olmamak. Günaha devam edici olmamaktır. Cenab-ı Allah'tan korkan bir kimse büyük bir günaha ısrarla devam etmez. Onda devam edici olmaz. Ona ısrarla devam etmek Cenab-ı Allah'tan korkmadığını gösterir. İşte ona da fasık denir. Yani günahkar denilir. Akıllı olacak, güzel ahlaklı olacak, iyi olacak ve günahkar olmayacak. Günahta ısrar etmeyecek. Günaha devam etmeyecek. Evet, Cenab-ı Allah birçok ayeti celilede mealen şöyle buyuruyor. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz bir kimseye itaat etme. Ki o keyfinin peşine düşmüş ve onun işi haddi aşmak olmuştur. Evet, böyle bütün işi gücü keyfinin peşine düşmek ve haddi aşmak olan kimse ve böylelikle de Allah-u Teala'yı anmaktan vazgeçmiş, ona ibadetten, itaatten bir haber olmuş. Böyle bir kimseyle sakın sen arkadaşlık etme. Sakın onunla birlikte olma. Ve yine bir ayet-i kerimede de mealen şöyle buyuruyor. Onun için sen bizim Kur'an'ımızdan yüz çevirip de yalnız dünya hayatını isteyen kimselere bakma. Evet. Burada da dünya hayatı yönüyle iyi ama Allah-u Teala'yı tanımamış. Cenab-ı Allah'ın emirlerini tanımamış. Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmiş. Sakın sen onlara bakma. Yani onlarla beraber olma, birlikte olma. Ve yine bir ayette de mealen Rabbimiz şöyle buyurur. Bununla beraber anan ve baban bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu takdirde kendilerine itaat etme. Onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et ve bana yönelenin yolunu tut. Cenab-ı Allah anne ve babaya iyilik yapmayı, özellikle de yaşlandıkları zaman onlara itaatkar olmayı, onlara öf dahi dememeyi emrettikten sonra peşinde buyuruyor. Ama onlar eğer beni ortak koşmak gibi bir konuda böyle bir talepleri olursa sakın onlara itaat etme. İşte anne ve babaya iyilik şarttır. Onlara iyi davranmak gerekir. Ama anne ve baba Allah-u Teala'nın emrinin dışında bir şey istediği zaman onu yerine getirmemek de evladın vazifesidir. Bu şartlardan bir diğeri de, dördüncüsü de bid'at ehli olmamaktır. Yani bid'atçı olmamaktır. Bidat sahibi bir kimsenin yine arkadaşlığında ortaya koyduğu bir takım bidat hareketlerinin, onun kötülüğünün sana da bulaşması tehlikesi vardır çünkü. Bidatçı nedir? Yolunu şaşırmış. İslamiyet'i yaşarken düzgün çizgiden kaymış. Şeytan ve nefis bir takım heva ve heveslerini, bir takım emirleri kendisine güya dinden gibi gösterip, güya din adına iş yapıyor gibi gösterip de dinden uzaklaşmıştır. Ve bunun farkında da değildir. İşte böyle bir kimseyle de birlikte olmamak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu çizgiden, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin çizdiği çizgiden, Sünnet-i Seniyye'nin çizdiği çizgiden dışarıya çıkmıştır. Ve bunu yaparken de güya din adına yaptığını söylemiştir. İşte böyle bir bid'at ehliyle de beraber olma. Arkadaşın,

akıllı olsun, güzel ahlaklı olsun ve fasık olmasın, günahkar olmasın. Bununla birlikte bir de bidat ehli ve bidatçı da olmasın. Hazreti Ömer radıyallahu anh edinilen arkadaşlıkta dindarlığın aranmasını da teşvik ediyor. Bu da 5. maddemizdir. O da

Eyüp radıyallahu anh bir eserde şöyle anlatıyor. Sadık kimselere arkadaş edin. Böyle yaptığın takdirde onların himayesinde yaşarsın. Çünkü o sadık insanlar genişlik zamanında senin için hayatın süsüdür. Belalar zamanında da senin için o güzel arkadaş, sadık arkadaş azıktır, zahiredir. Kardeşinin emrini en iyi mana üzerine hamlet. Emin kimse ancak Allah'tan korkan kimsedir. Cenab-ı Allah'tan korkan kimseler emin, güvenilir insanlardır. Sakın facir ve fasık, günahkar bir kimseyle arkadaş olma ki onun füskü fücuru sana bulaşmasın. Onu sırrına haberdar kılma. Onu sırrına ortak etme. İşine ancak Allah'tan korkanlarla istişare et. Ne güzel öğütler söylemişler. Yine güzel ahlak konusunda Alkame Hazretleri, ki Sünen-i İbn-i Mace Hazretleri'nin kendisinden hadis rivayet ettiği bir kimsedir. Vefat edeceği sıra oğluna şöyle bir hitaben vasiyet yazıyor. Ve diyor ki, ey oğlum, arkadaşlığa muhtaç olduğunda öyle bir kimseyle arkadaş ol ki sen ona hizmet ettiğin zaman o seni korumuş olsun. Onunla arkadaşlık ettiğin zaman seni süslendirsin. Eğer nafakanın herhangi bir derdi seni oturttuğu zaman, muhtaç olduğun zaman sana yardımda bulunsun. Öyle bir kimseyle arkadaşlık yap ki sen elini hayırla uzattığın zaman o elinin uzanmasına yardımcı olsun. Eğer senden bir iyilik görürse onu saysın. Eğer bir kötülük görürse onu kapatsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki ondan istediğin zaman sana versin. Başından bir bela geçtiği zaman derdini kaldırsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki söylediğin zaman senin sözünü tasdik etsin, hak olmak şartıyla. Eğer ikiniz bir şeyi talep ederseniz sana öncelik tanısın. Eğer ikiniz bir hususta karşılıklı hak iddiasında bulunursanız seni kendi nefsine tercih etsin ey oğul. İşte böyle bir kimseyle arkadaş ol. Tabii bu sıfatların hepsi arkadaşımızda olması gereken sıfatlar olduğu gibi aynı sıfatlar kendimizde de olmalı ki bir başkası da bizimle arkadaşlık kurabilsin. Yine büyüklerden biri şöyle söylüyor. Ancak şu iki kişiyle arkadaş ol. Birincisi, ondan dinin konusunda bir şeyler sorduğun zaman sana faydası olacak. Ondan menfaatkar olacaksın. Ve yine öyle bir kişi ki ona din hakkında bir şeyler öğretip o da senden öğrendiğini kabul edecektir. Üçüncü kişiye gelince ondan kaç. Evet, benim beraber olduğum, arkadaş olduğum kişi ya kendisinden faydalandığım biri olacak. Dini hususta bir soru sorduğum, cevap alabildiğim, bana fayda sağlayan, bilgisi benden üstün birisi olacak. Veyahut da benim kendisine bilgi olarak, ilim olarak fayda sağladığım biri olacak. Öyle biridir ki ilim olarak, bilgi olarak belki benden eksiktir ama benden bir şey sorar ve faydalanır. Veyahut da ilim olarak, bilgi olarak, fazilet olarak benden üstündür. Ben ondan sorduğum zaman kendisinden faydalanırım. İşte böyle olmalı. Üçüncü bir kişi olmamalı. Yani üçüncü bir kişi de ne benim dini açıdan, ahlaki açıdan kendisinden alabileceğim bir şeyler var, ne de verdiğim takdirde kabul edeceği bir şey var. Kabul edecek bir vasıfta değil. İşte bu ne öğrenen ne de öğreten, ikisi de değil. O halde o insana zarar verir diyor. Evet, bir arkadaşlık, bir beraberlik bile ne kadar meselesi.

kadar konusu varmış. Uzayıp gidiyor. Mevzular derin. Hemen bu benim arkadaşım deyip geçmemeli demek ki. Hemen herkese sırrını anlatma. Hemen herkesle her şeyini paylaşma. Hemen herkesle sıkı fıkı olma. Önce iyi tanımalı, iyi anlamalı, bu kriterlere uymalı, sonra onunla iyi arkadaş olmalı. Evet, yine kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bu son bölümümüzde de yine arkadaşlık ve kardeşliğin yerine getirilmesi gereken şartlarıyla, arkadaşta bulunması gereken sıfatlarla kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Hazreti Cafer-i Sadık radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Şu beş grupla arkadaşlık yapmayasın. Birincisi, yalancıyla arkadaşlık yapma. Çünkü sen daima aldanabilirsin. O aynı bir serap gibidir. O uzağı sana yakın gösterir. Yakını da senden uzaklaştırır. İkincisi, ahmakla arkadaşlık etme. Çünkü ahmakla senin durumun hiçbir şey ifade etmez. Üçüncüsü,

Cimri ile de arkadaşlık etme. Çünkü o, senin en fazla muhtaç olduğun şeyleri senden esirger. Dördüncüsü, korkakla da arkadaş olma. Çünkü o korkak seni ele verir ve şiddet anında zor görünce kaçar gider. Beşincisi de fasıkla, günahkarla da arkadaşlık etme. Zira o seni bir lokma ekmek veya daha azına feda edebilir. Hazreti Harun Reşit, müminlerin emiri Halife Harun Reşit, bir sohbetinde şöyle anlatıyor. Arkadaşlar üç gruptur. Onların birisinin hali gıda gibidir. İnsan gıdasız yapamaz. O arkadaşsız da yapamaz. Bir grup arkadaş da vardır ki ilaç gibidir. İnsan bazen ona muhtaç olur. Her zaman değil. Her zaman beraber olsa sana zarar verir. Hiç beraber olmasan yine zarar görürsün. O ilaç gibi. Bazen insan ona muhtaç olur. Üçüncü grup arkadaşlık da vardır ki o da aynı hastalık gibidir. İnsan hiçbir zaman ona muhtaç olmaz. Fakat bazen insan ona müptela olur. Sen onunla birlikte olmak istemesen de o gelir seni bir şekilde bulur ve başına dolaşır. Bu üçüncü arkadaş öyle bir arkadaştır ki kendisinde ne ünsiyet ne de fayda vardır. Arkadaşların bir kısmı da vardır ki meyvesi olan fakat gölgesi olmayan bir ağaç gibidir. Bu da insana ahiret için faydası olan fakat dünya için herhangi bir fayda sağlamayan bir arkadaşın misalidir. Bir kısım arkadaş da vardır ki hem meyvesi hem de gölgesi vardır. İşte bu sana hem dünya ve hem de ahirette faydası olandır. Evet, bu kısma Allah dostlarını örnek verebiliriz. Onlar dünya hayatında da ahiret hayatında da insana faydası olan insanlardır. Bir kısım arkadaş da vardır ki ne meyvesi vardır ne de gölgesi. İşte bu Ümmü Gılan ağacına benzer. O dikenli bir ağaçtır. Elbiseleri yırtar. Kendisinde de ne yiyecek vardır, ne içecek ne de herhangi bir gölgelik. Yine büyükler şöyle anlatmışlar. Bir insan ahiret kardeşi edinecek veya kendisinden bu maksatlarından herhangi birini istifade edecek birini bulamadığında tek başına kalmak da onun için daha evladır. Nitekim ashab-ı kiramın güzidelerinden Ebu Zerr'ül Gıfari radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Tek başına kalmak kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih arkadaşsa tek başına kalmaktan iyidir demiştir. Evet, içinde bulunduğumuz zamanda özellikle de haberlerden, ülkenin ve dünyanın üzerinde bulunduğu durumlardan haberdar oluyoruz. Ancak genellikle insan karamsarlık içerisine bürünüyor. Ama şunu da unutmayalım ki o kadar da karamsar olduğumuz kadar değil aslında tablolar. İyi insanlar hiç kalmadı değil, insaf bitti değil, zannettiğimiz kadar da kötü değil aslında durum. Hiç yok değil. İyi arkadaşı, iyi insanı anlatırken, faziletli insanı anlatırken, böylesini bulmak ne mümkün demeyelim. Bu da nefsin bir aldatmacasıdır. Bu da nefsin bir oyunudur. Evet, hoca bunları anlatıyor ama, böyle bir vasıfta, bu zamanda arkadaş bulmak ne mümkün? Evet, Allah dostları var, veliler var, Kur'an'da da anlatılıyor ama bu zamanda bunlar yok artık. Bu zamanda bunları bulmak ne mümkün demeyelim. Bu zamanda da var. Salih insanlar da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi komşu bu zamanda da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi hoca, iyi berber, iyi sanatkar, iyi boyacı. Bunlar bu zamanda da var. Evet, ehli olmayan çoğalmış olabilir ama hiç yok anlamına gelmez. Bunlar bizim ümitlerimizi kırmasın, bizim hevesimizi, şevkimizi kırmasın ve bizi bu duygular iyi arkadaş aramaktan geri bırakmasın. İşte bizim arkadaşımız böyle olmalı.

Arkadaşımızda kusur olabilir. Kusur olmayacak denilmiyor. Bugüne kadar da böyle bir şey demedik zaten. Kusur olmayacak demedik. Arkadaşta hata olmayacak da demedik. Yanlış hiç yapmayacak demedik. Arkadaş öyle ki seni hiç üzmeyecek, bunu da demedik. Arkadaş bazen arkadaşı üzecek durumlarda olabilir. Belki üzebilir. Ama küsme olmayacak. Küsme olsa da 3 günü geçmeyecek. Evet, arkadaş kusurlu da olabilir, hatalı da olabilir, yanlış da yapabilir ama akılsız olamaz. Arkadaş kötü ahlaklı olamaz. Arkadaş hırsız olamaz. Arkadaş zinakar olamaz. Arkadaş haram yiyen olamaz. Arkadaş aldatıcı olamaz. Arkadaş dünya düşkünü olamaz. Bidat ehli olamaz. Ve günahta ısrar eden olamaz. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama kusur olabilir. Yanlış olabilir. Hata yapmış olabilir. Ve biz arkadaşımızdan bir kusur, bir yanlış gördüğümüz zaman da hemen onu terk etmeyeceğiz. Veya böyle bir şey nasıl yapar demeyeceğiz. Bunlar da olabilen şeylerdir. Kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın demiş ya büyüklerimiz. Ve bu canlı olarak da bugün yaşanmakta. Yine büyükler bu konuyla ilgili şöyle anlatıyorlar. Dünyaya düşkün olan bir kimsenin arkadaşlığı da aynı öldürücü bir zehir gibidir. Zira insanın tabiatı kendisini başkasına benzetmek ve başkasına uymak üzeredir. İnsan öyle bir sıfatlıdır ki bir başkasına rahatlıkla meyleder. Bir başkasına rahatlıkla uyabilir. İnsanın tabiatı böyledir. Belki tabiat diğer tabiattan sahibinin haberi olmaksızın ona meyleder. Bu da ayrı bir konu. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İbadet ve taatları Allah'tan utanan bir kimseyle oturmak suretiyle ihya edin. Demek ki Cenab-ı Allah'tan haya edenle oturup kalkmak insanı ibadet yapmış sıfatına büründürür. Ve insanı da böyle bir sıfata doğru meylettirir. İnsan ister istemez ona doğru yönelir. İşte bütün bunlarda Allah dostlarıyla arkadaş olmanın, onlarla beraber ve birlikte olmanın ne kadar insanı güzelliklere doğru götürdüğünü görebiliyoruz. İnsan istemese de onlarla birlikte aynı mekanı, aynı yeri paylaştığı zaman insan istese de istemese de Mevla'ya yönelir. Onun için büyükler Allah dostlarının sık sık ziyaret edilmesi gerektiğini ifade buyuruyorlar. Ayda bir, mümkün değilse 3 ayda bir, olmuyorsa 6 ayda bir, o da olmuyorsa en azından yılda biri geçirmemek şartıyla Allah dostlarını ziyaret etmeli. Onlarla birlikte olmalı. Bir mekanı, bir yeri. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer alnını secdeye koymak nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ibadet etmek nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ezan-ı Muhammediyi duymamış. Ve hayatının bir yerinde 40'ında, 50'sinde, 60'ında namaza yönelmiş. Camiye girmiş. Acaba Rabbim beni kabul eder mi ki? Bunca yaşıma kadar nice yanlışlar yaptım. Nice hatalar işledim. Rabbim beni kabul eder mi ki diye tedirgin tedirgin camiye girmiş ve namaz kılmış ve öyle bir huzur bulmuş, öyle bir tat bulmuş ki ben bugüne kadar bu ezanı sanki hiç duymadım demiştir. Meğer bu ibadet ne kadar güzelmiş. Meğer bu caminin içi ne kadar hoşmuş, ne kadar huzurluymuş deyiveriyor. Bir anekdotu paylaşayım sizlerle. Bir kardeşimiz namaza ilk başladığı anı 50 yaşlarında tövbeyle, namazla, ibadetle tanışmasını anlatıyor. Camiye gittim diyor, korkarak gidiyorum camiye. Bir kalktım ki sabah vakti ezan-ı Muhammedi okunuyor. Her zaman işitirdim ezanı ama duymamıştım böyle diyor.

Doğduğumdan beri bu ülkede ben ezan işitiyorum. Ama o sabah ezan-ı Muhammedi bambaşka geldi bana. Sanki biri içimden kalk camiye git deyiverdi. Uykum kaçtı, ezan-ı Muhammedi'yi dinledim. Ve sonra abdestimi alıp elbisemi giyip dışarıya çıktım. Camiye doğru gidiyorum ama içimde bir mahcubiyet, içimde bir suçluluk edası. Ne yüzle gidebiliyorum? Rabbim bana ne der acaba? Ve utana utana, sıkıla sıkıla camiye gittim. Aslında camiye gitmeyi çok istediğimden değil, içimde bir güç, içimde bir kuvvet beni camiye doğru yönlendirdi, yöneltiyor. Ve camiye vardım. İmam cemaatiyle birlikte namaza durmuş. Dedi, ben namaz kılmasını bilmiyorum. Nasıl kılınır, neler söylenir, neler okunur, neler yapılır, bunlardan haberim yok. Ben de herkesin yaptığı gibi elimi önüme bağladım. Herkesle birlikte yattım, kalktım. İmamla birlikte de selam verdim. O kadar bilgisizim ki imama diyemedim de, hocam ben namaz kılmaya geldim ama namaz kılmayı da bilmiyorum aslında. Bana öğretir misin? Namaza başlarken ne söylenir? Ne okunur? Ne yapılır? Neler söylenir? Bana bunu öğretebilir misin? Bunu da diyemedim. Öyle bir mahcubiyet, öyle bir utangaçlık oldu ki ve hayatımda hiçbir şeyden bu kadar huzur ve mutluluk duyduğumu hatırlamıyorum diyor. Evet, işte o bizim ibadetimiz, o bizim namazımız, o bizim her şeyimiz. Öyle güzel, öyle mutluluk verici, öyle huzur verici ki. Ama nice insanlar var ki hayatlarında sadece bir sefer nasip olmuş. Kimileri de var ki onlara hiç nasip olmamış. Elhamdülillah ki Cenab-ı Allah bize bu nimetleri lütfetmiş, bunları nasip etmiş. Ve Allah dostlarının yanında böyle insanları bulmak mümkün ve bunların sayısı da çok. Allah dostlarının yanına gelen insanların hayat hikayelerini bir dinleseniz o kadar ilginç ki. Her birinin hayatı ne kadar değişik. Nice yanlışlardan, nice hatalardan, nice ayıplardan dönmüş insanlar, kurtulmuş insanlar. Neyle? Çok etkili bir hitabetle değil, çok etkili bir yazıyla da değil. Bir Allah dostunu tanımakla, onlarla beraber olmakla, birlikte olmakla, salih dostlar edinmekle bunu başarmışlar. Biz de bu güzellikten uzak kalmayalım, mahrum kalmayalım. Allah-u Teala'nın dostundan insana hiç zarar gelir mi? Allah-u Teala'nın veli kulundan insana faydadan başka ne gelir? O halde Allah-u Teala'nın sevdiklerini de sevelim. Cenab-ı Allah'ın bu zamanda dostları yoktur ki demeyelim. Bu zamanda iyi insan bulmak nerede demeyelim. Bu zamanda helal kazanç mümkün değil kardeşim demeyelim. Bunlar şeytanın aldatmacasıdır. Bunlar nefsin hilesidir, oyunudur. Bu oyunlara da gelmeyelim. Ve bu güzel Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı gecesinde sevelim insanları. Sevindirelim çocukları, büyükleri. Ve dostluğun, kardeşliğin manasını, mahiyetini yaşayalım ve yaşatalım. Ve özellikle de teşrik tekbirlerini de unutmayalım. Evet, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda sizlerle yeniden görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık.

0: tiyatrosunu görmek isterseniz.
1: Kalktık kasırga gittik.
0: Kos Hacatere gördüm.
1: Kos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
0: Kos benzemiş ya, beni adam anladım.
3: Sultanın cazibeyi, cazbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
4: Aynı sünneti seviyor.
5: Sevgisine gitti.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır," diye cevap verdi. O kişi, "Doğru söyledin,"

Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu.

gelen zat, "Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin?" diye sordu. Allah Resulü, "Bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir." buyurdu. Gelen zat, "O halde onun belirtilerinden haber ver." dedi. Allah Resulü, kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, "Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedim. O zaman buyurdu ki, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti."

ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

İmam Gazali rahmetullahu aleyh şöyle demiştir: peygamberler hariç herkeste manevi hastalıklar vardır ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. Ebin Allan Sıddıki Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

0: Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez. Kalpleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergâhı da bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.
2: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf, ihsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak, murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiye de nefis basıkına gelenin murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf, ihsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
3: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
1: Biz de bu Sadat-ı Kiram yanına gittiğimiz zaman kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, işte Allah dostunun yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın hayatını yaşıyorsun.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: İsmim Hasan Şahin, Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya

aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum, üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar, yani son, en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses, 2-3 defa tekrar la birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin kadısı'nın vekili olduğunu, yani ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce Kadir köyünde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer kasriktedir.
0: Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde kasriye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye. Kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla, yani o derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes

paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccadeyi tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum, fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini serip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanım normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım ve etrafımda bakıyorum sanki herkes aynı durumda. Daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz, yani yakında gelmişiz. O patikadan çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan-ı Cazib'in denmiştir. İçeride bir cezbe, bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz o işlere tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizle o benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Kavs Hazretleri'nin kadar salasının Hane-i Saadet'ten çıktığının işaretiymiş. Hakikaten kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü. Selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı.

Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkiretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat-ı Kiram'ın hakkı müritlerin üzerinde muazzam şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti onların duaları himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani bir selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık. Zaman zaman badireler atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları Kabil'le böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor. Duygulanıyoruz.

0: Gavusumuz kadı sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce mübareği ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavus Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla, kış günü olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibi cesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığımız sıralar Doktor Ahmet Bey'in ile beraber Kasre'ye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığım sıra orada birkaç genç vardık. Mübarek abimiz böyle, yani en yakınıymışız gibi cesine böyle bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu, yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da, bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri Kadir-i Sıra-ı Sıra-i evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi mübarek. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
2: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek, sadık kulların işidir. Buna ehil olmayan kimse, onların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa, buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes, Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Yine Gavs-ı Kasrevi Kaddesallahu Sarali mübarekle Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı, rahmetli oldu, işitiriz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübareklere zaten malum, yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde

bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya. Orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor. Ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur. Mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey ama bunun dışında bir gece işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş. Mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş kılar mısın hadi Kabil'inden. O da tabii mecburen mübareğin sözünü işliyor. Zaten uyanık uyuyor öyle bir halde. O şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra aradaki sürede mübarek tekrar yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor yani acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor Subhanallah diyor. Sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor. Bu parmakları sürekli diyor bu el parmakları böyle sırayla tesbih ediyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi sırayla diyor hareket etti hiç yani sanki hiç uyumadı diyor. Uyudu ama uyumadı diyor. Öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da kimseye benzemiyor. Mümkün değil benzemesi zaten.

0: Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan usanalım. Gelin uyanalım, uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Aleyhi şeydeki kasrikteki o şey şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun. Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Peki dedi seni orada yani aşağı düştün bir yerine bir şey olmadı. Bir kırılma veya bir kanama, çizik herhangi bir şey. Onun dışında atlar seni çiğnemedi dedi. Orada dedi seni kimin muhafaza ettiğini biliyor musun? Kimin müdahale ettiğini biliyor musun?
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte her yol.

0: Gavs-ı Hizani Hazretleri bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamilin hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıkagelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin. Şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş oturup çay içip sohbet ediyorduk bir defasında. İri yarı bir adam çıktı geldi, selam verdi, yanımıza yaklaştı. Ve özellikle bana o Hasan sen burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım. Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim. Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım. Şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap ediyor. Necdet abi hafifçe şey yaptı, dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur, itiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun orada kardeşler olsun. Gel kardeşim gel buyur otur çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursun anlaşırsın. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş ya dedim kusura bakmayın belki dalgını bilemiyorum. Halbuki gepegenç insan her şeyi unutamazsın yani yaşımız ilerledi bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi sen Hasan değil misin sen dedi üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın elbise aynı kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanıma geldi filan. Peki dedim yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Aleyhi şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun? Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan?

0: Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz. Artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin. Gördüğünü söylüyor. Acizane ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani hiçbir vasfımız, özelliğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan birkaç sene sonra diyebilirim. Belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum. Üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan inip bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik. Garajda mesela durdu kısa bir süre diyelim. Yolcu inen binen oldu. Devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem. Mesela sonradan öğrendik. Eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasr-ı Kadir sallallahu aleyhi ve sellem mübarekten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik. Ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Saadat-ı Kiram Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada, yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
1: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar, oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
2: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدٌ بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, güzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makalelerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Gavs Hazretleri de öyle. Gavs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı nesilden? Aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri içindir.
3: Kurban vallah, Gavs Mestir.
4: Kurban. Vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Gavs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
5: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru. Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte İntisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan okuyan bir nazla dua eder. Biz bilmeyiz çoğu zaman üzerimizde.

0: üzerimizdeki nimet kimin hatırına verilmekte? Hasan amcadan dinliyoruz.
1: Batman'da Necdet abiyle yeni tanıştığımız, daha doğrusu Sofi kardeşlerimizi yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necdet abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah saadet nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum. Avluya çıkmıştım. O saatte de affedersiniz atları ahırdan çıkartıp sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş, orasını bilemiyorum. Yalnız çok öyle bir durumda çok huysuz oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman, kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Ya yani bu çocuğu ezip çiğneyecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim, ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı. Yani Sadat-ı Kiram hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman, ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler. Yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz. Bunların müritleri de gayet doğal. Doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.

0: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, nefsimden daha zor kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele. Bu zatlar aynı zamanda müritlerine de ilahi muhabbeti eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
1: Saadet-i Kiram Efendilerimiz, Kadesallahu Aleyhi ve Necmain, mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor, apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu biz saadatlardan öğreniyoruz. Saadet-i Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı ancak insan ruhunu teslim edecek, yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Saadet-i Kiram'ın vereceği reçeteyle, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek. Bütün bunlarla beraber yani manevi alemde, yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların

0: gidişatı değişiyor, insanların görüşü değişiyor, insanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına istediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İllaki hataya düşüyorlar, illaki tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza, belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
1: Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, kendisinin irşadına vesile olan Üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri için şöyle buyurur. Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince, Saadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum, Saadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir.
0: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Şimdi müminlerin geçmişleriyle beraber. Yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii tabir yerindeyse bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığım zamanlar olmakla beraber önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Hani işte namazın şartları gereği namazdaki yapılacak hareketler. Bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük. Kendimizi acizane yaşadık. Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
2: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

Merhabalar kıymetli dostlar. Mana Eklemi programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bir hafta aranın ardından siz değerli dinleyicilerimizle yine birlikte olmanın mutluluğuyla başlıyoruz programımıza. Mana Eklemi'nde biliyorsunuz kıssaları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasını anlatıyorduk. Geçen haftanın kısa bir özetini yaparak nerede kaldığımızı hatırlatayım ki radyosunu yeni açanlar veya programa İlk defa denk gelenler için tekrar olmuş olsun. Musa aleyhisselam henüz peygamberliğinden önce Mısır'da biliyorsunuz Kıptiler ve Sıptiler olmak üzere iki grup yaşayanlar vardı. Kıptiler Firavun'un soyundan gelenler, yani Yakup aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselamın dinine inanmayanlar. Sıptiler ise İsrailoğulları, yani Yakup aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselamın soyundan gelip tek olan Allah'a inananlar. Musa aleyhisselam da Sıptilerdendi. Bir gün Musa aleyhisselam çarşıda gezinirken bir Kıpti'nin Sıpti'ye zulmettiğini görüyor ve gidiyor yardım etmek için. Adamı şöyle bir iteyim derken adam yere düşüyor. Hatta rivayete göre

0: yumruk attığı da söylenir Musa Aleyhisselam'ın. Adam yere düşünce işte kafasını çarpıyor, ölüyor. Sonra Musa Aleyhisselam oradan hemen uzaklaşıyor. Aradan belli bir süre geçtikten sonra kendisine bir haber geliyor. Diyorlar ki herkes seni arıyor, hemen şehri terk et. Musa Aleyhisselam mecburen şehri terk etmek zorunda kalıyor. Yanına herhangi bir eşya, işte para, hiçbir şey almadan şehri terk ediyor. Nereye gidiyor peki? Mısır'dan Medyen'e gidiyor. Medyen'e gitmek için yola çıkıyor ve 8 gün boyunca aç ve susuz yolculuk yapıyor. Medyen'e geldikten sonra bir ağacın altında dinlenmek için oturuyor Musa Aleyhisselam. Bakıyor ki ileride bir grup çoban suyun başında koyunlarını sulamaya getirmişler. Onları izlerken onların arkasında iki tane hanım dikkatini çekiyor. Hanımlar da koyunlarını getirmişler sulamak için. Fakat onlar çobanlar olduğu için yanaşamıyorlar. Uzun bir süre bekliyorlar. Musa Aleyhisselam gidiyor onların yanına. Siz neden burada bekliyorsunuz diyor hanımlara. Onlar da diyorlar ki biz orada erkekler olduğu için, çobanlar olduğu için gidip koyunlarımızı sulayamıyoruz. Onların gitmesini bekliyoruz sulamak için. Bazen öyle oluyor ki onlar suyu bitiriyorlar. Bize su kalmıyor. Biz de koyunlarımızı sulayamadan geri dönmek zorundayız. Babamız yaşlıdır. Kendisi halsizdir. Buraya kadar gelemiyor. O yüzden biz getirip koyunlarımızı suluyoruz diyorlar Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam da tabii ki Allahu Teala'nın vermiş olduğu yüce ahlak nedeniyle hemen onlara yardım etmek istiyor ve koyunlarını alıyor. Gidip çobanlardan müsaade isteyip koyunlarını suluyor hanımların. Tekrar götürüp koyunlarını teslim ediyor. Tabii bu arada onların işte yüzüne bakmıyor, konuşurken çok fazla yanlarına yaklaşmıyor. Gayet bir edeple davranıyor kendilerine. Sonra onlar da koyunlarını alıp gidiyorlar. Bu kızlar kimdir peki? Bu kızlar yine aynı Musa Aleyhisselam devrinde yaşamış olan bir peygamber olan Şuayb Aleyhisselam'ın kızları. Şuayb Aleyhisselam ihtiyar birisi, halsiz ve artık çok fazla hareket edemeyen birisi olduğu için kızları ona bakıyorlar ve evin işlerini kızlar yapıyorlar. Tekrar geri dönüp babalarına bu başına gelenleri anlatınca hatta babaları soruyor siz neden bugün erken geldiniz? Önceden hep geç gelirdiniz koyunları sulamaya gittiğinizde. Bu sefer erken geldiniz, hayırdır ne oldu diye sorduklarında kızları anlatıyor durumu. Bize orada salih bir kimse, yardımsever bir kimse yardım etti. O yüzden bugün erken geldik diyorlar. Şimdi hocam ben böyle bir özetleme yaptım. Buradan gerisini size bırakayım. Musa Aleyhisselam'ın Şuayb Aleyhisselam'la bir araya gelmesi ve biraz sonra inşallah konumuza geçeceğiz. Orada kalmıştık geçen hafta. Musa Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından Safura validemizle evleniyordu. Orada kalmıştık. İsterseniz oradan devam edelim. Ben biraz uzattım. Tekrar hoş geldiniz diyeyim dinleyenlerimize ve hocama da hoş geldiniz diyeyim. Başlayalım hocam.
1: Hoş
0: buyurun.
1: Bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Öncelikle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu programımızı hayırlara vesile kılsın inşallah.
0: İnşallah.
1: Sohbetimizi bereketli kılsın inşallah. Hem bizler hem kıymetli dinleyenlerimiz istifade ederek programı nihayete erdirmeyi bizlere nasip etsin inşallah.
0: Amin hocam.
1: Cenab-ı
0: inşallah.
1: Hak her şeyin öncesinde bizi rızasına muvaffak eylesin inşallah.
0: İnşallah.
1: Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı çağırdığında yemek ikram ediyor. Musa Aleyhisselam yemeği yemeyeceğini söylüyor. Şuayb Aleyhisselam neden yiyemeyeceğini sorunca ben size Allah rızası için yardım ettim. Yemek için yardım etmedim diyor. Bunun üzerine Şuayb Aleyhisselam diyor ki sen misafirimiz olduğun için sana yemek veriyoruz. Ondan sonra Musa Aleyhisselam yemeği yiyor. Bu ne kadar büyük hassasiyettir. Yani yapmış olduğu hizmetin karşılığında yemek istemiyor.
0: Evet.
1: Veya o manaya gelebilecek durumdan da kaçınıyor Musa Aleyhisselam. Bunun üzerine kızı diyor ki babasına. Şuayb Aleyhisselam'ın iki kızı var, oğlu yok. Diyor ki iki kızından birisi, babacığım diyor, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır. Şimdi burada hatırlayacaksınız iki şey ön plana çıkmıştı. Birisi liyakat, diğeri ise emniyet. İnsanların ondan emin olması, çalıştıracağınız kişiden emin olmanız.
0: Evet.
1: Bu iki mevzu ön plana çıkmıştı ve ondan bahsetmiştik özellikle. Tekrar o kısmına girmeyeceğiz tabii ki. Şuayb Aleyhisselam Hazreti Musa'yı her şeyle beraber çok beğendi. Davranışı, ahlakı, güvenilirliği, efendim haysiyeti her yönüyle. Onu yanında alıkoymak istedi. Çare düşündü. Sonunda kızı Safura ile evlenmesini teklif etti. Yanında tutabilmesi için. Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmesinin ne şekilde mümkün olabileceğini sorunca Şuayb Aleyhisselam da 8 sene koyunlarına bakması şartıyla

0: kızıyla evlenebileceğini söylüyor Musa Aleyhisselam'a. Ancak 10 sene bakarsa daha iyi olacağını da bildiriyor Şuayb Aleyhisselam.
1: Evet.
0: Maksadı ise Hazreti Musa'nın daha uzun müddet yanında kalabilmesiydi. Bu konuşma Kur'an-ı Mu'ecizül Beyan'da şu şekilde ifade buyuruluyor. Estağfirullah. قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَ ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ اَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجْ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكِ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِح۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Şuayb dedi ki, bana 8 yıl çalışman şartıyla şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yılı tamamlarsan artık o da senden bir lütuf olur. Yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın. O da evlilik mihri olaraktır aslında.
1: Ben de onu soracaktım. Neden karşılık olarak 8 yıl çalışmasını istiyor?
0: Musa Aleyhisselam'ın elinde hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Mısır'dan kaçtığında zaten çarşıya çıkmıştı. Böyle bir şeyi Firavun'un amcasının oğlundan duyunca direkt kaçarak Mısır'dan uzaklaşmıştır. Cenab-ı Hakk'a tevekkül etti ve Mısır'dan uzaklaştı. Üzerinde de hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Parası pulu da yok. Mehir olarak verebileceği hiçbir şey yok. O yüzden soruyor, bu nasıl olabilir? Yani benim mehir verecek hiçbir şeyim yok ki. Kızınla evlendirmek istiyorsun şeklinde bir soru soruyor belki Şuayb Aleyhisselam'a. Şuayb Aleyhisselam da mehir olarak çobanlık yapabileceğini söylüyor.
1: Zaten hocam demek ki Şer-i Şerif'in o koyduğu kurallar veya işte Peygamber Efendimiz'in sünneti demek ki ta o peygamberler zamanında da aslında yaşanıyormuş ve günümüze kadar gelmiş. Hala mehir devam ediyor ve zaten
0: evet.
1: Haktır değil mi? Kadının hakkıdır o.
0: Kesinlikle. Şimdi burada farklı bir şey daha var. Burada iki peygamberin kendi aralarında sözleşmeleri. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Biz en güvendiğimiz arkadaşımız veya herhangi arkadaşımızla birlikte zaman zaman belki mukabele yapmakta sıkıntı çekebiliyoruz. Şu anlamda acaba ben mukabele teklif etsem kabul etmeyebilir mi veya ayıp olur mu düşüncesi içerisinde kapılıyoruz ya. İki peygamberin arasında geçen örneğe verelim şimdi. Estağfirullah. قَالَ ذَٰلِكَ بَيْن۪ي وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Musa şöyle cevap verdi Şuayb Aleyhisselam'ın bu teklifine. Az önce söylemiştik ya. Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım. Bana karşı bir husumet duymak yok. İstersem 8 yılı doldururum, istersem 10 yılı doldururum diyor. Ama hangisini doldurursam hani 8 yıl doldurdum da gittim, bana karşı husumet beslemeyesin diyor Musa Aleyhisselam. Söylediklerimize Allah vekildir. Şimdi kitaptan alarak söyleyelim. Bu ayeti kerimede içtimai hayatta toplumda sıkça karşılaşılan bir hususa dikkat çekilmiştir aslında. O da nedir? Şudur ki insanların en güvenilirliği olan iki peygamber bile bir iş mevzuunda anlaşırlarken ileride karşılaşabilecekleri muhtemel durumları da ortaya koyarak baştan her şeyi açık açık konuşuyorlar.
1: Evet.
0: Ve o şekilde karara bağlıyorlar. Yarın olabilir ki şu sıkıntı çıkar. Bunun karşılığında nasıl tedbir alınması gerekir? Ne yapılması gerekir? Bunu da konuşuyorlar işin başında.
1: Evet.
0: Halbuki her ikisi de insanların en güvenilirlidir. İkisi de Allahu Teala'nın peygamberidir. Cenab-ı Hakk'ın en güvenilir kulları ki peygamberlerdir. Onlar bu mukabeleyi, bu sözleşmeyi yapıyorsa biz hayli hayli yapmamız lazım. En sonunda da Allah'a tevekkül ediyorlar. Ve onu da Cenab-ı Hakk'ı da bu anlaşmalarına şahit tutuyorlar.
1: Evet.
0: Ayet-i Kerime'de buyuruyor estağfirullah. Ya eyyuhallezine amenu izâ tedayentum bideynin ilâ ecelin musemmen fektubu'u. Sadakallahu alazim ilâ ahirullahi. Ey iman edenler! Aranızda borç alıp verdiğinizde, borç edindiğinizde, belli bir vakte kadar, belli bir süreye kadar borç edindiğinizde onu yazın diyor Cenab-ı Hak. Fektubu, onu yazın. Felyektub beynekum katibun bil adl. Katip onu yazsın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizin aranızda.
1: Evet.
0: Yani bu Cenab-ı Hakk'ın emridir aslında. Onlar da bunu sözlü olarak hani mukavele diyoruz ya. Sözlü olarak bu anlaşmayı yapıyorlar aslında peygamberler. Yarın böyle bir sıkıntı çıkacak olursa onu da şimdiden konuşalım, anlaşalım diyorlar.
1: Yani hocam şimdi iki peygamber arasındaki olan bu karşılıklı hani baktığımız zaman aslında çok da büyük bir mesele yok gibi gözüküyor. Diyor ki 8 sene çalışırsan kızımı veririm sana, o da tamam kabul ediyorum veya kabul etmiyorum

0: Olabilir ama baştan Allahu Teala'yı şahit tutup küçük bir mesele gibi gözüken bir şeye aslında böyle karşılıklı sözleşmeye girişiyorlar. Biz
1: Bu
0: şimdi
1: bize bir örnektir işte.
0: evet şimdi bir sürü işte ticari ilişkilerimiz var veya ailevi ilişkilerimiz var, işte miras ilişkilerimiz var. Bunların hepsini aslında birer örnek bu.
1: Kesinlikle öyle. Eğer bir iş yapacaksak birisiyle işin başında açık açık her şeyi konuşmamız lazım. Olabilecek her şeyi açık yürekliyle konuşmak lazım ki böyle olursa işimiz sağlam gider.
0: Ki bunun altında aslında hocam kul hakkına girmemek yatıyor değil mi?
1: Elbette ki.
0: Yani ben kendi hakkımı koruyayım. Aman beni dolandırmasından ziyade karşıdaki insanın hakkını almamak.
1: Evet, peygamberlerin yaptıklarında elbet çok büyük hikmetler var, sırlar var. Bunlar sadece bizim anlayabildiklerimiz. Neticede anlaştıkları şekilde Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselamın sürülerini gütmek suretiyle hizmete başladı. Artık Musa aleyhisselam için çok farklı bir devir başladı. Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselamın kızıyla 8 yıl veya 10 yıl, hangisini yaparsa şimdi birazdan göreceğiz, çobanlık yapmak suretiyle evleniyor. Şuayb aleyhisselamın kızı Safura annemiz ile birlikte. O feraset sahibi olan Safura annemizle birlikte evleniyor ve artık çobanlık hizmetine başlıyor. Ne kadar enteresandır. Cenab-ı Hak peygamberlerine çobanlık yaptırmıştır genelde. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Çobanlıktaki şimdi bir hassasiyeti, Musa aleyhisselamın hassasiyetini paylaşalım. Ondan sonra oraya geçelim inşallah.
0: Bir de şey var hocam, Musa Aleyhisselam'ın Medyen'e gelmeden önceki yaşantısına baktığımızda işte sarayda bolluk bereket içerisinde yaşıyordu. Birden
1: Çobanlık yapmaya
0: çobanlık
1: başlıyor.
0: yapmaya başlıyor. Yani bir
1: Evet.
0: peygamberin Allahu Teala tarafından nasıl imtihandan geçirildiğini görüyoruz.
1: Hem imtihan hem Cenab-ı Hak peygamber yapacağı kulunu eğitiyor aslında.
0: Evet.
1: Çobanlıkla birlikte eğitiyor. Evvela sürü gütmek meselesi. Birazdan ondan bahsedelim inşallah.
0: Evet hocam, buyurun.
1: Rivayete göre Musa aleyhisselam koyunlarını güderken hiçbirine ama hiçbirine bir değnek bile vurmamıştır. Vurmazdı. Kesinlikle onlara eziyet etmezdi. Koyunlarını aç bırakmazdı. Çok titiz şekilde bakardı onlara. Allahu Teala da Musa aleyhisselamı bu davranışı karşısında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderdi ve Cenab-ı Hak belki bu hassasiyeti neticesinde Musa aleyhisselamla konuşmuştur. Sebebinin ne olduğunu Allah bilir tabii ki elbette. Musa aleyhisselam peygamberliğinden sonra da çobanlığa devam etmiştir ve milletini birçok kötülükten korumuştur. Allahu Teala'nın yarattıklarına şefkatli davranmayan, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına merhametli davranmayan Allahu Teala'nın dostu olamaz. Kim de onun mahlukatına, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına onları aziz tutar, onlara şefkatle muamele ederse hak ehlinin ulaştığı mertebelere nail olur. Ne kadar önemli değil mi?
0: Evet hocam, direkt gene aklıma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eski bir elbisesini işte çıkaracağı zaman veya onu artık kullanmayı eskidiği için kullanmayı bırakacağı zaman ona teşekkür edermiş. Sen beni örttün, işte kahrımı çektin, sana teşekkür ederim diye. Yani biz ne yapıyoruz şimdi, işte diyelim atıp gidiyoruz yani. Allahu Teala'nın yarattığı her şeye dediniz ya, onları aziz tutar, hiçbir canlıya herhangi bir zarar vermez.
1: Cenab-ı Hak sevdiklerinin hatırına bizi affeylesin. Bize rahmet eylesin. Bize merhamet eylesin. Bizi sevdikleriyle beraber eylesin. Yoksa işimiz yaş, halimiz harap. Allahu Teala bizi, cümlemizi muhafaza etsin inşallah.
0: Amin hocam.
1: Çobanlık hemen hemen bütün peygamberlerin az çok icra ettikleri bir meslek. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bunun hikmeti de şudur. Allah Celle Celaluhu onlara tebliğ vazifesini vermeden önce idarecilikte lazım olan mesuliyet hissi, efendim vazifeyi hakkıyla ifa etme şuuru, şefkat ve merhamet gibi bir takım hususiyetleri peygamberlerine kazandırmıştır. Neleri? Tekrar söylüyorum. İdarecilikte lazım olan mesuliyet hissini, efendim vazifeyi hakkıyla ifa etme şuurunu, şefkat ve merhamet, bunlar gibi bir takım hususiyetleri, özellikleri Cenab-ı Hak peygamberlerine kazandırmıştır çobanlık vesilesiyle. Bakınız, Allahu Teala Musa aleyhisselama vermiş olduğu bu zorlu görevde bazı rahatlıklar, bazı yetkiler de vermiştir. Şöyle ki, Musa aleyhisselam koyunlarını sulamak istediğinde Cenab-ı Hak tarafından ona asasını

0: bulunduğu yere vurup su çıkarması ilham edilmiştir. Ey Musa, asanı vur ve su çıkar. Böylelikle bu lütuf sayesinde Hazreti Musa davarları sulamakta hiçbir zaman sıkıntı çekmemiştir. Bu da Allah-u Teala'nın lütfuydu. Nihayet Musa aleyhisselam çobanlık hizmetinde 8 seneyi doldurmuştur. Hazreti Şuayb aleyhisselam koyunları da o 8 senenin sonunda damadı ve kızına hediye etmiştir. Onlar da sizin olsun.
1: Evet.
0: Şuayb aleyhisselamın maksadının ne olduğu net olarak ortaya çıkıyor. O yüzden öncesinde onu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselamın yanında daha fazla tutabilmek için bunu yapmıştır. Demek ki biliyordu peygamber olacağını.
1: Hı hı.
0: Fakat Musa aleyhisselam 8 sene sonra ayrılmayıp hizmetini 10. seneye kadar devam ettirmiştir. 8 sene bitti ama 10. seneye kadar devam ettirdi. Her sene hani o makbul olan benekli koyun vardır ya,
1: hı hı,
0: o az doğuyordu. Fakat 10. sene koyunların hepsi hem ikiz hem de benekli doğurmaya başladılar.
1: Allah Allah.
0: Ya ikizleri de benekli yani. Şuayb aleyhisselam bu manzara karşısında buyuruyor ki bu Musa ailesine Allah-u Teala'nın bir ikramıdır.
1: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Musa aleyhisselam kendisinden yaşça büyük olan bir peygamberin sözünü kırmamak için 2 sene fazladan çalışıyor. Kızını alıyor. Karşılığında Şuayb aleyhisselam koyunları hediye ediyor. Allah-u Teala da Musa aleyhisselama bereketli olan benekli koyunları hediye etmiş oluyor.
0: O demek ki,
1: edebinin karşısında.
0: Ya demek ki biz ne kadar iyi niyetli, halisane niyetle Allah rızası için iş yaparsak Cenab-ı Hak bizim hazinemizi o kadar dolduruyor.
1: Evet.
0: Bazen bunu zahiren verir, bazen de ahirete saklar. Cenab-ı Hak nasıl takdir buyurursa. Biz inşallah acele etmeyenlerden oluruz.
1: İnşallah.
0: O sevabı almak için acele etmeyenlerden oluruz. Hani acele etmek şu anlamda dünyada karşılığını bulayım yaptığım işin. Böyle bir beklenti içerisinde olmayız inşallah. Bu da çok tehlikeli bir durum. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak acele edenler için çok vahim sonuçlar söylüyor ki Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin inşallah.
1: İnşallah. Şimdi hocam isterseniz birinci bölümümüzü bitirelim. Musa aleyhisselam dendiği zaman aklımıza hep o denizi yardığı asa gelir. Genel itibariyle herkesin aklında kalan Musa aleyhisselamla ilgili Musa aleyhisselamın asasıdır. Şimdi oraya geldik zannediyorum. Musa aleyhisselamın asasından biraz bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Ve Mısır'dan ayrılışı konusundan bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, mana iklimi kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Ayrılmayın.

0: Mana Hikmi programımız Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın kıssasından devam ediyor. Şimdi hocam Musa Aleyhisselam'ın asası dedik birinci bölümün sonunda.
1: Evet.
0: Şimdi Musa Aleyhisselam dendiği zaman aklımıza onun o meşhur asası gelir. O asanın hikmeti nedir hocam? Sonra inşallah Medyen'den ayrılışına geçeriz.
1: İnşallah. Musa Aleyhisselam'ın koyunlarını yırtıcı hayvanlardan korumak için elinde bir asası vardı.
0: Evet.
1: Asanın bir ucu tutma yeri, diğer ucu da sivriydi.
0: Hı hı.
1: Bu asanın nereden geldiği hakkında çeşitli rivayetler var. Bunlardan bir tanesi de asanın Adem Aleyhisselam'dan Şuayb Aleyhisselam'a kadar gelmiş olduğudur. Şuayb Aleyhisselam da koyunlarını otlatması için o asayı Hazreti Musa'ya teslim etmiştir. Rivayet bu. Bulundukları yerin sağ tarafı dağlık, sol tarafı da otluktu. Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu yer.
0: Evet.
1: Şuayb Aleyhisselam'ın hayat sürdüğü, yaşadığı yer.
0: Yani Medyen'deki yer.
1: Evet. Dağ tarafında vahşi hayvanlar vardı ve koyunları parçalayabilirlerdi. İşte bunun için Musa Aleyhisselam asasını hiç yanından ayırmıyordu. Hazreti Musa asasıyla birlikte

0: çok tecellilere şahit olmuştur. Sanki bu tecelliler asada meydana gelecek olan büyük bir mucizeye hazırlıktı aslında.
1: Evet.
0: Çobanlık esnasında da yere vurup su çıkarması, yırtıcı hayvanlardan koyunlarını muhafaza edebilmesi, davarlarını muhafaza edebilmesi, daha sonrasında "Ey Musa, o elindeki nedir?" diye Cenab-ı Hakk'ın sorusuna "Kale hiye asay etevekkeu aleyha ve ehuşşu biha ala ganemi ve li fiha ma'aribu ukhra." O benim asamdır, ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır dedi Cenab-ı Hakk'a. Bunun üzerine Allahu Teala da "Sallallahu kale elqiha ya Musa." Yere at onu ey Musa dedi Allahu Teala. "Felqaha fe iza hi hayyatun tes'a." Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Yılana dönüşüverdi asa. Tabii ki birçok kerametler, daha fazlasını inşallah yeri geldiğinden bahsedeceğiz. Musa aleyhisselam 10 yıllık müddetin dolması üzerine Şuayb aleyhisselamdan izin isteyerek zevcesi annemiz Safura ile beraber Mısır'a dönmeye karar vermiştir.
1: Evet.
0: Koyunlarını da yanlarına alarak kış mevsiminde yola koyuldular. Tabii ki bu yola koyulmadan maksat Musa aleyhisselamın buradan ayrılıp Mısır'a dönmek istemesindeki maksat kardeşi Harun'u da yanına alıp İsrailoğullarını yani Sıptileri, Yakup aleyhisselamın nesli olan torunları olan İsrailoğullarını Firavun'un zulmü altında bulundukları Mısır'dan çıkarmak idi. Bu maksatla tekrar Şuayb aleyhisselamın yanından ayrılmak üzere müsaade istiyor ki muhakkak bu Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle emriyledir. Yola koyuluyor artık Mısır'a doğru, 10 yıl önce ayrıldığı Mısır'a doğru tekrar yola koyuluyor.
1: Şimdi hocam o 10 yıllık süre aslında bize şunu anlatıyor değil mi? Bu peygamber dahi olsa veya bir Müslüman dahi olsa çilesi çekilmemiş veya bedeli ödenmemiş şeylerin değerli olmadığı. Şimdi 10 yıl boyunca Musa aleyhisselam saraydan çıkıp gitti, çobanlık etti. Tanımadığı, bilmediği memleketlerde ayağında belki giyecek ayakkabısı yoktu, cebinde hiç parası yoktu. Ama bir çileden geçti, bir eğitimden geçti ve sonra artık Allah-u Teala tarafından hazır hale getirildikten sonra halkının başına gidip onları zulümden kurtarmaya hazır hale geldi. Biz de Müslümanlar olarak her şey çabuk olsun isteriz. İşte seyri sülüğü hemen tamamlayalım. İşte bizden kerametler izhar olsun, kalp gözümüz açılsın. Böyle isteklerimiz vardır ama hiçbir zaman çilesi çekilmeyen şey Allah-u Teala katında değerli değildir değil mi?
0: Çalışmadan, gayret etmeden insan hiçbir şeyi elde edemez. Elbette gayret lazım, elbette çalışmak lazım. İnşallah o gayret edenlerden oluruz.
1: İnşallah.
0: Peygamberlerine Allah Celle Celaluhu peygamberliği onların gayretinin sonucunda neticesinde vermiştir. Gayret eden insan gayret ettiği yolda karşılaştığı sıkıntılarla birlikte pişer, olgunlaşır. Ondan sonra verilecek makamı, verilecek hizmeti kaldırabilecek hale gelir. Vazifeyi kaldırabilecek hale gelir. Olgunlaşmak lazım, pişmek lazım. Bunun için gayret lazım, zaman lazım. İnşallah gayret edenlerden oluruz. İnşallah çokça çalışan, çokça gayret eden ve en önemlisi Allah-u Teala'nın rızası için gayret edenlerden oluruz inşallah.
1: Evet, bir de hocam şu da önemli son olarak. Gayret ettikten sonra ben gayret ettim, hadi bakalım Allah da bana karşılığı versin diye değil. Hani Allah diyor Allah. Ya siz vızıldayın, balı biz yaparız. Biz vızıldayacağız işte Allah balık kim yapıyorsa yapacağız. Yapıyor.
0: İnşallah. İnşallah. İnşallah. Musa aleyhisselam annemiz Safura ile birlikte, Safura annemizle birlikte koyunlarını da yanına alıyor. Kış mevsiminde yola çıktı, artık Mısır'a doğru gidiyor. Yolda şiddetli bir yağmur bastırdı. Tabii bir kış akşamıydı. Her yeri zifiri karanlıktı. Geceyi geçirmek üzere bereketli Tur Dağı'na sığındılar. Bir mağaraya girip orada geceyi geçirmek istediler. Musa aleyhisselamın ailesi hamileydi. Bir çocukları dünyaya gelmek üzereydi. Bu soğuk, karanlık ve yağmurlu gecede ateş ve ışığa ihtiyaçları vardı. Hazreti Musa çakmak çakıyor, tabii ki yanmıyordu. Böyle sıkıntılar içerisindeyken ta uzakta parlak bir ışık gördü. Ailesine oradan bir ateş alıp döneceğini ve bulundukları yerden ayrılmamasını tembih etti. Aslında onun gördüğü ateş kendisini peygamberliğe hazırlamak için bir işaretti.
1: Allah Allah.
0: Evet. Ayet-i kerimede bu durum Allah Celle Celaluhu tarafından

Bundan şu şekilde beyan buyurulmaktadır. Estağfirullah. Felemma qada Musa el-ecele ve sara bi ehlihi anese min janibi tur nara. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. صدق الله العظيم. Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş gördü.

0: Ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. Diğer ayeti kerime de bu Taha suresindeki bir ayeti kerime. Sallallahu وَهَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Resulüm, Musa hadisesinin haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine bekleyin. Eminim ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm. Veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Musa aleyhisselam ışık tarafına doğru gitti. Oraya varınca yeşil bir ağaç üzerinde parlak bir ışık sütunuyla karşılaştı. Rabbul Alemin Celle Celaluhu şu şekilde beyan buyuruyor bu kısmını. Estağfirullah. Felemma etaha nudiye min şatil vadil eymeni fil buk'atil mübareketi mine şicereti. En ya Musa inni enallah Rabbul Alemin. Sadakallahu azim. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. İnni enallahu rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ım ben, buyurdu Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Felemma etaha nudiye ya Musa, inni ene rabbuke fakhla'an aleyk. İnneke bil vadil mukaddesi duva ila ahiril ayet. Sadakallahul azim. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan ey Musa diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. İnni ene rabbuke fakhla'an aleyk. Hemen naleyn ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'ndesin. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. İnneni enallahu la ilahe illa ene fa'budni. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Benim zikrim için namaz kıl. Ve ekimis salate li zikri. Benim zikrim için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Estağfirullah. İnnes sa'ate atiyetun. Ekadu uhfiha li tucza kullu nefsin bima tesha. Bu ayet-i kerimeye iyi kulak verelim. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim, diyor Cenab-ı Hak.
1: Allah.
0: Ya, ona inanmayan, yani kıyamete inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler seni ondan, yani kıyamete inanmaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun, diyor Cenab-ı Hak. Müfessirler ayet-i kerimedeki nalinlerini çıkar ifadesine farklı izahlar getirip işari manalar vermişlerdir. Bunlar Kuşeyri'nin Lataiful İşarat ve Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı eserlerinde şu şekilde açıklanırlar.
1: Hocam açıklanır dediniz ama açıklamayı böldüm gibi oldu, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi uzunca ayet-i kerimeler okuduk Musa Aleyhisselam'ın. Tur Dağı'nda Allah-u Teala ile ilk defa karşılıklı münasebette bulunduğu vakit. Peygamber, evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde yine bir dağda, bir gece Hira Mağarası'nda, Nur Dağı'nda böyle Allah-u Teala ile karşılıklı münasebete geçiyor Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Şimdi o iki peygamberin karşılıklı peygamberlik verilme süreçleri gözümde canlandı. Musa Aleyhisselam'ın tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha farklı. Çünkü kış günü ailesini yerde bırakmış, ateş bulmak zorunda. Bir yandan bir ışık görüyor, hiç beklemediği bir yerden ses geliyor. Böyle sinema filmi gibi gözümüzün önünde canlandığında ne kadar zor bu ortam aslında, değil mi hocam?
0: Evet, onlar zora talip olmuşlar. Belki çok kısa cevap oldu ama
1: evet,
0: zora talip olmuşlar. Bereketi gelecek, devam edelim,
1: evet,
0: görelim.
1: O nalinleri niye çıkarmışlar hocam, işari olarak?
0: İnşallah.
1: Nedir sebebi?
0: Naleyn diyor ya Cenab-ı Hak. Diyor ki alimler, iki nalin dünya ve ahireti temsil etmektedir. Aslında nalin der misiniz siz hiç Süleyman?
1: Çok demiyorum.
0: Hiç kullanır mısınız?
1: Yok.
0: Bizim orada hala kullanırlar yaşlılar. Ama nalim derler.
1: Nalim.
0: He. Aslında nalimmiş demek ki.
1: Bizde
0: kullanılan takunya derler bir de.
1: Camideki takunyalara, evet, bazı yaşlılar nalin der. Nalinleri,
0: evet,
1: getir.
0: Mi? Nalinlerini, evet. Takunyaları bazıları hatta nalinlerini getir falan der, değil mi?
1: Evet.
0: İşte naleyindir o aslında.
1: Bir de şey hatırlıyorum hocam. Yıllardır bizim...
0: Nal, nal.

0: haldir aslında. Yani oradan gelir, evet.
1: Evimizin bir köşesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ayakkabısı mı diyelim artık, çarığı mı diyelim, onun şeydir, sureti var. O duvarda asılı olan tabloda Nali Şerif yazıyordu hocam böyle başlık olarak. Altında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak şeklinde şeyi vardı. İşte onun giydiği artık nalinleri. Nalin diye hep oradan kalmıştır aklımda, evet, benim de çocukluğumda.
0: Der ki alimler, iki nalin, naleyn yani. Naleyn demek iki nalin demek. Efendim, dünya ve ahireti temsil etmektedir. Kalbi dünya ve ahiretle ilgili meşguliyetlerden boşalt. Yani Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a nalinlerini çıkarttan maksat buydu. Alimlerin tefsiri şimdi bu şekilde. Diyor ki Cenab-ı Hak, kalbi dünya ve ahiretle ilgili meşguliyetlerden boşalt. Hak için her şeyden tecerrüt edip sıyrıl ve Allah'ın marifet ve müşahedesinde fani olmaya bak. Beşer idraki mahduttur diyor alimler. Sınırlıdır yani.
1: Yani ne demek hocam? Beşer idraki mahduttur.
0: İnsan oğlunun idraki, anlayışı sınırlıdır. Bu sınırlı idrak ile nihayetsiz olan ilahi azamet ve esrarı, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü ve esrarı, ilahi esrarı layıkıyla kavrayabilmek mümkün değildir. Bunun için aklın nihai vazifesi teslimiyettir. Teslim hocam, olmak lazım.
1: Fethi Gömülü oğlu hoca vardır, vefat etmiş. O dermiş ki, oğlum akıl yemek yerken üzerine dökmemek içindir. Geri başka bir işe yaramaz. Diyor ki işte aynen teslimiyet aynen ve iman gerekli olan.
0: Hazreti Mevlana Kuddise Sürruh aklın sınırını şu misal ile çok güzel aslında izah etmiştir. Hasta olan bir kimse akıl ile ancak hekime kadar gider. Hekimin kapısında aklın vazifesi biter ve bundan sonra ona hekimin tavsiyelerine teslimiyet düşer.
1: Evet.
0: Aa, ne kadar enteresan. Hekimin kapısına gittin, aklın vazifesi oraya kadar gitmektir. Ondan sonra hekim ne derse onları yapmaktır. Onun söylediklerine teslim olmaktır. Aklın vazifesi bu. Nitekim marifetullah'a nail olabilmek de, yani Cenab-ı Hakk'ı tanımaya nail olabilmek de teslimiyetin büyüklüğü nispetindedir. Ne kadar büyük ölçüde teslim olduysak marifetullah'a ulaşabilmemizin olasılığı o kadar yüksektir.
1: Evet.
0: Diğer bir ifadeyle de iki nalini çıkar emri şu manaya gelir. Sen tabiat ve nefsten sıyrıl. Nefsini ve ona bağlı şeyleri düşünmeyi bırak, gel. Delilin tefekküründen vazgeç. Delili düşünmekten vazgeç. Çünkü müşahede ve yandan, yani gözle gördükten sonra bunların faydası yoktur.
1: Müşahede ve iyan.
0: Evet.
1: Yani insanın gözle gördüklerini mi kastediyor?
0: Evet, gözle gördükten sonra bunların hiçbirinin faydası yoktur. Bu sebepledir ki Şeyh Şibli Hazretleri Allah'a vasıl olduktan sonra kitapların ve lafızlarından kurtulup marifetullah ve müşahede deryasının enginliklerinde nice esrarlı manalara erişmenin hazzını yaşamıştır. Kitaplardan kurtuldu artık. O lafızları bir tarafa bıraktı. Niye? Çünkü Allah-u Teala'ya vasıl oldu. Ondan sonra neyi tattı? Marifetullah'ı, Allah-u Teala'yı tanıyabilmeyi tattı. Ve o müşahede deryasının enginliklerinde, derinliklerinde o nice esrarlı manalar, onlara ermenin hazzını yaşadı. Lafızların manasından geçti artık.
1: Evet.
0: Bunlar çok farklı aslında bizim anlayabileceğimiz şeyler değil. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Mukaddes Tuva Vadisi'nde nalinlerini çıkar diye emretmiştir. Öyle değil mi? Ayakkabılarını çıkar yani.
1: Hı hı.
0: Çünkü orası Hak Teala'nın huzuru yaygısıydı ve oraya ayakkabıyla basılması uygun değildi. Ayrıca orada yalın ayak yürümek tevazu ve edep cihetinden en münasip olanıydı. Hazreti Mevlana Kuddise Sürruh buyurur. İman nedir diye aklıma sordum. Aklım kalbimin kulağına eğilip şöyle fısıldadı. İman edepten ibarettir.
1: Evet hocam, az önce dediniz ya, Şeyh Şibli Hazretleri Allah'a vasıl olduktan sonra kitapların lafızlarından kurtulup marifetullah ve müşahede deryasının enginliklerine daldı. Evet.
0: İlmin yarısı nedir biliyor musunuz?
1: Evet.
0: İlmin yarısı edeptir. El edebu nisful ilmi. İlmin yarısı edeptir. Hazreti Mevlana da diyor ki, iman edepten ibarettir. Ne kadar hikmet.

0: meşhur bir söz vardır ya hocam. Gittim ilim meclisine, eyledim ilmi talep. İlim ta gerilerdeymiş. İlla edep.
1: Evet, kesinlikle. Bu sebepledir ki ümmeti Muhammed'in seçkinlerinden olan Bişri Hafî Hazretleri ve onun emsali zevat-ı kiram yalın ayak yürümüşlerdir. Selefi Salihin de Kabe'yi yalın ayak tavaf ederlerdi. Evet. Edep onu gerektirir. Kabe'nin o metaf alanına, oraya çöp atılmaz. Orası istetilmez. Bazı evliyaullah zevat-ı kiram kaddesallahu esrarahumul aliyye Mekke ve Medine-i Münevvere'de hiç ayaklarında nail, yani ayakkabı, tellik vesaire giymemişlerdir. Yalın ayakla ulaşmışlardır. Burası alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin bastığı topraklardır. Burası Cenab-ı Hakk'ın beldesidir, mukaddes beldesidir şeklinde diyerek orada ayakkabı giymemiş zevat-ı kiram vardır. Edep ne kadar önemlidir, ona bakmak lazım.
0: Hocam biz de nasip oldu umreye gittiğimizde hocalarımız anlatırdı bize. İşte burada Kabe'ye girmeden önce veya Mescid-i Nebevi'ye girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarın. İşte değil yere tükürmek, yere çöp bile atmayın burada,
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Bizi uyarırlardı çoğu kez. Hatta birçok Arap ülkelerinde, işte Suriye olsun, başka yerler olsun, Mısır'da olsun, caminin ta en dış bahçesinden ayakkabılar çıkarılıyor.
1: Ya evet.
0: Öyle çıkarıp geziliyorlar orada.
1: Diğer taraftan farklı bir hikmet daha var burada şimdi. Mukaddes mekanda nalinlerin çıkarılması emri, ayakkabıların çıkarılması emri, Musa Aleyhisselam'ın ayaklarının oranın bereketinden istifade edip şerefyab olması içindi.
0: Demek ki hocam yerlerin de bereketi var değil mi insana geçen? Buradan bunu anlıyoruz.
1: Evet, evet. Fakat ne ibretlidir bakın, çok enteresan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'a çıktığı gece, Miraç gecesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu şekilde denildiği rivayet edilir. Ey Habibim, sen arş yaygısı üzerinde papucularınla yürü ki arş senin papucularının tozuyla şereflensin ve arşın nuru sana kavuşma nimetine nail olsun. Evet, bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a denildiği rivayet edilmiştir.
0: Evet. Şimdi hocam konu biraz derinleşti ama çok da tatlı bir noktaya gelmişti. İnşallah haftaya devam edeceğiz. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı?
1: Peygamberlerin hayatından bahsetmek, peygamberlerin hayatını hele bu yayın organı vesilesiyle dinleyebilecek birçok insana, birçok Müslüman, ümmeti Muhammed, küçüğümüz büyüğümüz birçok kişiye ulaştırmanın şerefi bizim için çok büyük. Dolayısıyla biz peygamberlerin hayatından bahsetmekle şeref yap oluyoruz.
0: Evet.
1: Bu bizim için çok büyük şeref. Cenab-ı Hak bizi bu şerefe nail ettiği için ona şükürler olsun. İnşallah böyle bir nimetin kıymetini bilenlerden eylesin bizi.
0: Amin inşallah.
1: Bu vesileyle peygamberler aleyhisselam onların şefaatlerinden bizleri nail eylesin. Bu vesileyle peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah.
0: İnşallah. Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasına haftaya devam edeceğiz inşallah sevgili dostlar. Haftaya mana iklimi olarak sizleri bekliyor olacağız. Bizleri dualarınızda, niyazlarınızda unutmayınız efendim. Sizleri haftaya değin Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.

çağı senden gelir. Aydınlığı nurun verir.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Kıymetli dinleyenler, Konuşan Tarih adlı programımızdan hepinize sevgiler ve saygılar. Hatırlarsanız geçen haftaki programımızda İstanbul Fethi'ne başlamıştık. İstanbul Fethi'ni de 2. Murat'la başlattık ama esasında bu yanlış bir sunum olduğunu söylesek yeri olacak. Esasında İstanbul'un fethi Hendek Savaşı ile başlıyor. 627 kıymetli dinleyenler. Şimdi akla ilk gelecek tabii şu oluyor. 627 ile 1453'ün nasıl bir alakası var? Nasıl o zaman başlıyor? Sevgili dinleyenler, 625'te Uhud Savaşı'nda müşrikler Müslümanlar yenince birkaç yıl sonra biz Müslümanlar tamamen ortadan kaldırabiliriz dediler. Ve büyük bir ordu hazırlayarak ki daha tanzim edilmiş, daha güzel bir orduyla Medine üzerine harekete geçtiler. Peygamber Efendimiz bu haberi alınca meclisi topladı ve nasıl bir hareket tarzı belirlemeye gerektiğini istişare etti. Bu esnada meclise Selman-ı Farisi Hazretleri de var ki kendisi asıl Farslıdır. Yani Pers kültürünü taşıyan birisi, İran menşeli bir sahabi. Allah Resulü'ne, ya Resulullah müsaade ederseniz bir fikrim var, buyurmak istiyorum dedi. Allah Resulü buyur, seni dinliyorum ya Selman deyince, Pers millet olarak savaşçı bir millet. Dolayısıyla savaşmayı bilen bir millet. Dedi ya Resulullah, biz eğer ordu kalabalık olursa üzerimize gelen, biz şehrimizin etrafını hendek kazıyoruz. Dolayısıyla sur gibi etkili oluyor. Bu Arap kültüründe olmayan bir savaş şekli tabii ki. Allah Resulü uygun gördü, muvafık gördü ve Medine etrafı hendekle kazılmaya başladı. Esasında İstanbul fethi de böyle başlıyor. Şimdi bizi dinleyenler aklında şu sorular var. Hendekle 627 ile İstanbul fethinin nasıl bir bağlantısı var? Hendek kazılmaya başlandı. Hendek kazılırken bir haber geliyor Peygamber Efendimiz'e ki bir taşa rast geldik. O taş kırılmıyor. Büyükçe bir taş. Şöyle kafamızı canlandıracak olabilirsek bir araba büyüklüğü bir taş düşünelim. Bir kaya düşünelim. Onu kırılmadığı için de eşilemiyor. Eşilemeyince de hendek kazılamıyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz hendeğe iner. Elindeki balyozla kayaya bir kez vurur. Vurduğu zaman bir kıvılcım çıkar. Kıvılcımı şöyle hayalimize tasavvur edebiliriz. Belki çocukken bizler de yapmışızdır. Çakmak taşlarını birbirine vurduğumuz zaman bir kıvılcım çıkar. Öyle hayal edin.

Biraz daha fazlası tabii ki. Peygamber Efendimiz bu kıvılcım çıktıktan sonra şunu söylüyor. Kisra'nın sarayının anahtarları bana verildi. Peygamber Efendimiz o taşa ikinci kez, bir kez daha vurur. Bu sefer çıkan kıvılcım daha fazla. Diğerinin daha şiddetli, daha fazla. Peygamber Efendimiz bir kez daha bir hadis irad eder. İşte bu da bizim tarihimizle alakalı. Konstantinopolis, ki polis Yunanca'da şehir demek. Konstantin zaten kralın ismi. Konstantin'in şehri denen manasına gelen o beyit, o hadis söylenmez. O hadis Allah Resulü tarafından söyleniyor. Konstantinopolis yani İstanbul bir gün mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. İşte İstanbul'un asıl fetih tarihi budur desek yanlış olmaz. Bu bilgiyi biz Asım Köksal'ın Peygamberler tarihindeki kısmından, kıssadan biliyoruz, buradan öğreniyoruz. Tabii Hendek Savaşı'nı anlatırken o dönemde biraz bilgi vermek lazım. Direkt geçmekte olmaz çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in burada bazı kahramanlığı var. Onu anlatmadan da geçmek uygun düşmez. Zaten konumuz tarih, konuşan tarih. Biraz Hazreti Ali'den bahsedersek umarım bizi dinleyenler de bize kızmazlar. Hendek eşilmiş ve bu arada da müşrikler Medine'nin önüne kadar gelmişlerdir. Az bir kesim kalmıştır eşilemeyen çünkü erken gelmişlerdir. Daha hızlı davrandıkları için oraya da Peygamber Efendimiz okçular yerleştiriyor o dar kesime ki buradan atlayıp geçemesinler diye. Hendek bir atlının sıçradığı zaman karşıya geçemeyeceği kadar genişlikte ve içine girdiği zaman da çıkamayacağı kadar derinlikte özellikle yapılmış ki saldırılara karşı koyulabilsin. O eşilmekte zorluk çekilen az kısımsa okçularla orayı tanzim edilmiş, oradan saldırı engellenmek istemiştir. Araplar Medine önüne gelince bakıyorlar ki önlerinde kocaman bir hendek. Boydan boya da sarmış ve hiç görmedikleri bir savaş taktiği ne yapacaklar onda da şaşırmışlar. Ve savaş uzunca bir süre ok atışlarıyla birbiriyle ok savaş şeklinde geçmiştir. Bu arada birisi var Mekkeli müşriklerden tek başına 4-5 tane askere denk sayılıyor. Bir onların bir kahramanı. Uhud ve Bedir Savaşı'na katılmamış rahatsızlığından dolayı ama Hendek'te kahramanlığı göstermek için kendini zorlamış ve Hendek'te Medine'nin önünde. Arap adetlerindendir. Belki Çağrı filmi izlediyseniz o Bedir Savaşı öncesinde birkaç kişi çıkıyor, kahramanlık gösterisi yapıyor. Bu savaş adedi Araplarda var. Bu da aynı şekilde Hendek'in önüne geliyor Medinelilere. Ey Medineliler! İçinize beni cengizecek bir yiğit yok mu diye bir nida, bir kahramanlık gösterisi, bir onlara efendim nasıl izah edelim, kahramanlık gösterecek. Karşısına bir yiğit istiyor. Hazreti Ali Efendimiz meşrep icabı cenk etmeyi seven bir insan. Her ne kadar ilim ehliyse de cenk'i de seven bir yaratılışta ve Allah Resulü'nün gözünün içine bakıyor. Bana müsaade et gibilerini der gibilerinden. Allah Resulü hiç ses çıkartmayınca boynu büküyor Hazreti Ali. Karşıdan ses gelmediğini duyan bizim Mekkeli müşrik biraz daha gür sesiyle biraz daha rahatlamış. Savaşmaya, benimle cenk etmeye yiğidiniz yok mu? Korktunuz mu? İkinci nidası böyle. Hazreti Ali'nin gözü yine peygamberimizin gözünde. Ama peygamberimiz hiç renk vermiyor, bir şey de söylemiyor. Bu sefer müşrik iyice rahatlamış bir şekilde gerçekten ağır bir ithamda bulunuyor. Eğer siz benimle savaşmaya cesaret edemiyorsanız kadınlarınızı gönderin deyince peygamberimizin de iki kaş arasındaki o damar kabarıyor. Ya Ali şimdi gel. Hazreti Ali'yi çağırıyor yanına. Diyor Ali dikkat et. Karşıdaki adam cengaverdir. Amcanı kaybettik. Uhud'da seni de kaybetmek istemiyorum. Dikkat et. Allah sana yardımcı olsun. Bu duayla Hazreti Ali hendeğin önünde. Müşrik soruyor. Tabii müşriğin burada anlatmak lazım. Sadece et namına gözüken gözleri var. Baştan aşağı tırnağa kadar zırha bürünmüş. Bir de üstelik atın üstünde. Bir de kendisi 4-5 kişi denk sayılıyor ki. Düşünebiliyor musunuz? At üzerinde zırhlı ve et namına tek gözüken gözleri. Hazreti Ali ise yaya ve aşağıda. Zırhı daha hafif. Bu müşrik soruyor Hazreti Ali'ye sen kimsin deyince. Hazreti Ali Ebu Talib'in oğlu Ali'yim. Diyor. Pek de gençmişsin. Diyor gencim. Doğru. Babanla ülfetimiz vardı. Onun hatırına seni kıyamam öldürmeye. Deyince Hazreti Ali taşı kendine koyuyor. Çünkü

bir şekilde bir şey söyleyip onu attan aşağı indirmesi lazım. Çünkü zaten üstün durumda. Her tarafı zırh ve kuvvetli bir insan. Gerçekten nasıl izah edeyim? NBA maçlarında öyle zenciler vardır. İri yarı. Onun gibi düşünmek lazım yani. Efendim bunun üzerine Hazreti Ali hemen taşı geline koyuyor. Ben sana yapacağımı bilirim ama yiğitlik at üstüne konuşması değil. Aşağı inip öyle konuşması deyince adamın cinleri tepesine çıkıyor. Ben seni attan da inip yenerim deyip attan iniyor ve Hazreti Ali muvaffak oluyor. Oyununa getiriyor. Müşrik attan inip atı dehlemesiyle birlikte Hazreti Ali'nin üzerine hücum ediyor. Öyle kuvvetli vuruyor ki Hazreti Ali kalkanıyla kendini zor koruyor. Kalkanı kendini korurken ki hatta kitaplarda kalkanın parçalandığını, el zırhının da kesildiği zikrediliyor kitaplarda. Kendini kalkanla koruyup muhafaza ederken bir taraftan da sağa doğru hafiften sıçrıyor, kaçmak zorunda kalıyor. Sıçradığı anda da Mekkeli müşriğin olanca kuvvetiyle abandığı için başı ile göğüs kafesi arasındaki o boşluğu fark ediveriyor ensesinde. Abandığından dolayı orada açıklık görüyor. O bizim bu çift başlı Zülfikar'ı o boşluğa Hazreti Ali indirveriyor. Ve top gibi bir ses aşağı küt diye düşüveriyor. Bazen karşılaşmışızdır Kurban Bayramı'nda, kurbanı bazen elimden kaçırırız da hayvan kalkıverir. Aynı öyle sahne. Müşriğin kafası yerde ki okuduğum bir kitapta şöyle bahsediyordu. Beyin bir dakika boyunca görebilirmiş. Hücre ölmediği için kesilse dahi etrafı seyredebiliyor, algılayabiliyor. Canlı olduğu için hala hücreler ve muhtemelen o yere düşen beyin kafa da kendisini seyretmiştir. Uzunca bir süre sağa sola koşuyor, debeleniyor, kanlar fışkırıyor müşrikten ve en sonunda yüzüstü yere yığılıp kalıyor. Hazreti Ali yanına gidiyor, ayağıyla düzelttikten sonra ayağını göğsüne koyuyor. Marifetin bu kadar mıydı? Çağırıp duruyordun. Bunu söylüyor. Bu esnada Mekke'li müşriklerden bir tanesi ki muhtemelen akrabasıdır herhalde, bu olaya dayanamayıp atını mahmuzluyor ve Hazreti Ali arkadan vuracak. Ebu Ducan Hazretleri bu olayı fark edince sesleniyor Hazreti Ali'ye. Diyor ki ya Ali dikkat et dediyse de sesini işittiremiyor Hazreti Ali'ye. Bakıyor ki olmayacak. Ebu Ducan Hazretleri atını mahmuzluyor. Tam Hazreti Ali arkadan vuracağı zaman müşrik kılıcını müşriğin kafasından vurunca Ebu Ducan Hazretleri kitaplarda zikredildiğine göre atının eğri dahi kesiliyor, ikiye biçiyor. Daha sonra soruyorlar Ebu Ducan Hazretleri. Ya Ebu Ducane ne kadar kesin kılıcın var. İş biraz da bilekte diyor Ebu Ducane Hazretleri. Kıymetli dinleyenler Hendek Savaşı'na girince bunu anlatmam tabii ki olmuyor. Ve İstanbul'un fethi böyle başlıyor kıymetli dinleyenler. Bundan dolayı olsa gerek ki 90 küsur yaşlarında Eyüp El Ensari Hazretleri Muaviye, Hazreti Muaviye'nin komutasına ta İstanbul'a kadar gelmiştir. Çünkü müjde güzel. Müjde ne? İstanbul mutlaka bir gün fetholunacak. Bu müjde. Allah Resulü söylüyor çünkü. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel ordu. Bu müjdeye mazhar olmak kim istemez ki? Eyüp El Ensari Hazretleri 90 küsur yaşında kalkmış ve İstanbul'a gelmiş. Ve burada vefat etmiş. İyi ki de gelmiş. Hiç olmazsa uğrayacağımız, gönlümüzü rahat ettirebileceğimiz bir mekan olmuş. Allah kendilerine razı olsun. Şefaatler bizden nail etsin inşallah. İstanbul'un fethi tarihi böyle başlasak zannederim yanlış olmaz kıymetli dinleyenler. Nitekim İslam orduları pek çok kez İstanbul'u kuşatıyorlar. En büyük sebep de tabii ki bu müjdeye mazhar olmak. Osmanlı Devleti'nin önce de Anadolu'da kurulan ilk Türkmen beyliklerinden Çaka Beyliği var örneğin. Bu beyliğin kurucusu ki bu beylik İzmir ve civarına kuruluyor. Çaka Bey var. Devleti hem beyliğine kendi ismini vermiş hem de beyliğin hem beyi reisi. O dahi İstanbul'u o küçük olmasına rağmen ordusunun beyliğinin o bile İstanbul fethetmeye kalkmıştır. Ki sırf bu müjdeye mazhar olabilmek için. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra ki şu notlarımda bir bakabilirsem o şiiri de okumak istiyorum siz kıymetli dinleyenlerime. Osmanlı Devleti kurulmuş ve Osman Gazi'nin bir beyti, bir sözü, bir şiiri var. Ne kadar önemli olduğunu İstanbul Fethi'nin. Şöyle diyor Osman Gazi. Osman Ertuğrul oğlusun, Oğuz Karahan neslesin, Hakk'ın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç, gülzar yap.

sevda ilk Müslüman Türk devletlerinden başlamış ve hem beylik dönemlerinde hem Osmanlı'da görüyoruz. Sevgili dinleyenler, İstanbul'u Yıldırım Bayezid'in ciddi manada kuşattığını söyleyebiliriz ilk kez. Ve Anadolu Hisarı'nı yaptırmış bu kuşatma için. Birkaç kez kuşatıyor. İlkini Nibolu Savaşı sebebiyle gerçekleştiremiyor, muhasara edemiyor. Muhasara başladıysa bile devam ettirilemiyor. İkincisi ise ne yazık ki Ankara Savaşı malumunuz. Timur ordusuyla Anadolu'ya gelince ordu muhasarayı kaldırmak zorunda kalıyor. Ve uzunca bir süre ki mesela tarihçiler Ankara Savaşı için ederler. İstanbul'un alınması 50 yıl gecikti. Ve İstanbul bu şekilde ömrünü devam ettirecek ama Fatih'e kadar. Kıymetli dinleyenler, İstanbul'un fethi 2. Murat zamanında da Fatih'in babası, 2. Mehmet'in babası 2. Murat zamanında da tekrar ön plandadır ve ciddi olarak düşünülmektedir İstanbul'un fethi. Ama ona nasip olmayacak İstanbul'un fethi. Fatih Sultan Mehmet Han, ki Mehmet Çelebi diye zikrediyoruz biz o zamanlar Fatih'i, dünyaya geldiği zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne haber gönderiliyor. Ziyaret için oğulların olduğu her tarafa gönderilir. Haber gönderilirken Fatih olacak 2. Mehmet'in dünyaya teşrifi herkese ilan edilirken Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne de bildiriliyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri Edirne'ye geliyor ve sarayda hem Kundak'taki Çelebi Mehmet'i hem de padişahı ziyaret ediyor. Şöyle bir isteği var 2. Murat'ın Hacı Bayram Veli Hazretleri'nden. Bir sohbet esnasında İstanbul'un fethinin devlet için çok önemli olduğunu, efendim peygamberin müjdesine masa olmak istediğini, bu şekilde dem vuruyor. Kendi el nasip olup olmayacağını Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne soruyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri bir ara tefekküre dalıp uzunca süre başını kaldırmıyor. Başını kaldırdığında ise gözler Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde, özellikle de 2. Murad'ın acaba ne söyleyecek? Şunu diyor Hacı Bayram Veli Hazretleri, padişahım İstanbul fetholunacak. Bu haber duyulunca büyük bir sevinç kaplıyor meclisi. En çok tabii ki 2. Murat seviniyor. Ama bu sevinç göstermeyen sadece Hacı Bayram Veli. Efendim diyor 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne, sizde sevinç göremedim deyince, padişahım İstanbul fetholunacak ama bu fethi ne siz ne de ben görebileceğim. Bu fethi şu bizim köseyle, ki köse diye gösterdi Akşemseddin Hazretleri'dir, şu Kundak'taki sabi nasip olacak deyince, olsun diyor ki Murat, olsun. İstanbul fetholması benim çocuğuma nasip olacaksa ben fethetmiş gibi olurum. Olsun, varsın, öyle olsun. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyenler, ilk bölümümüzde İstanbul'un fethinin hazırlıklarından ta 627'den Hendek Savaşı'ndan başlattık İstanbul'un fethini. Ve 2. Murat Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin İstanbul fethinin müyesser olup olmadığını sorduğunu dem vurmuştuk. Ve o da burası fetholunacak ama ne siz ne de ben görebileceğim. Şu bizim köseyle ki ilk bölümümüzde söylemiştik Akşemseddin diye kastettiğini, kundak yatan Çelebi Mehmed'i göstermişti. Rivayet olunur ki 2. Murat bu müjdeyi aldıktan sonra Mehmed'i yetiştirmek için çok gayret gösterdi. Özellikle Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin'i yanında bıraktı yetişmesi için. Sadece yetişmesi ilmi olarak değil, manevi olarak da ruhen olgunlaşması noktasında da Akşemseddin yanında bıraktı ve Fatih olacak olan 2. Mehmed'in yetişmesi için hiçbir şeyi esirgemedi 2. Murat. Hatta tarihçileri bazıları şunu da söylüyor. Sırf İstanbul'un fethini görebilmek için erkenden tahtı bırakıp Manisa'ya çekilmesini bunu bağlayan tarihçiler de var. Madem benim oğluma bu nasip olacak, hiç olmazsa onu tahta geçeyim. Yoksa bir padişahın en verimli çağında bırakıp çocuk denebilecek ki Fatih o zaman 10-12 yaşlarında tahtı bırakıp Manisa'ya çekilmesi Osmanlı tarihini bırakın. Türk tarihi açısından da incelediğimiz zaman böyle bir şey görmüyoruz. Bunun tek bir sebebi olabilir. Bu yaptığı işin bir izahatı olabilir. O da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin fethin Fatih kanalıyla 2. Mehmet zamanında olacağının müjdesiyle belki böyle yaptığı söylenebilir. Kıymetli dinleyenler, 2. Mehmet bu müjdeye alındığı için tam bir padişah olacak, İstanbul'u fethedecek bir Fatih olacak yetiştirmeye gayret gösterildi. En değerli hocalar çağrıldı. 6-7 tane dil bildiği söyleniyor Fatih'in. Mimari bilgisi, hatta Avrupa'dan getirdiği eserleri tercüme etmesi gerçekten mükemmel yetiştirildi.

cildi Fatih. Avni Mahlası'yla çok mükemmel şiirler yazdı. Bu da ne kadar güzel yetiştirildiğini, edebi olarak yetiştirildiğini gösteriyor. İkinci Murat, Fatih 12-13 yaşlarına geldiği zaman istişare ediyor ve kendisi Manisa'ya vali olarak gitmeyi, oğlunu da tahta bırakmayı düşünüyor. Pek buna muvaffak bakmayanlar var ki bunların başında Vezir Çandarlı Halil Paşa geliyor. Çünkü bir çocuğun tahta çıkarılmasını uygun görmeyeceğini söylüyor ki mantıken bu da doğrudur zaten. Lakin 2. Murat bu söylenden dinlemiyor. Manisa valisi olan oğlu 2. Mehmet'i tahta çıkartıyor ve kendisi Manisa valisi olarak da onun yerine geçiyor. Bu durum özellikle Avrupa'da büyük bir sevinç yaratıyor. Çünkü bir çocuğun tahta geçmesi onlar için bir müjdeli haber. Ve çok kısa bir süre içerisinde büyük bir Haçlı ordusu hazırlayıp Osmanlı üzerine yürüyeceklerdir Haçlılar. Lakin bu ordunun geldiğini haber alınınca kurulan istişare heyetinde ne yapılacağı soruluyor. Ve şu söz hepinizce malum zaten. 2. Murat'ın tekrar tahta çağrılması gerekiyor. Birkaç kez elçi gönderildiyse de bunu kabul etmiyor. Ben artık bıraktım, bu işi siz yapın dediyse de 2. Murat tahta geçmeyince şu bizim meşhur ağzımızda dolaşan söylediğimiz güzel o ciz sözü 2. Mehmet babasına gönderiyor. Şayet ben padişahsam emrediyorum, devletin başına geçin. Yok, eğer siz padişahsanız ordu sizi bekliyor. Yapacak bir şey olmadığını anlıyor. Çünkü eğer padişah bensem emirdir, gelmek mecburiyetinde. Eğer sizseniz padişah zaten bu gösteriyor. Ve 2. Murat'ı tekrar biz devletin başında görüyoruz. 2. Murat 1444 Varna, 1448 Kosova savaşlarıyla Haçlılara büyük bir darbe vuruyor. Ki 2. Kosova Savaşı'nın Türk tarihi açısından ayrı bir önemi var. Bu tarihten itibaren artık Osmanlı'nın Balkanlar'da yerleştiği ve buraların artık atılamayacağı kesin olarak kabul ediliyor. Bu tüm bir tarihçiler boyunca bir vaka. Bu savaştan sonra 2. Murat tekrar Manisa'ya dönmek istediyse de özellikle Vezir Çandarlı Halil Paşa buna karşı çıkıyor. Diğer vezirlerin de buna destek vermesiyle artık 2. Mehmet babası vefat edinceye kadar Manisa valisi olarak kalacaktır. Acı haber 1451 yılda geliyor. 2. Murat Hakk'a yürümüştür ve 2. Mehmet İstanbul'u fethedecek olan 2. Mehmet Edirne'ye saraya çağrılır ve kendisi babasının vefat ettiği bildirilir. Ve hep hayalini kurduğu İstanbul'un fethinin ki biz okuduğumuz dinlediğimiz kadarıyla Fatih Sultan Mehmet Han ufak yaşlardan itibaren İstanbul'un fethiyle hayalle büyümüştür. O hayalle beslendi, o hayalle büyüdü. Çizimler yapması, onunla ilgili toplar dahi çizmesi ki ilk programımızın başında söylemiştik. Mimarlık günü de var, mühendislik günü de var. Bugün İstanbul fethinde kullanılan Şahi ismini verilen topları mucide odur, çizen odur. Ki o zamana kadar o büyüklükte toplar yapılmamış. Ufak toplarımız var, Osmanlı ufak topları var ama o derece büyük 600-700 kilo gülle atıyor, granit gülle atıyor. Bunu hayal dahi edilememiş. Lakin 2. Mehmet bunu çizmiş, topçulara yapılması için emir vermiş. Hatta bunu yapılamayacağını söyleyenler de var. Ki biz bu arada Urban'ı çağırdığını, Bizans'ta esir olan Urban'ı getirdiğini ve bu topları ona döktürdüğünü zaten biliyoruz kıymetli dinleyenler. Tahta geçtikten sonra 2. Mehmet ciddi olarak İstanbul fethini ele aldı. Ve ilk iş olarak da fetih hazırlıkları olarak atası Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu Hisar'ın karşısına, Anadolu Hisar'ın karşısına bir hisar yaptırması gerekiyor. Ki Boğaz'ın en dar yeri burasıdır. Tuna kanalıyla Bizans'a gelebilecek, Tuna'dan Karadeniz'e, Karadeniz'den Rumeli'ye gelebilecek yardım engellemek için buraya bir hisarın da yapılması gerekiyor. Ama o hisar yapılacak yer karşı tarafta. Anadolu yakası tamamen bizim Osmanlı'nın ama karşısındaki yer Bizans'a ait. Ama orada bugünkü Rumeli Hisarı'nın yapılmış olduğu yer Cenevizlilere ait. Ya kiralanmış ya verilmiş artık tam bilemiyorum. Cenevizlilere ait. Fatih Bizans kralına bir elçi gönderiyor ve şöyle bir mesaj ilettiriyor. Karşıda bir öküz derisi büyüklüğünde yer istiyoruz diyor. Böyle bir rivayet anlatılır Rumeli Hisarı'nın inşasıyla alakalı. Şimdi bu teklif son derece tuhaf geliyor Bizans kralına. Bir öküz derisi büyüklüğünde yerin toprağı ne yapacak acaba? Vermese

uygun düşmüyor. Çünkü Bizans'ta sık sık ayaklanmalar var. Ayaklanmaların çoğunu da Fatih'ten istediği yardımla bastırabilmiş. Bu yardımı da Fatih hayırına yapmamış. Plan diyor ki 2. Mehmet'in, Fatih'in çok planlı program insan olduğunu görüyoruz. Yaptığı her işte mutlaka plan program var. Hiçbir şekilde Bizans kralının istediği yardımı reddetmemiş. Asker istemiş, asker göndermiş. Silah istemiş, silah göndermiş. Artık isteme sırası Fatih'de, 2. Mehmet'te. Ve elçi şunu söylüyor. Padişahımız sizden bir öküz derisi büyüklüğünde yer istiyor. O da olsun, verdim gitti diyor. Yani lafım olur. Bir süre sonra, aradan birkaç ay geçiyor. Bir öküz derisi büyüklüğü denilen yerde kocaman bir inşaat var. Bizans kralı şaşırmış tabii bu işe. Gönderdiği elçiyle şu mesajı gönderiyor 2. Mehmet'e. Bir padişah sözünde dursa gerektir. Bizden bir öküz derisi yer istediniz ama bakıyorum ki sizin deriniz bayağı büyükmüş. Böyle söyler. 2. Mehmet elçiye, ben sözümde erim. Ben kralınızdan bir öküz derisi büyüklüğünü yer istedim. İsterseniz ölçelim diyor. Ölçelim. Ki şunu da söylemek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman o mescidi ilk inşa edişinde kendisi çalışmıştır. Sırtında o toprak taşımış, kezbiş taşımış. Aynı şeyi Fatih'te yapmıştır. Rumeli Hisarı inşaatı esnasında bizzat kendisi çalışmıştır. Hatta işçi gibi. Çoğu zaman da işçiden dahi fark edilememiştir. Eli, ayağı, her tarafı taş toprak içerisinde kalmıştır. Elçiyle beraber gidilir Rumeli Hisarı'na oraya. Ben size diyor bir öküz büyüklüğü derisindeki yeri göstereceğim. Fatih bu izni aldığı zaman Bizans kralından haber salıyor ülkenin dört bir yanına. Büyük bir öküzü olana ödül verileceğini, böyle bir yarışma mı düzenliyor diyelim, artık nasıl bir izahat yapacağımı bilemiyorum. Büyük deriz olan ödül verileceğini söylüyor ve büyükçe bir öküz bulunuyor bu şekilde. Boğazlandıktan sonra derisi tabaklanıyor ve makasları ince ince kesiliyor. Ve buna bir ip yapılıyor. Bir öküz derisi büyüklüğünde ip. Daha sonra tutun diyor şu elçiye, tutun bakalım şu ucundan. Ve yumak haline getirilmiş bu deri etraf dolaştırılıyor hisarın. Hakikaten ucu ucuna geliyor. Ben size kralına dedim ki bir öküz derisi büyüklüğünde yer. İşte buyurun, bu da ispat. Dolayısıyla kimsenin diyecek bir şey de kalmıyor. Hemen de şunu söylemek lazım. Bu Rumeli hisarı Kufi hat ile Muhammed yazmaktadır sallallahu aleyhi ve sellem. O Fatih burayı yaparken dahi peygamber aşkını resmettiği, binalaştırdığı, taşlaştırdığını görmek lazım ki tepeden bakıldığı zaman Kufi yazı ile Muhammed yazmaktadır. Bu şekilde de Rumeli'nin hisarı gerçekleştiriliyor, inşa ediliyor ve Anadolu hisarıyla karşı karşıya getirilmiş ve buradan gelebilecek yardımlar engellenmiş oluyor. Kıymetli dinleyenler, Rumeli hisarının inşası İstanbul fethi için bir aşama ve biraz önce söylediğimiz gibi toplar döktürülüyor. Şahi ismini verdiğimiz, ki bu topların çizimini yapan yine Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İlk çizimleri topçu döküm ustalarına verdiği zaman önce itiraz geliyor. Bunun yapılması mümkün değil diye. Ama siz diye bir deneyin. Siz bir deneyin bakalım. Ve 600 külü atan, granit külü atan o topların dökümü, çizimi o dönemlerde gerçekleştiriliyor ki İstanbul'un fethi için bu olması olmazlardan. Ve bu şekilde Anadolu'dan ordular teşkil edilmiş, 100 bin kişilik bir ordu teşkil edilmiş. Batı'dan gelebilecek yardım için oraya askerler gönderilmiş. İstanbul tamamen bu kuşatma altına alınmış. Hem Batı'dan gelecek yardımlar engelleniyor. Doğu'dan kendi ordulara tanzim edilmiş. Donanma tekrar inşa ediliyor ki donanma deyince aklıma zaten ilk gelen o Halic'e indirilen donanma var ki bunu ilerleyen programımızda dile getireceğiz tekrar kıymetli dinleyenler. Bu İstanbul'un fethi için karşı çıkanlar da var. Bunlardan başında da Çandarlı Halil Paşa geliyor. Tabii şu söyleniyor, Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul'un fethi karşı çıkmasının sebebinin Bizans'tan rüşvet aldığı deniyor. Ama bunun izahatı mümkün değil. Çünkü Çandarlı Halil Paşa kudretli bir devletin baş veziri. Belki yıllık geliri Bizans kralının gelirinden bile fazla. Böyle bir insanın 3-5 kuruşa tenezzül etmesi mümkün değil. Sadece o devletin bekası için, belki tecrübeli bir devlet adamı olması hasebiyle Batı'dan yardım gelir, Osmanlı zor duruma düşer.

bir endişesiyle belki karşı çıkmış olabilir. Tam bilemiyoruz ama bu konuda Fatih Sultan Mehmet Han'la ihtilafa düştüğünü söyleyebiliriz. Yapılan istişare toplantılarında her türlü detay konuşulmuş, program hazırlanmış. Çağatay Ali Paşa'nın karşı çıkmasına rağmen İstanbul'un fethi için artık düğmeye basılıyor. Ve İstanbul fethi için hazırlıklar tamam ve bir elçi gönderilecek Bizans kralına, şehri teslim etmesi istenecek ki bu İslam töresinde de var. Önce teslimi konuşulur. Teslim olmazlarsa sonuçta katlanması istenir. Fatih'in yaptığı bu

dinleyenler, bir elçi gönderip Bizans kralına şartları ortaya koyuyor, teslim olmasını istiyor. Yoksa diyor hazır olun, bu İstanbul başınıza yıkılabilir. Tabii kral buna, Konstantin'e karşı çıkıyor. Çünkü 1000 küsur yıllık bir imparatorluk, bir devlet bu zamana kadar onlarca kavim tarafından kuşatıldı, yıkılmadı. Bu sefer de yıkılmaz. Böyle bir inanç var. Böyle bir tamamında böyle bir inanç var ama şunu bilmiyorlar. Fatih dönemi diğerleri gibi değil. Teknoloji de var, toplar da var ki zaten onların en çok güvendiği surların sağlamlığı, gerçekten sağlam surlara sahip. Özellikle kara surlara geçilecek gibi değil. Ama onların bilemediği toplar. Hakikaten bu topların ne kadar önemli olduğunu biz savaş sırasında göreceğiz. Hatta İstanbul'da kullanılan bu toplar sayesinde Avrupa'daki feodalite sistemi bile yıkılacaktır. Anlayacaklar ki artık bu kaleler toplara dayanacak gibi değil. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Sevgili dinleyenler, bu son bölümümüzde İstanbul'u fethedeceğiz. Lakin öğrenciliğim zamanında da biraz kopya çekerdim. Şu anda kitabı önüme açtım. Biraz kitaptan size bahsedeceğim. Hoşuma giden bir bölüm var. Umarım kusuruma bakmazsınız kıymetli dinleyenler. Şöyle diyor kitapta İstanbul'un fethiyle alakalı olarak. Edirne'de savaş hazırlıkları yapılıyordu. Bu hazırlıklara Sultan II. Mehmet bizzat nezaret ediyordu. Askerin talimlerinde hazır bulunuyor. Muhasara için dökülen büyük topların tecrübelerini yaptırıyor. Gecesini gündüzüne katıyordu. Vezir-i Azam Çandar Halil Paşa ise padişaha İstanbul'u fethetmenin müşküllerini anlatıp duruyordu ki biz biraz önceki ikinci bölümümüzde de bundan bahsetmiştik kıymetli dinleyenler. Bu teşebbüsten şimdilik kaydıyla vazgeçilmesini ve Bizans'ın Türklerin yüksek hakimiyetini tanıyan bir krallık olarak idaresini tavsiye ediyordu. Yani bize vergi vermeye devam etsinler, biz bu sevdadan vazgeçelim. Ki demiştik ikinci programımızda Çandar Halil Paşa'nın sıkıntısı böyle bir işe girersek Avrupa devletlerinin bize hücuma kalkmasından endişe ediyor. Sultan Mehmet bir gece Halil Paşa'yı yanına çağırdı. Vezir-i Azam Sultan II. Murat zamanında Mehmet'in iki defa tahttan uzaklaştırılmasının iştiraki olduğundan dolayı korkuyordu biraz. Elinde altın dolu fevkalade kıymetli bir tepsi ile huzura girdi. Padişah henüz soyunmamıştı. Yatakta oturuyordu. Altınları görünce ne yaparsınız lala bunlar nedir diye sordu. Halil Paşa böyle bir saatte efendilerinin huzuruna çıkardıkları zaman elleri boş gitmek adet değildir efendim. Bu takdim ettiğim altınlar esasen benim değil efendimizindir. Şimdiye kadar ben de emanetti cevabını verdi. Paşa titriyordu. Çünkü halk nazarında Bizanslardan aldığı kıymetli hediyelerden dolayı onlarla uyuşmuş olmakla suçlanıyordu. Fakat bu hakikatten uzaktı. Vezir, padişaha bütün milletin ve ordunun kendisiyle beraber olduğuna dair teminat verdi. Sultan Mehmet o zaman süratle ayağa kalktı. Benim senden istediğim yegane şey Bizans'ın başkentidir. Bu yatağı görüyor musun hala? Kaç gündür içine çırpınıp durdum uyuyamadım. Bu emri azim rüyama girip duruyor. Sakın Rumlarla aldanma. Yakına cenk başlayacak. Allah şahittir ki başka bir düşüncem yok. Bu beldeyi düşmanların elinden alacağız. Peygamberin müjdesine mazhar olacağız. Paşa gözlerinden yaşlar akıtarak tekrar teminat verdi. Sultan Mehmet hakikaten günlerde uyumuyor. İstanbul'un surlarını, istikamlarını haritada işaret ediyor. Şehri yakından bilenlere konuşuyor ve fetih planlarını bütün teferruatıyla hazırlıyordu. 1453 yılı Nisan ayının 6. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Sultan Mehmet Han komutasındaki muazzam bir ve kuvvetli Türk ordusu Bizans İmparatorluğu başkenti İstanbul'u kuşatmaya başlar. Bunu herkes gördü. Kıymetli dinleyenler, bir gün önce verilen emirler tam bir intizam dahilinde yapıldı. Bütün birlikler yerlerini aldı. Muhasara hattı Ayvansaray'dan yedi kuleye kadar uzandı. Padişahın altın sırmalarla süslü büyük kırmızı çadırı Ayramanos karşısında kuruldu. Otağı Humayun etrafında kabuklu askerleri vardı. Ordunun manevi cephesini idare eden ilim ve din adamları, ileri gelenleri başlarında Sultan'ın hocası Molla Hüsrev, Şeyh Akşemseddin, Molla Zeyrek ve Molla Gürani. Bunlar başta olmak üzere otağın pek yakınlarındaki çadırlara yerleştirildiler. Padişah kendine geniş yetkiler vermişti. Divan toplantılarında onlar da bulunacak ve mütalada her türlü fikrini açıkça söyleyebileceklerdi. Ki ilerleyen saatlerde İstanbul fethi gerçekleşmeyince bu meclislerde çok ciddi çatışmalar olduğunu görüyoruz kıymetli dinleyenler. Ki Çandar Halil Paşa fetih müyesser olmayınca sık sık padişahım gördünüz mü olmuyor ve aldığım habere göre Avrupalılar üzerimize asker topluyormuş dahi konuşulacak. Burada Sultan II. Mehmet'e en büyük desteği kıymetli dinleyenler Akşemseddin verilecektir. Hiç ümidini kaybetmeyen, sadece onu tek destekli herkesin ümidinin yıkıldığı anda bile tek desteğini çekmeyen Akşemseddin.

olacak ki Akşemseddin sadece zahir değil, batın alimidir de. Sevgili dinleyenler, Sultan II. Mehmet cuma namazını askerleriyle beraber kılmış, sonra ellerini semaya kaldırarak Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ya Rabbi, bizi düşmanın zebunu etme. İşte pak bir vicdanla huzurundayız. Bizi muzaffer eyle ya Rabbi. Din adamları da aynı duayı yüksek sesle tekrarladılar. Hep beraber bizi muzaffer eyle ya Rabbi. 6 Nisan günü Bizanslılar da tertiplerini almış, bu şekilde hazır bekliyorlar. İmparator Konstantin Drages, Başkomutan Ceneviz de Justinianus ve Ioannis Cantacuzene ile beraber padişahın kuşattığı kara surların karşısındaki mıntıkanın savunmasını üstüne almış, çifte kartal arması taşıyan Bizans bayrağını surun bu kısmına diktirmişlerdi. Grandik Notaras başka bir bölgedeydi. Saray bunundan Kız Kulesi'ne, Marmara kıyılarına ve surlara toplar konulmuştu. Mazgalların gerisine ve kulenin hepsine Rum ateşi kullanmaya mahsus aletler yerleştirilmişti. Biz buna Guruja ateşi de diyoruz kıymetli dinleyenler. Çeşitli savaş silahları arasında bir nevi ufak taş atan mancınıklar da vardı. Haliç'in metali kalın bir zincirle kaplanmıştı. 2 Şubat'ta Yalı Köşkü ile Galata surları arasında çekilmiş olan bu zincir Türk donanmasının Haliç'e girmesine mani olacaktı. Zincirlerin arkasında 20 parça harp gemisi vardı. Sultan Mehmet savaşa başlamadan önce geleneklere uyarak Bizans İmparatoruna elçiler yolladı. Şehri harpsiz teslim ettiği takdirde kimsenin canına, malına ve hürriyetine dokunmayacağına dair teminat verdi. Tabii ki imparator bunu reddedecektir. Kıymetli dinleyenler, 1453 yılı Nisan ayının 12. Perşembe günü sabahın erken saatlerinde 150 parçalık Türk donanması padişahı top ateşiyle selamlayarak muntazam bir dizi halinde Kadıköy ve Üsküdar sahillerini takip ederek Kabataş ve Salıpazar limanlarına demir attı. Donanmanın pür azametli surların karşısında geçişlerini hayretle seyreden Rumlar birkaç saat sonra dehşet içinde kalacaklardı. Türk topları gürlemeye başladı. Genç hükümdar bombardıman yakından takip ediyor, topçubaşı emirler veriyor, yine hedefler gösteriyordu. Rumlar bu ilk top ateşine müteakip 1000 yıldan beri bu beldenin mağlup edilemez bir ilahisi makamında tuttukları, bununla şimdiye kadar gurur ve iftihar duydukları surların kifayetsizliğini anlamışlar, yeise düşmüşlerdi bile. Kıymetli dinleyenler, muhasara olanca şiddetiyle devam ediyor. Bizim ordularımız toplarla yıktığı surları gece Rumlar örüyorlar, sabaha sağlam bir şekilde görüyordu. 1453 Nisan'ın 20. Cumartesi günü bütün cephede şiddetli top ateşi faaliyete geçti. Galata Cenevizleri müthiş bir gürültüyle siyah ve kesif bir dumanın dalgalar arasında üzerlerinden aşan gülleleri görünce evlerinden dışarı çıkmak cesaretini dahi gösteremediler. Plan Sultan Mehmet'in nezaretine tatbik ediliyordu. Hava karardıktan sonra beşiklere konan gemiler kızakların üzerlerine çıkarılmış çekilmeye başlanmıştı. Bu faaliyet hiç aksamadan sabaha kadar devam etti. Asker coşmuştu. Tepeyi aşıp Haliç'e inerken tayfalar da bayraklarla donatılmış olan gemilere binmişler, sanki engin açılıyorlarmış gibi sevinç naraları arasında yelkenleri bile çözmemişlerdi. Kaplanlar oraya buraya koşuyorlar, bir deniz savaşına giriyorlarmış gibi emirler veriyordu. Ertesi gün borular ve naralar uyanan Bizanslılar hayret ve dehşet içinde kalmışlardı. 67 parçadan oluşan Osmanlı donanması Haliç'e inmişti. Savunma zincirinin arkasında kendilerini emniyette sanan Rum, Venedik ve Ceneviz sefineleri iki ateş arasında bırakılmıştı. Tarihin en önemli ve parlak savaş planlarından birini muvaffakiyetle tatbik eden koca Türk hükümdarı Allah-u Teala'ya hamdü sena ediyor. Ya Rabbi, bana bu günlerde gösterdiğin sana binlerce şükür olsun. Sevgili dinleyenler, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar, muhasara ve hücum olanca kuvvetiyle, şiddetiyle devam ediyor ama bir türlü Bizans teslim olmuyordu. Surlar iyice yıpranmış yıpranmasın ama fethi müyesser olmuyor. Bir ara Fatih Sultan Mehmet de üzüntüye düşme değil kıymetli dinleyenler. Ve o da sıkıntılı, bunalımlı bir dönemde teselliyi hocası Akşemseddin'in yanında bulmak sevdasıyla yanına gider. Hocasına şunu söyler. Efendim, burası feth olunmayacak. Akşemseddin Hazretleri tefekküre dalar, uzunca bir süre konuşmaz. Başını kaldırdığında, padişah, metin olun, burayı fethedeceğiz. Bunu söylediği zaman kıymetli dinleyenler,
tarihler 1453 yılının Mayıs'ın 28'ini göstermektedir. Akşemseddin Hazretleri Fatih'ten bir ricası var. Padişahım, bugün askerlerin hepsini geri çekin. Bugün istirahat etsinler. Yarın sabahta itibaren kaleye saldırsınlar. Umarım ki yarın kale fetholuna. Fatih Sultan Mehmet Han hocasının bu isteğini derhal emir olarak yayar ve askerler istirahate çekilir. İstenen bir şey daha vardır. Askerlerin sabaha kadar ibadet etmesi, boş geçirmemesi, zikirle meşgul olması, zikir ordusunun oluşturulmasını istemektedir Akşemseddin. Emir de bu şekildedir. Herkes istirahate çekilmiş. Yapılacak tek şey ibadet, dua ve yarın için yapılacak saldırıda muvaffakiyet. Emir bu şekilde verilmiş olmasına rağmen uyumayanlardan bir tanesi Fatih'in kendisidir. Çadırında secdeye kapanmış, ağlıyor. Namazdan sonra ellerini açmış, Allah-u Teala yalvarıyor. Ya Rabbi, bizi bu kaleyi, burayı, Bizans'ı bize almayı nasip et. Peygamberimizin müjdesine nail olmayı bize nasip et. Fatih her dua ettiği sürede arkasından dışarıdan bir ses geliyor. Amin, amin. Duasını da bozmak ve bitirmek istemiyor. Merak ediyor, bu kimdir bu ses, neyin nesidir? Uzunca yaptığı duadan sonra çadırından dışarı çıkıyor, bakıyor ki bir yeniçeri. Fatih, asker sen burada ne yapıyorsun? Biz emir vermedik mi herkes birliğinde ibadetle uğrasın? Sen burada olmaman gerekiyor deyince, padişahım biliyorum emriniz açık. Lakin derdimi başımdaki komutanlarıma izah edemedim. Size anlatmaya geldim, bana yardım edersiniz diye. Nedir diye soruyor Fatih Sultan Mehmet Han. Padişahım, yarınki hücumda benim birliğim geri safta. Ben istiyorum ki ön safa geçeyim. Başımdakiler kabul etmedi. Siz emir verirseniz ben ön safta olmak istiyorum. Destek birliğinde olmak istemiyorum. Ön safta ben gitmek istiyorum. Bu mudur isteğin diyor, soruyor Fatih. Padişahım, tek isteğim budur. O yüzden buradayım. Tamam, emri ben iletir, sizi ön tarafa aldırırım. Kıymetli dinleyenler, ertesi sabah nazanlarla birlikte namaz kılındıktan sonra hücum başlar. Ve şiddetli bir top atışı ve arkasından Osmanlı askeri kaleye saldırır. Artık kale iyice yıpranmış, surlar dahi geceden örülemez, tamir edilemez hale getirilmiştir. Bu esnada dışarıdan bir görüntü vardır ki insanları heyecanlandıran bir hadise yaşanır. 40-50 kişilik bir Osmanlı ordusu surların dibine kadar yaklaşır. İşlerine bir tanesinin eline bizim sancağımız, Osmanlı sancağı. Bir taraftan elinden sancak, bir taraftan cenk ediyor, bir taraftan düşmanı kırıyor ve ilerliyor. Yıkılmış surlara basam olarak kullanarak yavaş yavaş kulelere doğru tırmanıyor. Derken 40-50 kişi yavaş yavaş eriyor, sadece tek bir kişi kalıyor. Tek kişi sura çıktığı zaman elindeki sancağı o Bizans'ın köhnemiş surlarına dikmeyi başarıyor. Bunu gören diğer Bizanslılar o bayrağı indirebilmek için ok, mızrakla o askeri yere sermeye çalıştılarsa da bizim nefer, Osmanlı neferi o sancağı tüm kuvvetle tutup o taşlara yerleştirmeyi başarıyor. Fatih'in söylediği, verdiği emir şudur. Bu yiğidi kimdir bana söyleyin. Bu yiğit, kıymetli dinleyenler, hepinizin de bildiği gibi Ulubatlı Hasan. Ki Ulubatlı Hasan bir akşam öncesinde Fatih'in yaptığı duaya amin diyen askerdir kıymetli dinleyenler. Bu şekilde İstanbul'un fethi için artık yol gözüktü. Ve sancağı gören diğer neferler o duygu siliyle sel olup Bizans'ın o köhnemiş sularına içeriye akıyorlar. Ve İstanbul kısa bir süre sonra fetholunuyor kıymetli dinleyenler. Halkın merak ettiği bir şey var tabii. Bin küsür yıldır birçok kez muhasaraya muhatap olduğu halde yıkılamayan, alınamayan burayı kimin fethettiği? İstanbul fetholunduktan sonra Fatih gedikten içeri giriyor. Halk merak ediyor, burayı alan kim? Çünkü hakikaten yüzyıllara meydan okumuş bir kale. Fatih'in yanında hocası Akşemseddin ve diğer hocaları da var. Halk olsa olsa burayı fetheden yandakidir zannederek ki kimse beklemez. 21 yaşında bir gencin İstanbul fethedebileceğini nereden tahmin edecek tabii ki? Olsa olsa yanındaki o yaşlı kimsedir, sakallı kimsedir diye ona teveccüh ediyor. Herkes ona doğru yöneliyor. Ona ikramda bulunacaklar. Akşemseddin Hazretleri işaret ediyor. Fatih ben değilim o gibilerine işaret edince halk şaşırmış. Gencecik, tüy daha yeni bitmiş diye halk arasında kullanılan bir tabir var.
bu şekilde birisinin İstanbul fethetmesini akılları almıyor. Ve ona doğru yöneliyorlar haliyle. İşte Fatih, gerçek manada Fatihliğini gösteriyor. Yalnız kıymetli dinleyenler. Evet, ben Fatih'im ama Fatih'i Fatih yapan onlardır. Siz yine ona teveccüh edin, ona yönelin diye de hocasını işaret ediyor. Bu da gerçekten Fatih'in hem zahiri Fatih olduğu gibi mana aleminde Fatih olduğunu, güzel bir yetiştiğini hocalarına gösterdiği ikram ve izzetten de anlaşılıyor. Kıymetli dinleyenler, İstanbul Fethi'ni bu şekilde nihayete erdirdik. Önümüzdeki hafta İstanbul Fethi'nden sonraki gelişmeleri, burada yapılan değişiklikleri, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini beraber takip edeceğiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

Biliyoruz, lütuflarına layık değiliz. Lakin sen doğru yolun sahibisin. Gazabın korkumuz, rahmetin ümidimizdir. Cahiliyenin küfründe Kur'an gurbetimiz, Resul yol arkadaşımız oldu. Varacağımız yarınlarda neslimize öğüdümüz olacaksın. Çünkü sen hayırlıların en hayırlısısın. Varlıkların zikri, müminlerin duası ve övgülerimizin en güzeli seninledir. Dönüşümüz sanadır Allah'ım, bizi bırakma. Ey sıkıntılarıma karşı hazırlığım, kudreti sonsuz Allah'ım. Musibet anlarında ümidim, terbiyene muhtacım Rabbim. Ey yalnızlığımda arkadaşım, beni kimseye muhtaç etme Allah'ım. Sen gurbetimdeki dostumsun, ölümüm sana kavuşmak olsun. Sen zorluklarımda sığınağımsın, karanlıklarda aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen günahları bağışlayan, ayıpları örtensin. Sıkıntıları gideren, kalpleri değiştirensin. Zayıfların yardımcısı, fakirlerin hazinesisin. Gariplerin sahibi, kalplerin sevgilisisin. Ey Rabbim, bizi Muhammed'e dost ve yoldaş eyle. Bizi onun hakikatine layık eyle. Sen onu bize hediye ettin, rahmet olarak gönderdin. Bizi de bağışlayıp ona hediye eyle. Sen öyle cömertsin ki Rabbim, biz yoktuk. Varlık isteğimiz ve talebimiz de yoktu. Ama lütfunla bizi var ettin, yolunu gösterdin. Bizi yolda bırakma Allah'ım. Amin. Peygamberimizin sabah duası. Allah'ım, gönlümü sana bağlayacak, darmadağın halimi bir araya toplayacak, dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştıracak, kötü itiat ve fitnelerden beni koruyacak, zahirimi yükseltecek, amelimi temizleyip artıracak, yüzümü ak edecek, rızana ulaştıracak ve her kötülükten beni koruyacak olan rahmetini senin fazlından isterim. Allah'ım, bir daha küfür düşünmeyecek şekilde sadık veya kin bir imanı dünya ve ahirette de lütuf ve kerem

en yüksek mertebesine beni ulaştıracak olan rahmetini senden isterim. Allah'ım, kazalardan sabır ve kurtuluşu, şehitler mertebesini, iyilerin yaşayışını, düşmanlara galip gelmeyi ve peygamberlere arkadaş olmayı senin fazlından isterim. Allah'ım, her ne kadar hayırlısını bilemezsem ve amelim kusurlu ise de bütün dileklerimi sana arz eder, senden yardım dilerim. Yalnız senin rahmetine muhtacım. Ey gönüllere şifa verip bütün dertlere derman olan Allah'ım, sonsuz kudretinle birbirine yaklaşmış iki deniz suyunu yek diğerine karıştırmadığın gibi, cehennem azabından helak oldum diye feryat etmekten ve kabrin fitnesinden beni koru. Allah'ım, istemesinde veya hak etmesinde kusur ettiğim ve kullarından herhangi birine vaat ettiğin veya vereceğin her türlü iyilikleri candan arzular ve onları senin fazlından isterim. Allah'ım, bizi sapan ve saptıranlardan değil, hidayette olup hidayete ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaşanlardan, sana kulluk edenleri senin rızan için sevip, isyan edenlere rızan için husumet bağlayan kullarından eyle. Allah'ım, ben dilimin döndüğü kadar dua ediyorum. Kabulü sendendir. Sen kabul eyle. Ben elimden geleni yapıyorum. İtimadım sanadır. Biz Allah içiniz ve ona yöneleceğiz. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi olan Allah'ındır. Kıyamet gününde emniyeti, ebedi günde de ahdini yerine getirip rükû ve sücud eden iyilerle beraber cenneti senden isterim. Keremi ve ihsanına nihayet olmayan, dostluk edenlere sonsuz sevgisi olan ve dilediğini dilediği gibi yapan sensin. Ey izzet ridasına bürünüp herkese galip olan Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey ululuk ve yücelik ridasına bürünerek kullarına fuzlu inamını esirgemeyen Allah'ım, ey takdise ve tenzihe ancak kendisi layık olan Allah'ım, seni her türlü noksanlardan tenzih ederim. Her şeyi ilminde toplayan Allah'ım, Allah'ım, kalbimi, kabrimi, gözümü, kulağımı, derimi, tenimi, kanımı, kemiğimi, önümü, ardımı, sağımı, solumu, alt ve üstümü büyük nurunla temvir eyle. Beni nurlandır ve nurumu artır.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim! Görüyorsun ki ömür ve gençliğim irademi kötüye kullanmam yüzünden kaybolup gitti. Kaybettiğim ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan şeyler elem verici günahlarla beni saplantılara götüren kuşku ve vesveselerdir. Apaçık göre göre gayet süratle sağ ve sola sapmadan iradem dışında vefat eden ahbap yakın ve akrabalarım gibi kabir kapına yanaşıyorum. O kabir bu fani alemden ebedi bir ayrılıkla sonsuzluk yolunda kurulmuş, açılmış ilk durak ve birinci kapıdır. Sıkı sıkıya bağlandığım ve aşık olduğum şu dünya alemi kesinlikle anladım ki mahvolup gider, fanidir, ölür. Ve görüyorum ki içindeki tüm varlıklar birbiri arkasından kafile kafile göçüp gitmekte, kaybolmaktadır. Özellikle benim gibi nefsinin esiri olan şu dünya çocukları çok gaddardır, düzenbazdır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim! Her gelecek yakındır sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki çok yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma girdim, dostlarıma veda ettim. Ey Rabbim, kabrime yönelerek giderken senin rahmet kapında cenazemin hal diliyle, ruhumun dile dökülen sözleriyle feryat ediyorum. Ey emniyet ve güven veren sonsuz şefkat sahibi, kullarını lütuflarıyla kuşatan Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. İlahi, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. Aczime, zaafıma, fakrıma ve yokluğuma acı. Görüyorsun ki göğsüm daraldı, ömrüm tükendi, sabrım kalmadı, fikrim sönükleşti. Zaten sen benim açığımı da gizlimi de bilirsin. Sıkıntımı gidermeye, güç işlerimi kolaylaştırmaya gücü yeten sensin. Bana kudretinle yardım et Rabbim. Bana ve kardeşlerime, tüm müminlere, tüm insanlara yardım et. Hidayetini nasip et. İlahi, gelecek zamanın tehlikelerinden ve alakadar olduğum geçmiş zamanın elemlerinden kurtulmam için bana yardım et. Geçmiş hadiselerden ibret ve lezzet alacak şuuru ihsan et. İlahi, beni yokluk karanlıklarından kurtarıp varlık nurlarına ulaştıracak olan yalnız sensin. Beni kaygı ve kuşkularımdan kurtaracak olan sensin. Bitmeyecek bir huzur ve sükuneti temin eden de sensin. Beni günahlarımdan dolayı azarlama. Senden af diliyorum. Bana azap etme. Çünkü sen Kur'an'da diyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. İlahi, hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren sensin. Karanlıklardan çıkarıp nurlara kavuşturan sensin. Biliyorum ki senin yardımın ve koruman olmadan günahlardan kurtulamayız. Sen yardım etmezsen sana itaat edemeyiz. Bana günahtan koruyacak bir korku, iyiliklere götürecek bir şevk ve gayret ver. Amin. Ey rahmeti her şeyi kaplayan, ey her şeyin iç yüzü ve hükümranlığı elinde olan, sen öyle bir Rabsın ki hiçbir şey sana zarar veremez.
hiç kimse seni mağlup edemez. Hiç kimse senden gizli kalamadığı gibi hiçbir şey de sana ağır gelemez. Sen hiçbir şeyden yardım beklemezsin. Biriyle ilgilenmek seni başka biriyle ilgilenmekten alıkoyamaz. Ey Rabbim, sınırlı günahlarımla sınırsız rahmetine sığınıyorum. Benim her şeyimi bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın.

Ey her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında olan, ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyden sonra da varlığı devam eden, ey her şeyin üzerinde varlığı görünen, ey her şeyi emri altında bulunduran Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey her şeyi bilen, her şeyi kuşatan, her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi gözetip kontrol eden, her şeye lütufta bulunan, her şeyden haberdar olan Allah'ım, bütün günah ve hatalarımı bağışla. Öyle ki beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allah'ım, senden ayrı yaşamaktan ve bayağı arzularımdan, senin celalinin izzetine, izzetinin celaline, saltanatının kudretine ve kudretinin saltanatına sığınıyorum. Ey sana sığınanları koruyan Allah'ım, beni şeytani arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle. Peygamberin olan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem candan sevgisini nasip ederek gaflet pahasından, cehaletten gelen kuşkulardan arındır. Öyle ki benlik ve enaniyet tamamen yok olup her şeyim senin için, senin adına, senin yolunda ve senin tarafından olsun. Böylece nimetin sayesinde ihsan deryasına dalmış, senin kudretinin yardımına mazhar olmuş, senin lütuflarınla memnun olmuş, senden alıkoyan her şeyden de senin himayenle korunmuş olayım. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey her şeyi elinde bulunduran, ey izzet sahibi aziz, ey düşmanlarına galip gelen kahhar, ey sonsuz merhamet sahibi rahim, ey sonsuz sevgi sahibi vedud, ey günahları affeden gaffar, ey gizlilikleri çok iyi bilen alamül güyub, ey kalp ve gözleri halden hale çeviren mukallibül kulub, ey kusurları örten settar, ey günahları bağışlayan, günahlarımı bağışla. Çareleri daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan, hak ehlinin yolunda yürümesi güçleşen, ömür günleri tükendiği halde nefsi, gaflet, günah ve faydasız amel sahalarında başıboş yaşamaya devam eden şu kuluna merhamet et. Ey dua edildiğinde cevap veren ve ey hesabı çabuk gören, ey keremi bol ve kullarına bağışı çok olan, hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan, musibeti fazlalaşan ve senden başka sığınak ve ümidi olmayan kuluna merhamet et. Allah'ım, kederimi, üzüntümü ve şikayetimi sadece sana arz ediyorum. Allah'ım, tek delilim muhtaç oluşum, hazırlığım elimin boş olması ve çaremin tükenmişliğidir. Allah'ım, senin cömertlik deryalarından bir damla benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Senin af dalgalarından bir zerre bana yeter. Ey yarattıklarına karşı çok sevgili olan Vedud, ey yarattıklarını çok seven Vedud, ey yarattıkları tarafından çok sevilen Vedud, ey yüce arşın sahibi, ey mahlukatı yoktan yaratan ve onları öldükten sonra tekrar dirilten, ey dilediğini yapan, arşımın direklerini dolduran nur-u zatın hürmetine, bütün yaratıklarına galip geldiğin kudretin ve her şeyi kuşatan rahmetin hakkı için istiyorum.

Senden başka ilah yok. Ey kullarının imdadına koşan Allah'ım, bize yardım et. Ömrüm boyunca işlediğim bütün günahlarımı ve dilimin sürçmelerini bağışla. Bunu rahmetinle lütfet. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, duamızı kabul eyle. Amin. Amin.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin, yazık oldu bana. Hüsrana uğradım, pişmanım. Ben ömrümü, hayatımı, sıhhatim ve gençliğimi geçici ve zararlı olan isyan, günah ve heveslerin yolunda kaybettim. Ve benim şu ihtiyar ve hastalıklı anımda elimde kalan yalnızca günahlar ve elemlerdir. Ve bu ağır yük ve utanan yüz ve hastalıklı kalbimle fani dünyadan beni ebedi ayrılıkla ayıracak olan kabre yakınlaşmak istiyorum. Ya benim Rabbim mahşer gününde şu günahkarı ateşlere atınız derse ben ne yaparım? İlahi, senin rahmet kapından başka bir sığınak ve bir kapı yoktur. İlahi, asi kulun günahlarını itiraf ede ede ve seni çağıra çağıra kapına geldi. Eğer kendisine merhamet edersen, bu zaten senin şanındandır. Çünkü sen Erhamürrahim'insin. Eğer kapından kovarsan, senden başka ona kim merhamet edecek? Senin kapından başka hangi kapıya gitsin? Ya Rab, günah ve hatalarımdan dolayı mahzun ve pişmanım. Kötü söz ve davranışlarımdan utanç duyuyorum. Lahuti alemden bir feyiz yağdır da gönlümdeki batıl hayalleri silip süpürsün. İlahi, her an Allah Allah sesleriyle yalvarıp yakarıyorum. Senin kapında durmuş dileniyorum. İlahi, bana kendine varan yolu göster. Yolumu kaybettim. Fakat yine de yürümeye devam ediyorum. Ya Rabbi, ben cennete layık değilim. Cehennemin ateşine de dayanacak gücüm yok. Öyleyse bana tevbe etmeyi nasip eyle ve günahlarımı bağışla. Çünkü büyük günahları bile bağışlayan sensin. Hazreti Peygamber'in Taif seferi dönüşü yaptığı dua. Sizden hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir ümmet bulunsun. İşte kurtuluşa erenler yalnız onlardır. Ali İmran 104. İlahi, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp de dalına bindikleri çaresizlerin Rabbi sensin. İlahi, huysuz, yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek,

Hatta hayatının dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar bana merhametlisin. İlahi, eğer bana kızgın değilsen, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Fakat senin esirgiyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Sana sığınırım. Senin cemal

azı olasıya dek affını diliyorum. Bütün kuvvet ve kudret ancak sendendir. İlahi ahlakı isteme duası. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline rahmet eyle. İmanımı imanın en olgun ve en yüce derecelerine ulaştır. İnanç ve akidemi de akidelerin en faziletli noktasına eriştir. Niyetimi niyetlerin en iyisine, amelimi amellerin en güzel noktasına yücelt. İlahi, kendi lütfunla benim niyetimi olgun, saf ve net kıl. İlahi, inancımı sağlam ve sabit kılarken, kudretinle de benden doğmuş kötülükleri ıslah buyur. Ey yüce Rabbim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline rahmet eyle. Zamanımı yaratılış nedenim olan şeylerde harcat. Senden başkalarına beni yakarıcı kılma. Bana rahmet sofranı yay. Beni mal, mülk, mevki ve şöhret hırsından koru. İzzet ve şerefimi kibir ve gururumun peşinden dolanan bir tutku eyleme. İbadetlerimi kendini beğenmişlik içinde yok etme. Benim elimden insanlara hayır yönelt. Ellerimin insanlara hep hayır verici olmasını dilerim. Bana yüce ahlakı bağışla. Beni kendini beğenmişlikten ve kendini övmekten sakındır. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline rahmetini ulaştır. Beni insanların arasında nefsimin değer ölçülerine göre değer ifade eden bir yüceliğe ulaştırma. Bana nefsimi onunla eğrilik ve sapıklığa düşeceği ve kendini beğeneceği bir şeref ve izzeti bağışlama. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem âline rahmet eyle. Kuşkuya düşürmeden sevap yolunu açacak ve fayda verecek bir hidayete erişmeyi benim için de kolaylaştır. Beni ömrüm olduğu sürece sana itaat yolunda bir hizmetçi olarak yaşat. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem âline rahmetini gönder. Bana sitem edene karşı dilimi, benimle savaşan düşmana karşı elimi ve küfürde inatlaşana karşı da imanımı muzaffer kıl. Bana tuzak kurana karşı tuzağımı, zulmetmek isteyene karşı gücümü, beni ayıplayarak bana sövene karşı onu yalanlayıp ona karşı durma gücünü ve beni tehdit edene karşı selametimi bana bağışla. Beni sevap ve iyilik yolunda çağıranın yolunda gitmekte, beni irşad edenin izinde yürümekte başarılı kıl. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âlinden rahmetini esirgeme. Bana karşı hile, ihanet ve sahtekarlıkla davranana, ihlas ve öğüt ile karşılık vermeyi, benden uzaklara kaçana da iyilik ve hayırla yaklaşmayı ihsan eyle. Beni umutsuzluğa düşürene bağışlama. Benden kaçana bağlanarak, aleyhimde gıybet edeni hayırla anarak karşılık vermeyi nasip eyle. İyiliğe karşı şükrü, kötülüğe karşı direnmeyi de nasip eyle. Rabbim, beni adaletinin yaygın sofrasında salihlik elbisesiyle süsle. Bana da öfkesini yenen, fitne ve düşmanlık ateşini söndüren, bireyleri toparlayan, halkın arasını bulan, müminlerin ayıplarını örtüp iyiliklerini açıklayan, yumuşak huylu, alçak gönüllü, hareketli, ağır ve bakar sahibi, iyi ilişkiler içinde bulunan, öncelikle fazileti arayan, nimetlere şükretmesini bilen, ehil olmayana bile ihsan edebilen, ne kadar zor olursa olsun hakkı söyleyen, hareket ve sözlerinde İslam olduğu sürece ısrarlı olan, hayrı çoğaltan, çok olan şerri azaltmaya çalışan ve diğer tüm iyi niteliklere sahip kullarının elbisesini giymeyi, onlar gibi olmayı nasip eyle. İlahi, yaşlılığımda rızk

Yanın en genişini, yorgunluk ve hastalığımda kudretini ihsan eylerken, beni ibadette gevşekliğe, senin yolunu teşhis etmede körlüğe, dostluğundan başkasını istemeye, sana uzak olana bağlanmaya ve sana bağlı olandan uzak kalmaya beni müptela kılma. Rabbim, beni zaruret anında senin dostlarının yardımına koşan ve onlarla birlikte hareket eden, ihtiyacı anında senden dileyen, durgunluk anında sana yakaran, senden niyazda bulunan bir kul eyle. Çaresizliğim anında senden başkasından yardım isteyen, yoksulluğum anında senden başkasından dilenen, korku anında da senden başkasına yakaranlardan eyleme ki, yalnız sana karşı zelil, önemsiz ve hakir görüleyim ey Rabbim. Allah'ım, şeytanın kalbime ektiği, yerleştirdiği şüpheyi, kuşkuculuğu, kıskançlığı, senin azametini anmaya, senin gücünü tefekkür etmeye ve senin düşmanlarına karşı tedbir almaya yönelik bir biçime çevirmeni ve bana bu gücü bağışlamanı niyaz ederim. Şeytanın dilime yerleştirdiği kötü kelimeleri, boş sözleri, ırza namusa sövmeyi, batıla tanıklık etmeyi, bir mümini çekiştirmeyi, kötü söz söylemeyi ve bunlar gibi davranışlarımı seni ululamakta titizlik ve çabaya, nimetine şükretmeye, ihsanını, bağışlarını itirafa ve nimetlerinin değerini bilmeye yönelt. Ya Rabbi, senin bağışlamana sığınmış, sana yönelmişim. Senin affına sığınmış ve senin yaratıcılığına aşık olmuşum. Senin fazlına ve keremine güvenmişim. Senin bağışlamanı gerektiren bir amele sahip ve senin affına layık bir durumda değilim. Kendim hakkında verdiğim yargı sonucu senin ihsan ve faziletinden başka ümit ve sermayemin olmadığını gördüm. Öyleyse beni fazl ve ihsanından yoksun kılma. Allah'ım, bana hidayete eren bir mantık, takva düsturlarını içeren bir ilham bağışla. Huy ve karakterimde en temize ulaşmada bana başarı ihsan eyle. En beğendiğin işlerde beni görevlendir. En doğru olan yolda sırat-ı müstakim yürümeyi nasip eyle. Senin nizamın uğruna ölmeyi ve senin nizamını pratiğe aktarmayı nasip eyle. İlahi, dileklerimi kudretinle yarat. Korktuğum şeylerden de izzetine sığınmayı ve korunmayı bağışla. Ya Rabbi, beni gücünle koru. Evimi yoksulluk ve dar geçimlilikten koruyarak beni kullarına el açar, minnet çeker duruma düşürme. İlahi, biliyorum boyun eğecek, el açılacak tek merciyi sensin. Beni sana boyun eğişimde başarılı kılarken kullarının şerrinden uzak tut. Sana çok hamd etme gücü ver. Allah'ım, ömrümü bağışlamanla sona erdir. İsteklerimi rahmetinle gerçekleştir. Yolumu hoşnut olduğun menzile giden bir yol yap. Amelimi tüm yaşamım boyunca iyiliğe yönelik kıl. İlahi, gafletim anında seni anmak için beni uyandır. Beni ömrünü sana ibadet ederek geçirenlerden eyle. Senin sevgine varan yolu aydın bir biçimde görme yeteneğini bana ihsan eyle. Bana dünya ve ahirette hayır ihsan eyle. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem âline ve ashabına rahmetini ulaştır. Ondan önce bazı kullarına rahmetini ulaştırdığın gibi, ondan sonra da bazı kullarına rahmetini ulaştıransın. Bana dünyada iyilik, ahirette rahmet ver. Beni cehennem ateşinden koru. Ey Rabbim, kısmetim cehennemse de razıyım

Değil mi ki o kısmet senden geliyor? Öyle ya, seni sevdiğini söyleyen ben isem sana nasıl itiraz edebilirim? Seven sevdiğinden gelene yüz çevirir mi? Haşa. Zaman kim oluyor ki sevgiyi zincire vursun? Ah Rabbim, ne olur, ne olur Rabbim.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, bu haftada Yıldızlar Gibi programımızda sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimizin arkadaşlarının yani sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların her biri birer yıldızdı. Önümüzü aydınlatan, yolumuzu gösteren, karanlığın içinde fark edilen birer yıldız. İnsanların cehaleti, günahı ve yanlışları bir karanlık gibidir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de o karanlıkların içinde birer yıldız. Yani o karanlığı dağıtan,

insanın hatalarını gidermesine vesile olan önemli ve örnek şahsiyetlerdir. Biz bugün onlardan bahsediyoruz. Kitaplar onların hayatlarını yazıyor. Onların fedakarlığını, azmini, gayretini, çabasını. Onlar kolay bir hayat yaşamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşıydı onlar. Peygamber aleyhisselam onları bize birer yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayeti bulursunuz sözü öyle büyük bir sözdü ki sahabe-i kiram efendilerimizin hayatında mâkes buluyordu. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu sözü ne kadar haklı bir sebeple söylediğini çok daha iyi anlıyoruz. Onlar Peygamber aleyhisselatü vesselam efendimizi sadece görmekle kalmamışlar, o gördükleri Resulullah aleyhisselamın hayatını kendi hayatlarına nakşetmişler. İslamiyeti çok iyi anlamışlar ve bize çok güzel bir şekilde aktarmışlar. Ve bu din için, İslam için çok büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar. O güzellik bugün hala bizim zamanımıza kadar ulaştıysa, hanelerimize, gönüllerimize sirayet ettiyse, bugün hala minarelerden ezan-ı Muhammediler okunuyorsa, onların o günkü gayretlerinin bir tezahürüdür, bir yansımasıdır. Sahabe-i kiram efendilerimiz hayatın her zamanında çok büyük gayretler, üstün çabalar gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer aldılar. Onunla beraber cihad olunca cihada çıktılar. Mal verilmesi, sadaka verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Can verilmesi gerekiyorsa onu yaptılar. Her ne gerekiyorsa onu vermekten çekinmediler. Aslında onlar vererek kaybetmediler. Kazandılar, aldılar. Neyi? Allah-u Teala'nın rahmetini, ihsanını, ikramını aldılar. Ve Cenab-ı Allah onların şanını yüceltti. Onların cömertliğini bize aktardı. Onların samimiyetini bize haber verdi. Savaşlardaki, Peygamber Efendimizin yanındaki duruşlarındaki cesaretlerini, gayretlerini bize kadar aktardı. Uhud Savaşı'nda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ve fedakarlık yapan sahabe-i kiram efendilerimizin hikayeleri, kıssaları çok meşhurdur. Onlar adeta ölümü gözlerinin önünde görmeksizin, ölüm nedir bilmeksizin çok büyük bir gayretle mücadele ettiler. Aslında Uhud Savaşı bir misaldi. Ondan sonraki her savaşta, Allah için yapılan her cihatta aynı ruh yaşandı. Günümüze kadar da bu ruh korundu. Uhud Savaşı'nda ortaya serilen ruhla Çanakkale'deki ruh aynıydı. Vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini korumak için, muhafaza etmek için verilen mücadele de hep bir Uhud Savaşı gibiydi. Gelin o Uhud Savaşı'nda Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimizin yaptığı fedakarlığa ve gayrete bir göz atalım. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz topaldı ve topal ayağı aksaklığı çok fazlaydı. Onun 4 oğlan çocuğu vardı. Aslan gibi 4 oğlu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün savaşlarda bulundular. Düşünün, siz bir babasınız, 4 oğlunuz var ve onlar Peygamber aleyhisselamla olan bütün gazvelerde var. Peygamber Efendimizin yanında bir savaşçı ve siz o 4 çocuğun babasısınız. Ve gün geldi, Uhud Savaşı oldu. Hazreti Amr bin Cemuh da o 4 aslanın babası, Hazreti Amr, o da savaşa gelmek istedi. Ama nasıl gelecek? Topal ve yürümekte büyük bir güçlüğü var. Onlar babasına, babacım sen gelme dediler. Ve gelmesine taraftar olmadılar. Dediler ki bak,

Allah-u Teala sen de bir mazeret yaratmış. Sana bir mazeret vermiş. Senin ayağın aksıyor. Sen gelme. Sen zaten mazursun. Hazreti Amr bu duruma razı olmadı. Evet, belki ayağı, vücudundaki aksaklık onu Uhud Savaşı'na gitmekten engelliyordu ama kalbi Uhud Savaşı'na doğru koşuyordu. Kalbi savaşa git diyor, ayağa gitme diyordu. Kalp ayağa galip geldi. Ve baktı ki derdini çocuklarına anlatamayacak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Peygamber aleyhisselama, ya Resulallah, şu oğullarım var ya, beni savaşa gelmekten men ediyorlar. Sizinle beraber savaşmama engel oluyorlar. Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, şu topal ayağımla, şu aksak yürüyüşümle cennetin toprağına basmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hassas bir durumla karşı karşıyaydı. Kalbi Uhud Savaşı'na gelmek için çarpan, Peygamber aleyhisselamla omuz omuza harp etmek isteyen bir kalp ama aksayan bir ayak. Efendimiz aleyhisselam o çok hassas Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh'a şöyle bir söz söyledi. Buyurdu ki, ey Amr, Allah-u Teala seni mazur saymıştır. Bu halinden dolayı cihat sana farz değildir. Bunu söyledi ama oğullarına da hitaben, Peygamber Efendimiz Amr bin Cemuh'un radıyallahu anh oğullarına da dönerek dedi ki, size de bir zarar yoktur. Onu gelmekten men etmeyin. Umulur ki Allah ona belki şehadeti nasip eder. Yani her ne kadar yürümekte güçlük çekse bile, savaşa katılmama mazereti olsa bile, ama savaşa da gelebilir. Orada bir gayret gösterebilir. Bundan dolayı da babanızı engel olmayın, ona mani olmayın buyurdu. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradeyi ortaya koymuştu. Peygamber aleyhisselam da Hazreti Amr'ın kalbinin attığı yönde fikir beyan etti. Savaşa gelebileceğini söyledi. Ve oğullarına da babalarına engel olmamalarını söyledi. Böylece Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh en büyük mecliste Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda bir onay almıştı. Kalbinin attığı yönde Peygamber Efendimiz onay vermişti ve Uhud Savaşı'na gelecekti. Evet, Uhud Savaşı oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz çok büyük gayret gösterdikleri bir savaştı o. Onurun bir benzeri daha olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle savaş meydanına çıktı. Hazreti Hamza radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ile beraber, Hazreti Abdullah bin Caş radıyallahu anh ile beraber, nice yiğitlerle omuz omuza beraber savaş meydanındaydı ve gayret etti, mücadele etti ve şehadete kavuştu. Şehit oldu. O arzuladığı şehitlik ona nasip oldu. Ebu Katade radıyallahu anh efendimi şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben oradaydım. Uhud'daydım. Amr bin Cemuh radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, bana haber verir misin? Ben Allah yolunda ölünceye kadar savaşırsam, bu topal ayaklarımla sıhhatli ve sağlam olarak cennette yürüyebilecek miyim? Peygamber aleyhissalatü vesselam evet dedi. Ve kafirler Uhud gününde yeğeniyle ve kölesiyle beraber onu şehit ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud meydanında bir ara Amr bin Cemuh radıyallahu anh'ın şehit olmuş bedeninin yanından geçiyordu. Ve Peygamber aleyhisselam ona bakarak şöyle buyurdu.

Amr bin Cemuh'u görür gibiyim. O topal ayağıyla sıhhatli olarak, ayakları iyileşmiş olarak cennette yürüyor dedi. Ve onu da yeğeniyle ve kölesiyle beraber kabre gömülmelerini emretti. Ne güzel bir hadise, ne güzel bir fedakarlık, ne güzel bir son, ne güzel bir nihayet. O aslan gibi dört oğlan, o babalarının şehit olma haberini aldıklarında neler hissetmişlerdir kim bilir. Evet, onlar bir taraftan sevdiklerinden ayrılmanın mahzunluğu, hüznü kalplerindeydi. Ama şehadete kavuşanların şehadet sevinci onları da sevindiriyordu. Bir taraftan üzülüyor, bir taraftan seviniyorlardı. İşte Peygamber aleyhisselam, işte onun yanında gösterilen fedakarlık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onu incitmeden söz söylemesi, onu taltif etmesi ve onun şu an cennete giden bir cennetlik olduğunu bildirmesi ne kadar kıymetli. Hani bugün günümüz insanı işte bu özel gereksinimli kişiler için şunları mı yapalım, bunları mı yapalım, onlara şöyle mi davranalım, böyle mi davranalım diye fikir yürütür, konferanslar yaparlar ya. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bu Uhud savaşında topal olan Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh ile aralarında geçen hadise incelense, işlense bütün dertlere derman olur. Bütün psikologlara, pedagoglara, ruhsal bilimcilere, herkese bir ilham kaynağı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen fedakarlık, İslam'ın yanında bulunma, İslam için hayatını, gençliğini, güzelliğini, imkanını ortaya sunma gayretinin yaşandığı çok önemli hadiselerden biri de hicretti hiç şüphesiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz kendi aziz olan vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Ne için? İslam için. Hem kendi doğup büyüdükleri memleketi Mekke'yi, hem de en kutsal beldeyi. Onların doğup büyüdüğü belde, beldelerin anasıydı. En kutsal beldeydi. Hazreti Adem'in beldesi, Hazreti İbrahim'in beldesi, Hazreti İsmail'in beldesi, Hazreti Hacer'in beldesi, Hazreti Resulullah aleyhisselam'ın beldesi ve onun seçkin atalarının beldesiydi. Mekke oradaydı. Arafat orada, Müzdelife orada, Mina orada, ayetler orada indi. Peygamber aleyhisselam orada doğdu. Sahabe-i kiram efendilerimiz o en kutsal beldeyi terk etmeleri gerekiyordu İslam için. Nasıl terk edecekler? Buna kalpleri nasıl dayanacaktı? Ama Allah için bu fedakarlık yapılması gerekiyordu ve bunu yaptılar. Halbuki onların o vatanlarından çıkmaları kendi nefislerine de çok ağır gelmişti. Onların hicretleri ölüme kadar vatanlarına dönmemek üzereydi. Mekke-i Mükerreme'yi terk ettiler ama biz işte bir ay sonra geri geleceğiz, 6 ay sonra geri geleceğiz diye terk etmediler Mekke'yi. Bir daha dönmemek üzere terk ettiler. Evet, belki gittiler, bir daha gelemeyeceklerdi. Bir daha o beldelerde, o Mekke-i Mükerreme'de koşturamayacaklardı. Onlar arkalarına bakmadan gittiler. Ve bu hicret onlar için dünyadan ve dünya malından, her şeyden daha sevimliydi. Onlar ne kadar Mekke-i Mükerreme'yi ve onun içindeki kutsallıkları sevseler de İslam en önemli olan şeydi. İslam insan için bir Mekke'ydi. İslam insan için bir Kabe'ydi. Bir Hacerül Esved'di, bir makamı İbrahim'di. İslam bir Arafat'tı, bir Müzdelife'ydi. İslam'la beraber olduktan sonra insan için her yer bir Mekke, bir Medine olacaktı. Ve onlar dinleri için, İslam için bu fedakarlıkta bulundular.

vatanlarını, evlerini, ailelerini, ticaretlerini, kurulu düzenlerini terk ettiler. Onlar kendi dünya yaşamlarının zayi olmasına hiç gözlerinde bulundurmadılar. Ona hiç önem vermediler. Fani olan şeye iltifatta bulunmadılar. Onlar bir memleketten, Mekke-i Mükerreme'den diğer memlekete, Medine-i Münevvere'ye dinlerini, İslamlarını, İslam yaşantılarını fitneden korumak için göç ettiler. Sanki onlar ahiret için yaratılmış insanlardı. Onlar ahiretin evlatlarıydılar. Onlar sanki bu dünyada hiç yok gibiydiler. Onlar bu dünyada değil, dünya sanki onlar için yaratılmıştı ve aslında hakikaten de öyleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimizle başlayan bir hicret yolculuğu var. Sahabe-i kiram efendilerimiz nice fedakarlıkla Mekke-i Mükerreme'den ayrılıp Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Ama hicretin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Eğer onun Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicreti gerçekleşirse bu her şeyin, bütün taşların yerli yerine oturacağı anlamına gelirdi. Ama bu gerçekleşemezse Mekkeliler onu öldürür veyahut da ona engel olurlarsa sahabelerin Medine'ye gitmelerinin de bir manası kalmazdı. Her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selametli bir şekilde Medine'ye gitmesine bağlıydı. Ama bu kolay bir şey değildi. Neden? Çünkü Mekkeliler Müslümanların Medine'ye gitmelerini istemiyorlardı. Oraya giderlerse orada Müslümanlar güç ve kuvvet kazanacaklardı. Belki bir devlet olacaklardı. Mekke-i Mükerreme'de ise Müslümanlar onların avuçlarının içindeydi. Müslümanları her şekilde kıstırıyor, onlara eziyet ediyor, her istediklerini onların üzerine uyguluyorlardı. Aç bırakıyorlardı, susuz bırakıyorlardı, yaşamalarına mani oluyorlardı, ticaretlerine, evlenmelerine, kız alıp vermelerine, her şeylerine engel olabiliyorlardı. Çünkü onlar onların komşuları, akrabaları ve yakınlarıydı. Ama eğer bir Medine-i Münevvere'ye giderlerse ellerinden kaçırmış olacaklar ve Müslümanları artık bir daha tutamayacaklardı. Çünkü onlar Müslümanların, sahabelerin kalplerinin ne kadar büyük, yüreklerinin ne kadar dağlar gibi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ve bu işin zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Belki Müslümanlar bir şekilde hicret edebilirlerdi ama Resulullah aleyhissalatü vesselam'a kesinlikle engel olmaları gerekiyordu. Ve bunu yapacaklardı ve yapmak istiyorlardı. Ancak Allah Celle Celaluhu Müslümanların ve Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicret etmesini murad etmişti. Bu iradeye kimse engel olamayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminden sonra Mekke-i Mükerreme'de Zilhicce, Muharrem, Safar aylarını geçirdikten sonra Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini hissettiler. Bunu anladılar. Ve Medinelilerin bir kısmının Müslüman olduklarını da çok iyi biliyorlardı. Çünkü ondan bir yıl önce 2. Akabe biatı ve ondan bir yıl önce de 1. Akabe biatı olmuştu. Bu Akabe biatlarına da engel olamamışlardı ve Müslümanlık Medine'de iyiden iyiye yayılıyordu. Böylece Allah-u Teala'nın Medine-i Münevvere'yi İslam'ın bir kalesi yapacağından çok korkuyordu Mekkeli müşrikler. Onun için gözlerini kararttılar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek, hapsetmek, sürgün etmek için toplandılar. Peygamber Efendimizin aleyhine her şeyi yapabileceklerdi. Çıldırmışlardı adeta, gözleri dönmüştü. Bir kişi, iki kişi değil, bütün Mekke müşrikleri Efendimiz sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellemi ne pahasına olursa olsun yok etmek, ortadan kaldırmak için birleştiler. Evet, bir tarafta bir kişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer tarafta komple bir halk, Mekke'nin müşrikleri vardı. Cenab-ı Allah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcısıydı. Onlar bunu bilmiyorlardı. Enfal suresinin 30. ayeti bize bu hakikati şöyle anlatır. Es-saidu billah. Ve iz o vakti hatırla ki yemkuru bikellezine keferu. O kafirler sana tuzak kuruyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhine tuzak kurmuşlardı. Bütün bir halk, müşriklerin tamamı birleşmişti. Ne üzerine tuzak kuruyorlardı? Liyus bituk, seni hapsetmek için. Ev yaktuluk, veyahut da seni öldürmek için. Ev yuhricuk, veyahut da seni yurdundan çıkarmak, sürgün etmek için. Farklı farklı görüşler ileri sürülüyordu. Bir kısmı hapsedelim diyordu, bir kısmı öldürelim diyordu, bir kısmı sürelim buralardan gitsin, bizden uzak olsun diyorlardı. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar tuzak kuruyordu, Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allahü Teala'nın tuzağından haberleri yoktu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İşte bu ayet-i celile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan ittifakları ve tehlikeyi haber vermek için inmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin evine gittiği gün müşriklerin geceleyin kendisine baskın yaparak yatağındayken öldürmeye karar verdiklerini öğrendi. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. En son üzerinde ittifak edilen konu Peygamber Efendimiz'in öldürülmesiydi. Hapsetseler belki hapisten çıkardı. Bir yere sürgün etseler belki yine sahabelerle buluşurdu. Ama öldürürlerse ondan haşa tamamen kurtulacaklardı. Onların sığ fikirleri, şer ittifakları buydu. Hazreti Cebrail aleyhisselam bunu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Ancak bu öyle kolay olan bir şey de değildi. Peygamber Efendimiz'i kim öldürecek? Nasıl öldürecek? Peygamber Efendimiz'in de Mekke'de güçlü akrabaları var. Her ne kadar ona iman etmeyenler de onun içinde olsa da akrabalık bağları üstün gelir ve Peygamber Efendimiz'i korumaya kalkarlardı. Onun için gençler örgütlediler. Gençler. Toplum içinde bir itibarı olmayan çocuklar. Onlar her bir kabileden seçilecekti. Böylece Peygamber Efendimiz'in akrabaları bütün kabilelere karşı kan davası güdemeyeceği için hadise ortalıkta sönüp gidecekti. Ama Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudu. Her ne kadar müşriklerin, kafirlerin, azgınların, zalimlerin tuzakları, fikirleri, güçleri, ittifakları olsa da Allah-u Teala'nın da bir iradesi vardır ve Cenab-ı Allah'ın da tuzağı vardır. Onlar Allah-u Teala'nın tuzağına mutlaka düşeceklerdir. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi, geçmiş kavimlerde olduğu gibi bu bugün de aynıdır, yarın da aynı olacaktır. Kimse Allah-u Teala'nın iradesine savaş açamaz. Kimse Allah-u Teala'nın gücü ve kudretini yenemez. O Cenab-ı Allah ki İhlas suresinde buyurduğu üzere Es-sa'idu billah Kul huvallahu ahad. O Allah birdir. Allahu samet. Allah samettir. Yani her şey Allah-u Teala'ya muhtaç. Hiç kimse, Cenab-ı Allah hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. O zalimler, o azgınlar, bu kafirler, Müslümanlara tuzak kuranlar da Allah-u Teala'ya muhtaçtır.
Onlar da Cenab-ı Allah'ın iradesi altındadır.

Ama Allah-u Teala imtihan gereği, müminlere de sabretmeleri gereği bazen mühlet verir. Ama ihmal etmez. Cenab-ı Allah mutlaka azgınların ve zalimlerin karşılığını verecektir. Günümüzde de Cenab-ı Allah'tan Müslümanların, insanların aleyhine tuzak kuranlara karşı Allah-u Teala onların tuzaklarını kendi üzerlerine geçirmesini ve onların tuzaklarını boşa çıkarmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Hacı Hafız Osman Bedreddin Erzurumi Hazretleri. Osman Bedreddin Hazretleri 1856 yılında Erzurum'da doğmuştur. Babası ilim ve fazileti ve tasavvufi konulardaki liyakatiyle tanınmış olan Selman Sukuti Efendi, valideleri ise Esma Hatun'dur. Osman Bedreddin, alelade insanlardan çok farklı bir kişilik ve maksatla dünyaya geldiğini, gerek düşünüş ve davranışlarıyla, gerekse yaşını çok aşan ciddi konulara karşı dikkat ve alakasıyla gören gözlere ilan ve ifşa eder. Tabii ki onun yaratılışındaki müstesna oluşu ilk fark eden, kendisini de yetişkin ve çok kamil bir zat olan muhterem babaları Selman Sukuti Efendi'dir. Onun içindir ki Osman Bedreddin Hazretlerinin büyük bir mürşit ve bir insan-ı kamil oluşunu hazırlayan süreçte ilk hocası ve terbiyecisi olmak gibi bir görevi muhterem babaları yerine getirmiştir. Henüz 9 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hıfzını ikmal eden Osman Bedreddin, 10 yaşından itibaren o devredeki öğrenim usulüne uygun olarak sarf, nahi, emsile, bina, maksut, avamil, izhar, hadis ve tefsir gibi öğrenim dönemlerini başarıyla tamamlayarak hafızlığı yanında ilim adamlığı kimliğini de kazanmaya başlar.
1: Derdime derman için sana geldim ya Muin.

0: Derdime derman için sana geldim ya Muin.
1: Demek bakışları bile insana tesir ediyor. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arifane seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdir ki kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

10 ile 20 yaş arasındaki bu devresinde onun öğrenim ve eğitimiyle meşgul olan kişiler, başta muhterem babaları olmak üzere Molla Sami ve Seyyid Ahmet Merami'dir. Bu zatların himmet ve sohbetleriyle o günkü zahiri ilimlerde ve bir ölçüde de tasavvufta yaşından beklenmeyen bir derinlik ve seviyenin de sahibidir artık Osman Bedrettin. 1877-1878 yılında Erzurum üzüntülü günler yaşamaktadır. 93 harbi diye anılan çarpışmalar, arzu edilmeyen bir seyir takip etmekte ve Ruslara karşı ordu kumandanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Erzurum kalesine çekilerek bir savunma hattı oluşturmaya çalışmaktadır. Harbin sonucunu büyük ölçüde etkileyecek olan bu savunmayla, sonunda düşündüğü taarruz için Erzurum halkının maneviyatını yükselterek, orduyla birlikte onları da topyekün bir karşı koyuşa hazır hale getirmenin gayreti içindedir. İşte böyle bir gün ve ortamda, halkta beklenen heyecan patlamasını meydana getirecek bir kıvılcıma ihtiyaç duyulmaktadır. Nihayet 8 Kasım günü sabah namazı vakti yaklaşmaktadır. Görülür ki Ayazpaşa Camii'nin minaresinden okunarak dalga dalga bütün Erzurum'a dağılan bir ezan sesi beklenen bu kıvılcımın rolünü oynamıştır.

0: takımı?
1: Evet, ezan okunuyordu. Ama öyle okunuyordu ki bütün Erzurum'un dağ taşı, deresi tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş bu ezanı tekrar ediyordu. Adeta dalga dalga yayılıyor, ufukları aşıyordu. Şimdi tedirginlik ve telaşın yerini şevk ve cesaret almıştı. Bütün Erzurumlular tek vücut halinde Moskov keferesine saldırdılar.

Her zamankinden çok farklı bir şekilde okunan ve tesir eden bu sabah ezanıyla Erzurum halkı galeyana gelerek evvela Ayazpaşa Camii'ne koşar ve namazdan sonra da evinde ne bulursa tüfek, tabanca, satır, bıçak ve kılıç alarak cepheye koşar. Erzurum'a kadar yaklaşan Rus kuvvetlerine karşı galeyana gelmiş Erzurum halkının da katılmasıyla ordumuz bir karşı saldırıya geçerek onları bozguna uğratır ve perişan bir şekilde geri çekilmeye ve hatta kaçmaya mecbur bırakır. O gün sabah namazı vakti okuduğu ezanla Erzurum halkını ateşleyen

Tahmin edileceği üzere Osman Bedrettin'dir. Kendisi de Erzurum halkının en önünde bu çarpışmalara katılır. O günkü taarruzda gösterdiği gayret ve aşırı cesaretiyle dikkati çeken Osman Bedrettin, Gazi Ahmet Muhtar Paşa tarafından 28. alayın 3. tabur imamlığına tayin edilir. Böylece o güne kadar Hafız Osman Bedrettin diye anılırken, o günden sonra İmam Efendi diye anılmaktadır.

0: Taburuyla birlikte o zamanki ismiyle Diyarı Bekir havalesine tayin olunan İmam Efendi, gördüğü bir rüya üzerine gene o zamanki ismiyle Mamuretül Aziz'in Palu kazasına giderek Büyük Veli ve Nakşi Şeyhi Seyyid Mahmud Samini Hazretlerini ziyaret ederek onun çok güzel sohbetlerine katılır.
1: Sahrada iz bilmeyen garip yolcu gibi ne yana baksam harap. Bir eşik arıyorum, bir eşiğin divanesiyim. Baş koyacak bir eşik, kalbime nazar edecek, derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Şu dünyada asıl iş zaten ya garip olmakta, ya yolcu, ya da mevta olmakta.
0: Bu ilk tanıma ve tanışma devresinde muhatap ve şahit olduğu bazı hal ve buyruklarının manevi tesiriyle o ana kadar içinde bulunduğu tereddütünü aşarak Seyyid Mahmud Sami Hazretlerine intisap eder. Tasavvufi konularda muhterem babalarıyla, evvelki hocalarından Seyyid Ahmet Merami'nin himmetleriyle elde ettiği bilgi ve ruhi kıvamını bu defa yaratılışındaki müstesna kabiliyeti ve büyük mürşit Mahmud Samini'nin himmet ve sohbetiyle kısa zamanda daha da geliştirerek seyri sülükünü tamamlar. Bir müddet sonra izinli bulundu ve o Palu'dayken Çemişgezek ilçesine nakledilen taburuna geri döner. Artık o, talip olanları irşat ve manen terbiye etmeye, Mürşidi Mahmud Samini Hazretleri tarafından izin ve vazife verilen bir mürşittir. Hayatının bu yeni devresinde Osman Bedrettin Hazretleri artık kamil bir mürşittir. Hak ve hakikate susamış insanlara mana ve fikir derinliğiyle dopdolu, yüksek seviyeli tasavvufi sohbetiyle iman denilen muazzez varlığı insanın niçin, hangi gaye ile yaratıldığını, üzerinde emaneten taşıdığı ömür sermayesini nasıl değerlendirmesi gerektiğini, nasıl bir ruh ve kalp olgunluğuna erişerek yaratılışındaki ulviyet ve yüceliği kazanabileceğini gece gündüz durmadan anlatır. Çemişgezek ve civarındaki beldelerin halkına üzerinde memur ve mezun bulunduğu nice hakikati 15 sene müddetle anlatan ilim irfan ve hakikat yüklü sohbetleriyle onları ikaz ve irşad eden İmam Efendi 1909 yılında tabur imamlığı vazifesinden emekli olur. Bunun üzerine doğruca Mürşidi Mahmud Samini Hazretlerinin mübarek ve huzur dolu mekanına Palu'ya döner. Bir müddet sonra da Mürşidinin işareti üzerine irşat vazifesini ifa etmek üzere o gün için Doğu Anadolu'nun ilim ve irfan merkezi durumundaki Harput'a taşınır. Osman Bedrettin Hazretlerinin Harput'taki devresi dopdolu, hayatının en verimli ve feyizli devresi olur. Kendisini artık bütünüyle tasavvufi konulara, sohbetlere ve çalışmalara verir. Harput'taki sohbetlerini yaptığı ve halen de mevcut bulunan Kurşunlu Camii, günler geçtikçe hakikat talipleriyle dolup taşar. Zaman zaman aziz mürşidini ziyaret maksadıyla gittiği Palu'yla beraber, imkansızlıkları sebebiyle kendisine sık gelemeyen müritlerine ulaşabilmek ve sohbetleriyle onları belli bir kıvamda tutabilmek için civar kaza ve vilayetleri yaptığı seyahatlerde büyük alaka ve muhabbetle karşılanır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği ilim ve irfanı, müstesna aşkı, yücelten bir ahlakı, bunlardan habersiz insanlara durmadan aktarmayı, onların da bunlardan nasipli hale gelmelerini, hayatının yegane gayesi haline getirir. Böylece bazı kaynakların belirttiği şekilde bu devresinde 200 bine yakın insanın manevi cehaletten kurtarılmalarına vesile olur. O artık gönlünü dolduran Allah ve Peygamber muhabbeti, insanlara karşı sergilediği şefkat ve merhameti, af ve müsamahası, mahfiyet ve tevazu, ahlak-ı Muhammedisi ile kendisini tanımak, şeref ve mazhariyetine eren insanların gönlünde taht kurmuş, bir büyük veli,

ve bir büyük mürşittir. İrşadına vasıta kıldığı müstesna sohbetleriyle o, insanların mana ve batınlarına kolaylıkla ulaşabilmekte, Kur'an ve sünnet-i seniye gibi bitmez ve tükenmez iki kaynaktan devşirdiği hakikatleri onların gönüllerine çağlayanlar gibi akıtmaktadır. Himmet, hizmet ve gayretlerinin tek hedefi vardır. İnsanın yaratılışının tek gayesi olan Allah'ı biliş, buluş ve ona erişi tarif ve anlatabilmek, bu nihai hedefe ulaşabilmek için kendisini mutlaka tanımamız ve aşk seviyesinde sevmemiz gereken varlığı, yani ümmeti olmakla şereflerin en yücesine mazhar olduğumuz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanıtabilmek, Kur'an-ı Kerim'de tarif buyurduğu, Peygamber Efendimizin de saadetli ömürlerinde bizzat uygulayarak bizlere gösterdiği ilahi Muhammed'i ahlakla ahlaklanmanın usul ve yollarını gösterebilmek ve bu konuda aşk denilen, ancak yaşayanların yaşadıkları ölçüde idrak edecekleri hak tecellisinin zuhuruna zemin olabilecek ruh iklimini hazırlayabilmek. Böylesine hummalı bir himmet ve gayretin içerisindeyken, Osman Bedreddin Hazretleri 1911 yılında hacca gider ve mukaddes bir mekanda vuku bulan bu mübarek ziyaretin müstesna tecellilerine ve manevi imkanlarına mazhar bir şekilde döndükten sonra irşat vazifesine farklı bir manevi dolulukla devam eder. Civardaki il ve ilçelerden gelebilme imkanına sahip olan evlatlarıyla Harput'taki sohbetleri dolup taşarken, gelebilme imkanı bulamayan müritlerini mahrum bırakmamak için zaman zaman kendileri de civar il ve ilçelere kadar gitmekte, sohbet ve himmetiyle gönüllerine sevinç bahşetmektedir. Osman Bedreddin Hazretlerinin elinde sohbet adeta ölü ruhlara can bahşeden bir iksirdir. Sohbetlerinde en çok üzerinde durduğu konu, gerçek bir terbiyeci eliyle nefsi terbiye ederek insan varlığı için zararlı bir unsur olmaktan çıkarıp nefis bir hale getirmektir. Çünkü nefis bize Rabbimizi unutturmaya, ruhumuzsa bizi Rabbimize yöneltmeye memur iki unsurdur. Birinin zararlı faaliyetlerini kontrol altına alır ve zararlı hale getirirken, diğerini makbul olan memuriyetini kolayca ifa edebileceği bir güce kavuşturmak, insanın nihai kurtuluşu konusunda hayati bir ehemmiyet taşır. Osman Bedreddin Hazretlerine göre, insanın bütün niyet ve davranışları ancak Allah için olmalıdır. Çünkü ortaya Allah için konulmayan her niyet ve harekette nefsin payı vardır. Yani Allah için olmayan her şey nefis içindir. Bu itibarla kaynağı özellikle bedeni arzu ve isteklerimiz olan niyet ve davranışlarımızın bizi dünyevi ve uhrevi perişanlığa sürüklemesi kaçınılmazdır. Böyle korkulu, perişan bir durumdan her iki alemde de kurtulabilmenin yolu ve tek çaresi mevhum varlığımızı ve bu varlığa ait istek, arzu ve taleplerimizi Hakk'ın mutlak varlığı karşısında yok etmek suretiyle yalnız Allah için yaşayan, Allah için niyet ve hareket eden biri olabilmektir. Hazrete göre dünya hayatı işte yalnız bu yönüyle insan için mühimdir. Onun dünyaya gönderilişinde bu hikmet gizlidir. İnsan bu hikmete bağlı şekilde yaşarsa, dünya hayatı onun için her iki alemdeki saadet ve huzura açılan müstesna bir kapı olur. Bu hikmetten uzak şekilde yaşandığı takdirde ise, dünya hayatı bunalımlara, felaket ve perişanlığa, kıvrantı ve tedirginliklere açılan bir kapı olur. Yani idrak ve yaşayış şeklimize göre dünya, ya huzur ve saadetimizi veya perişanlık ve felaketimize sebep olur. Öyleyse akıllı olan, Allah'ın bahşettiği bu imkanı, felaketine değil, huzur ve saadetine vesile olacak şekilde değerlendirmeli, geçici ve aldatıcı şeyler peşinde harcayarak heder etmemelidir. Bunu yapabilmekse tabii ki incelik ve derinliği bulunan bazı konuların bilinmesine, onları yaşayışımızın vazgeçilmez prensipleri haline getirmemize bağlıdır. Böyle olabilmek ve böyle davranabilmek insan için pek büyük bir hünerdir. Böyle bir hünerin elde edilebilmesi ve hedeflenen sonuca ulaştırabilmesi ise insanın kendi kendine başarabileceği bir şey değildir. Bir uzman doktorun tavsiyelerine uygun olmayan, tarifesiz bir şekilde gelişigüzel kullanılacak olan bir ilaçtan herhangi bir faydanın elde edilemeyeceğini

söyleyen Osman Bedrettin Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın tarifi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hakiki varisi durumunda bulunan Evliyaullah'ın bizzat yaşayış, buyruk ve tavsiyelerine uygun bir şekilde öğrenilip yaşandığı takdirde dünya hayatı marifetullah'a ve ilahi vuslata vesile olur. Böyle değil de yerinde olmayan bir şekilde kullanılırsa ahlaksızlığa ve haktan yüz çevirmeye sebep olur. Hatta insanı imanını kaybetmeye kadar sürükleyip götürür diye buyurduktan sonra bir kalpte hem Allah hem de mahluk korkusunun birleşemeyeceğini anlatır. Bir gün müritlerinden birinin sorusuna cevap olarak şöyle buyurur. Tasavvuf kitap satırlarından okunarak elde edilecek kuru bir bilgi değildir. Tasavvufa dair kitaplar yalnız usul ve adaba dair şeyler öğretir. Tasavvufun bizatihi kendisinin tahsili ancak bir mürşid-i kamilden ameli ve tatbiki bir yolla kişinin kendi vücut kitabını okumasıyla mümkündür. Ona göre tasavvuf, Kur'an ve sünnet-i seniyeye dayanan ilahi ve Rabbani hikmetin adıdır. Konusuysa gafletten sakındırıp insana daimi huzur halini kazandırmaktır. Bu yolla kişiyi nefsin kötü huylarından arındırıp Mevla'ya layık bir kul haline getirmektir. Bu şekildeki bir tasavvuf, iş, yaşayış, hal ve ahlaktır. Bu işi, hali ve ahlakı öğrenmenin zaruri yoluysa bir öğrenci ve öğreticiye müracaattır. Nitekim sahabe-i kiram, Kur'an-ı Kerim ellerinde ve önlerinde olduğu halde nefislerinin tezkiyesi ve ruhlarının tasfiyesiyle o yüksek ahlakı yalnız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağızlarından ve sünnet-i seniyelerinden aldılar. Onlar severek, dinleyerek, görerek ve yaşayarak öğrendiler ve öğrettiler. Sonra da şöyle buyurdular. Dikkat çekici olan şudur ki, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ''Ya Resulallah, ne yapalım da daha çok sevaba nail olalım?'' diye değil, ''Ne yapalım ki muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'a daha çok mazhar ve muhatap olalım?'' diye sorarlardı. Nihayet bir gün her insan gibi, onun da dünyamızdan ebediyet alemine intikal zamanı gelir. Vefatından birkaç gün önce bu gidişin işaretini veren, aynı zamanda derin ve ince nükteler taşıyan şu vasiyetnamesini yazarak beyan eder. Ey benim evlatlarım ve birader ve akrabalarım! İslamiyete ve tariki hüdadan olan din kardeşlerim! Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, hazır ve nazır şahidimdir ki doğrusu ben, ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi ve sahih itikat üzere mümin, muvahhih bir Müslüman kulum. Allah Teala'ya bu nimet ve ihsanlardan dolayı sonsuz hamdü senalar olsun. Şayet ömrüm tamam olup, emri ilahi üzere ahirete intikal ve Rabbimin rahmetine nail olursam, ömrümün sonunda düşmanlarımız olan şeytan aleyhi ma yestehikku ve nefis ve kuvve-i vahime tarafından bu İslamiyet'in dışında bir şeyi şaşırıp söyletmek isterse ben onları kabul etmem. Ancak apaçık bir din olan İslam'da olmadığımı şimdiden işitip kıyamet gününde İslamiyetime şehadet buyurmanızı niyaz ve temenni ederim. Tevhid ehliyim elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Tasdik ederek gerçekten ve yakinen inanıyorum ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huvel ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah melikül hakkul mubin Muhammedin Resulullah sadıkul vadul emin. İşte bu tevhidime şahit olmanız istirham olur. Fakat ben bir günahkar, aciz ve mücrim bir kulum. Cenab-ı Hakk'ın de ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ayeti celilesine dayanarak, tövbe ve rücu ederek ve rahmeti Rabbül Alemin'e sığınarak ve Peygamber-i Zişan'ın alemlere rahmet ve günahkarların şefaatçisi olduğundan onun şefaatlerine mazhar olmayı ümit ederek giderim.

Ve Allah dostlarının ve Sadat-ı Kiram'ın Akşibendiye'nin bu günahkar kula feyiz, kerem ve imdatlarını ümit ederim. Bilhassa Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri, Muhammed Bahattin Şah'ın Akşibend ve Pirim Mevlana Halit ve Şeyh Ali Essebdi ve Mürşidi Mükerremim Hacı Mahmud Samini ve şerefli babam Selman Sukuti El Halidi Kuddüsesi Ruhu, zevatının manevi yardımlarını ve Cenab-ı Hakk'a bu günahkar kul için şefaatçi olmalarını lütuf ve keremlerinden niyaz ederim. Emri hak vaki olup ahirete irtihalimde üzerime Kur'an-ı Azimüşşan tilavet buyurasınız. Yüce Rabbim bu hakir kuluna ve bütün din kardeşlerime iman ve Kur'an'la hüsnü hatime ihsan buyursun. Amin. Bi hürmeti men erseltehu rahmetellil alemin. Bu vasiyetinden sonra o artık çıkacağı madde ötesi yolculuğa hazırdır. Allah'ın kendisine emaneten bahşettiği dünyevi ömür sermayesinin her zerresini, her saat ve dakikasını, halikini, ümmeti olmak şerefini, her an, her zerresiyle yaşadığı peygamberini hoşnut edecek şekilde değerlendirmiş, bir müstesna kul olarak huzur-u ilahiye intikal eder. Vefat ettiği yıl 1924, ay Teşrini Evvel ve mekan Harput'tur. İnsan denilen muazzez varlığın ülviyet, şeref ve yüceliğini, hakiki manada insan olabilmenin yolunu ve usulünü bildirebilmek yolunda bütün bir ömrünü kendilerine vakfettiği binlerce insanın omuzlarında fani bedeni Harput'un Meteris kabristanına taşınırken, aziz ruhu bir ömür boyu aşkıyla yandığı ilahi varlığa ve ruhi peygamberiye kavuşur. Kabri saadetlerinin üzerine daha sonra bir türbe yapılmış ve kabir taşına şu mısralar yazılmıştır. Erzurumu Şeyh Bedrettin Efendi ki bu zat, sahayı irşatta bir pir-u pur temkin idi. Etti vaktaki uful ol pir-i Muhammed Zamir, Rumi 340'tı tarih, evvel teşrin idi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, iman nimetini bizlere lütfeden, kainatın sahibi Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini örnek hayatıyla

sözleriyle ulaştıran, bizlere ve kıyamete kadar ulaştıran Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemul Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bu bölümümüzde İslamiyet'in Mekke'de gizli bir şekilde yayılmasını ve ilk mümin, ilk Müslümanları inşallah öğreneceğiz. İlk olarak Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi zamanında Allahu Teala'ya iman ve ibadet edenlerin ilki olmuştur. Nitekim bu vaka Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuş. Estaizu billah, bismillah. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ Mealen şöyle buyurulmuştur. De ki, muhakkak ki bana kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek, yani ihlas ile Allahu Teala'ya ibadet etmem emredildi. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi buyurulmuştur. Bu anlamda Allahu Teala'ya iman edenlerin ilki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra Allahu Teala'ya ve onun Resulüne ilk inanan Müslüman kadın Efendimiz aleyhisselamın zevcesi Hazreti Hatice validemizdir. Hazreti Hatice validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam uykuda gördüğüm sana anlatmış olduğum şeyi Rabbim bana Cebrail aleyhisselamı göndererek açıkladı buyurup Allah Teala tarafından gelenleri ve Cebrail aleyhisselamdan işittiklerini haber verince sana müjdeler olsun. Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz. Sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir diyerek Allahu Teala'ya, Allahu Teala'nın Resulüne ve ona Allah'tan gelenlere ilk inanan Hazreti Hatice validemiz olmuştur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldiği pazartesi gününün sonuna doğru herkesten önce namaz kılmak, Allahu Teala'nın selamına nail olmak şerefine eren, Allah tarafından cennette inciden bir köşkle müjdelenen mutlu cennet hatunu Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kavmi tarafından reddolunmak, yalanlanmak, hakaretlerine uğratılmak gibi kaba ve katılı davranışlarla karşılanarak üzüntü içinde evine dönünce Allah Teala Resulünün üzüntüsünü Hazreti Hatice validemizin teselli ve teskin edici sözleriyle hafifletmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir buyurmuştur. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha Müslüman olduktan sonra kızları Hazreti Rukayya, Hazreti Ümmü Külsüm, Hazreti Fatıma radıyallahu anhunne validelerimiz de Müslüman olmuş Efendimiz aleyhissalatu vesselama İslamiyet üzerine beyat etmiştir. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Müslüman oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte Hazreti Hatice'nin namaz kıldıklarını görünce bu nedir diye sordu. Efendimiz aleyhisselam da bu Allah'ın kendisi için seçtiği, peygamberlerini onunla göndermiş olduğu dinidir. Ben seni bir ve tek olan Allah'a imana ve ona ibadete ve ne yararı ne de zararı olan Lat ve Uzza'yı inkara davet ediyorum buyurdu. Hazreti Ali, ben bu dini bugüne kadar hiç işitmedim. Babam Ebu Talib'e söylemedikçe, danışmadıkça bir iş yapmam uygun olmaz dedi. Ve Hazreti Ali o gece bekledi. Allah Teala onun kalbine İslam sevgisini düşürdü. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardı ve dün bana anlattıkların neydi diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh diyerek kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, bir olan, şeriki, ortağı olmayan Allah'a şehadet getireceksin. Lat ve Uzza'yı red ve inkar edecek, Allah'a denk tutulan her çeşit putlardan uzak duracaksın buyurdu. Hazreti Ali,